0: Şu kayanın arkasına saklanayım. İşte Hamza'nın ayağı kaydı. Bu fırsatı kaçırmamalıyım. Biraz daha yaklaşayım. Evet, işte oldu.
1: Allahu ekber. Hamza yaralandı, yardıma koşun.
2: Hamza, duyuyor musun beni?
3: Çok kan kaybediyor. Mızrak karnından girip arkasından çıkmış. Bu yaraya dayanması mümkün değil. Hamza, beni görüyor musun?
4: Görmüyor bence.
2: Onu taşıyalım. Belki tedavi ederler.
5: Artık çok geç. Son nefesini verdi.
1: Hamza şehit oldu.
4: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Şüphesiz biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz.
0: Nihayet başardım. Hamza'yı öldürdüm. Artık özgürüm. Emrinizi yerine getirdim.
6: Ne diyorsun? Yoksa
0: Hamza'yı öldürdüm.
6: Gerçekten yaptın mı bunu?
0: Evet, öldürdüm de kalbini çıkarmamı istemiştiniz. İşte bakın, onu size getirdim.
6: Dile benden ne dilersen Vahşi, ver onu bana. Aslan avcısı Hamza, babamın, amcamın ve kardeşimin katili Hamza. Yemin etmiştim kalbini sokacağım diye. İşte bak, şimdi avuçlarımda. Ben kazandım. İntikamımı aldım. Al bunları. Yanımda bulunanlar sadece şu kolye ve bilezikler. Mekke'ye döndüğünde ağırlığınca altın vereceğim sana.
7: Savaş o kadar kızışmıştı ki Müslümanlarla müşrikler ayırt edilemiyordu. Müşriklerin sevinç çığlıkları içinde öğrendikleri bir haber Müslümanların kolunu kanadını kırmıştı. İbni Kamiye Hazreti Muhammed'i öldürdüğünü ilan ediyordu.
8: Muhammed'i öldürdüm. Muhammed bin Abdullah artık yok.
7: Muhammed öldürüldü nidası Uhud'un kayalıklarına çarpıp yankılandı. Müslümanlar bu acıya nasıl dayanabilirdi? Resulullah yoksa savaşmanın ne anlamı vardı? Kimisi hıçkırıklarını tutamıyor, kimisi elinden düşen kılıcını aldırış etmeden hareketsizce duruyordu.
9: Resulullah öldürüldü mü?
10: Nasıl olur bu?
9: Onun koruyucusu Allah'tır. Ölmüş olamaz.
10: Biz ne yapacağız şimdi?
5: O yoksa savaşmanın ne anlamı var?
1: O öldüyse biz de yaşamayalım.
9: Evet, biz de yaşamayalım. Ona kavuşmanın tek yolu ölmekse ben bundan sonra kılıcıma davranmam.
10: Ne kadar çabuk kavuşursam Allah'a, acım o kadar çabuk biter.
5: Allah'ım sabır ver bize.
9: Ya Rabbi, biz bu acıya nasıl dayanırız?
1: Allah'ım, bize seni tanıtan oydu.
10: O olmazsa biz ne yaparız?
7: Müslümanların bu ümitsizliğini gören Enes bin Nadr ayağa kalkarak şöyle seslendi.
11: Ey Müslümanlar! Eğer Muhammed öldürülmüşse, Muhammed'in Rabbi öldürülmedi ya, o ne için savaştıysa siz de onun için savaşın. O hangi yolda öldürüldüyse siz de o yolda öldürülün. Allah'ım, Müslümanların bu tavrından dolayı senden af ve özür dilerim. Bana yardım et. Sa'd, Ömer, ne duruyorsunuz? Hadi kalkın ve savaşın. Savaşın. Vallahi ben Uhud Dağı'nın eteklerinden cennetin kokusunu alıyorum.
10: Yürüyelim.
11: Evet. Resulullah'tan sonra hayatta kalıp da ne yapacaksınız?
10: Yürüyelim.
11: Resulullah'ın çarpışarak canını feda ettiği şey için siz de savaşın. Vallahi şehitlerin buluşacağı yer cennettir. Savaş meydanından kaçmak, pes etmek mümine yakışmaz. Hadi yürüyün.
10: Hadi savaşalım.
7: Sabit bin Dahdaha da Müslümanları toplamaya çalışıyordu.
12: Ey Ensar topluluğu, ey muhacirler, bana doğru gelin. Şayet Muhammed aleyhisselam öldürülmüşse şüphesiz ki Allah hayidir, ölümsüzdür. Dininiz uğruna çarpışınız. Şüphe yok ki Allah sizin yardımcınızdır.
7: Peygamberimizin sağ olduğunu bilen ve onu korumaya çalışan bir grup sahabi, meydanda yayılan Muhammed öldü şayiasını yalanlamıyor, böylece Resulullah'a gelecek saldırıların önünü kesmeyi umuyordu. Peygamberimiz kendisini korumak için az önce parmaklarını kaybetmiş olan Talha bin Ubeydullah'ın ağır kanatlarını

0: olmasından ötürü bayıldığını gördüğünde kuzeni Hazreti Ebubekir'i onunla ilgilenmesi için Talha'nın yanına gönderdi.
1: Talha, aç gözlerini. Talha, beni duyuyor musun? Şükürler olsun, nefes alıyor.
2: Ebubekir, sen misin?
1: Evet, yaranı sarıyorum. Benden destek al, başını kaldıralım.
2: Resulullah nasıl?
1: İyi, beni sana o gönderdi. Bacaklarını hissediyor musun?
2: İyiyim ben, hamdolsun. O sağ olduktan sonra her musibet hafif gelir.
1: Allah senden razı olsun. Resulullah'a gelen darbeyi elinle engellemeseydin kim bilir neler olacaktı.
2: Elim koptu mu?
1: Evet, bileğinden darbe almışsın. Kanaman çok olduğu için de bayıldın. Ama şimdi durdurduk, merak etme.
2: Resulullah sağ olduktan sonra her musibet hafif gelir.
1: Seni güvenli bir yere alalım. Evet.
0: Resulullah'ın etrafında kalan sahabiler onu korumak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Sa'd bin Ebi Vakkas peygamberimizin önünde, Ebu Talha ise arkasında sürekli attıkları oklarla onu korumaya çalışıyorlardı.
3: Allah'ım, senin için atıyorum. Onu düşmana isabet ettir.
0: Sa'd'in hemen arkasında duran peygamberimiz, Allah'ım Sa'd'in duasını kabul et. Allah'ım Sa'd'in atışını doğrult diye dua ediyordu. Ve Sa'd'in isabet ettirdiği her atışında, devam et Sa'd, anam babam sana feda olsun diye onu destekliyor.
3: Ey Allah'ın Resulü, oklarım bitmek üzere. Sizinkileri mi veriyorsunuz?
0: Sa'd, peygamberimizin devam etmesini ima eden bakışıyla azimle okları atmayı sürdürdü. Onun sayesinde düşman yanlarına yanaşmaya fırsat bulamıyordu. Ebu Talha da oklarını konuşturuyor ve Resulullah'ın zarar görmemesi için ona uyarılarda bulunuyordu.
4: Ya Resulallah, eğilin. Sağdaki okçuya dikkat edin.
0: Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ali de olağanüstü bir çabayla çarpışıyordu. Hazreti Ali'nin birkaç kılıcı savaşmaktan kırılmıştı. Savaşın yapıldığı alanda Kureyş müşriklerinin tuzak olarak kazdığı çukurlar vardı. Resulullah'ın bunlardan birine düşmesi arkadaşları arasında büyük bir korkuya sebep oldu.
4: Burada bir çukur varmış.
5: Allah'ım, bu nasıl olur?
6: Ali, Resulullah düştü.
7: Çabuk gelin bu tarafa.
4: Ya Resulullah, iyi misiniz?
8: Ben aşağı iniyorum. Ebu Talha, Sa'd, ben aşağı inip yardım edeyim. Siz yukarıdan çekin.
0: Peygamberimiz çukurun içine düştüğünde bacakları oldukça zarar görmüştü. Ayakta durmakta zorlanıyordu. Hazreti Ali eğilerek omzuna basması için ısrar etti.
8: Ya Resulallah, sarılın bana, sizi ayağa kaldırayım. Tamam, oldu. İyisiniz değil mi? Kırık falan var mı yerinizde? Yok çok şükür. Dizleriniz kıvrılıyor. Gayret edin, omuzlarıma basın. Ben sizi kaldıracağım. Yukarıdan çekecekler. Hadi bismillah. Hadi bakalım.
6: Ali, hadi biraz daha yükselmelisin. Tamam, tuttuk.
4: Üç deyince. Bir, iki, üç. Ya Resulallah, iyi misiniz?
9: Çok korkuttunuz bizi.
5: Hamdolsun, size bir şey olmamış.
6: Ali, uzat elini.
1: Resulullah'ı güvenli bir yere çekmeliyiz.
10: Doğru söylüyorsun Ebu Bekir. Tedaviye ihtiyacı var. Baksana, yüzü gözü kan içinde.
1: Senin parçaları hala yüzünde, dişleri kırıldı. Şimdi de dizleri parçalandı.
10: Dağın eteğinde ufak bir mağara var. Oraya götürürsek kadınlar tedavisiyle ilgilenebilir.
1: Onu yalnız bırakamayız. Yanında iyi savaşçılar olmalı.
10: Tamam. Ben onu yavaş yavaş mağaraya götürürüm. Sen de birkaç kişiyle yanımıza gel. Dediğim yeri anladın değil mi?
1: Evet, anladım. Sen Resulullah'a dikkat et. Biz arkanızdan yetişiriz.
10: Evet. Burada Allah'ın izniyle güvendesiniz ya Resulallah. Kadınlara haber verdiniz mi?
7: Ayşe ile Ümmü Süleym diğer yaralıları tedavi ediyorlardı. Haber gönderdim.
4: Ömer.
10: Ebu Bekir, geldiniz mi?
4: Resulullah nasıl oldu?
10: İyi, hamdolsun. Kanamasını durdurmalıyız.
1: Önce yüzündeki miğfer halkalarını çıkartalım. Ebu Ubeyde, ateş yakar mısın? Kanamayı durdurmak için lazım olabilir.
7: Hemen yakıyorum. Ama senden bir ricam var.
1: Ne istiyorsun?
7: Müsaade et de halkaları ben çıkarayım. Sen daima peygamberimizin yanındasın. Bunu da bana bırak.
1: Peki.
7: Ey Allah'ın Resulü, bana müsaade eder misiniz? Yüzünüze bakayım. Şu miğferi çıkaralım. Şakaklarınıza çok yakın bir yerde iki parça demir var. Canınızı yakmamak için dişimle çıkarmaya çalışacağım. Ebu Bekir, sargı hazır mı?
1: Hazır.
7: Allah'ım kolaylaştır, zorlaştırma. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Çok zorlandınız ama çıktı. Bana müsaade edin, hemen yarayı kapatayım.
10: Ebu Ubeyde, sen iyi misin? Aman Allah'ım, dişlerin sökülmüş. Bir bez de buraya lazım.
9: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
11: Kırk hadiste iyilik.
12: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
13: İnne s-sidqa yehdi ilel bir ve innel birra yehdi ilel cenneh ve innel racule le yasduku hatta yuktebe s-diqa ve innel kezibe yehdi ilel fucur ve innel fucura yehdi ilen nar ve innel racule le yekzibu hatta yuktebe kezzaba.
12: Şüphesiz doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmaz. Böylece Allah katında doğru, sıddık olarak tescillenir. Yalandan sakın, çünkü yalan insanı kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşar. Böylece Allah katında yalancı olarak tescillenir. İslam dinine göre doğruluk, peygamberliğin özelliği, takvanın da meyvesidir. Doğruluk, samimi bir imanla, hak ve hayır yolunda kararlı, dengeli bir hayat sürmedir. Doğruluk, bütün iyi ve güzel şeylerin temel unsurudur. Rabbimizin, emrolunduğun gibi dosdoğru ol buyurduğuyla, İslam dininin özünün doğruluk olduğu vurgulanmıştır. İnsanın içiyle dışının, özüyle sözünün bir olması, söyledikleriyle yaptıklarının birbirine uyumlu olması gerektiği hatırlatılmıştır. Bunun üzerine, bunun zıddıysa yalancılıktır. Yalancılıksa İslam dininde şiddetle yasaklanmıştır. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, İslamiyet hakkında bana öyle bir öğüt ver ki, sizden sonra artık kimseden bir şey sormaya ihtiyacım kalmasın," diye sorulduğunda Peygamberimiz, "Allah'a inandım de sonra da dosdoğru ol," buyurdu. Bu hadisle Allah'a imanın ve doğru olmanın önemine dikkat çekilmiştir. Sevgili Peygamberimiz hadiste doğruluğun huzur, yalancılığın kuşku ve huzursuzluk kaynağı olduğunu bildirmiştir. Cennet ve cehennem bu dünya hayatındaki davranışlara göre kazanılacaktır. İnsan doğru olanı tercih etmelidir. Çünkü doğruluk, aklın ve dinin gereğidir. Buna karşılık, akıl ve din yalancılığı reddeder. Yalanı huy haline getiren kişi, doğru yoldan ve insanlıktan çıkar. istikamet, samimi tevhid inancı, sözde,

0: ve niyette ve amelde doğruluk ister. Tevhid, doğrulukla olgunluğa eriştirir. Doğru insan sözünde durur, emaneti korur, ticaretinde dürüsttür. Bu, dosdoğru haliyle insanlara güven verir. Güvenin olmadığı yerde şüphe vardır. Şüphenin olduğu yerde ise samimiyetten, birlik ve beraberlikten bahsedilmez. Zaten güven vermemek, ihanet etmek de münafıklığın göstergesidir. Mümin, kendisine bahşedilen her nimetin emanet olduğu bilinciyle hareket etmelidir. İnandığı değerlere her zaman sadakat göstermeli, bu haliyle doğruluk sahibi ve güvenilir olmalıdır. Böylelikle iyilerden olur ve iyilerle beraber cennete gider.
1: Kırk hadiste iyilik.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى.
1: Hazret Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bana yaslanarak Allahümme ufirli verhamni ve elhıkni bir refikil ala, Allah'ım bana mağfiret et, bana rahmet et ve beni en yüce dosta ulaştır dediğini işittim.
0: عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركب الخز ولا النمار.
1: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kibirden kaçınmak için atlasla veya kaplan derisiyle kaplanmış eğer üzerine binmeyin.
0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا، قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا، فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: Ebu Ümame el-Bahili'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok dua etti ve biz ondan bir şey ezberleyemedik. Bir gün: Ya Resulallah, siz çok uzun dua ettiniz ama biz ondan bir şey ezberleyemedik dedik. Bunun üzerine Resulullah: Ben bu duaların hepsini kapsayan bir duayı size söyleyeyim mi? Şöyle deyin: Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınırım. Yardım ancak senden beklenir. Dünya ve ahirette istenilen şeye ulaştıracak sensin. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımı iledir.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي.
1: عائشة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde şu sözü çok söylerdi: Sübhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik, Allahümme ufirli. Allah'ım, seni hamdinle tesbih ederim. Allah'ım, beni bağışla.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة.
1: إنس'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hastalığın kendiliğinden bulaşıcılığı yoktur. Uğursuzluk da yoktur. Fe'l hayra yorma ise hoşuma gider buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, fe'l nedir diye sordu. Güzel sözdür diye cevap verdi.

0: وعن أسيد بن أبي أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه أن لا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وألا ننثر شعرا.
1: Tabiundan Ebu Üseyd bin Üseyd'in peygambere sallallahu aleyhi ve sellem biat eden kadınlardan birinden rivayetine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iyilikte ona karşı gelmeyeceğimize dair bizden aldığı biatta musibet anında yüzlerimizi tırmalamayacağımıza, çığırtkanlık yapmayacağımıza, yaka paçalarımızı yırtmayacağımıza ve saçlarımızı yolmayacağımıza dair hususlar da vardı.''

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabından ileri gelenlerin akşam namazında cami direklerine koşuştuklarını ve orada ikişer rekat namaz kıldıklarını gördüm.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bana kendi adınıza 6 şeyin güvencesini verin. Ben de size cennetin güvencesini vereyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. İffetinizi koruyun. Gözlerinizi bakılması yasak olandan sakının ve ellerinizi haramdan çekin.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم.
1: أبو موسى الأشعري رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle demiştir: İpek giymek ve altın kullanmak ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal kılındı.

0: عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة.
1: Ebu Süfyan'ın kızı, müminlerin annesi Ümmü Habibe Remle'den radıyallahu anha işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her gün farzların dışında Allah Teala'nın rızasını gözeterek 12 rekat nafile namaz kılan Müslüman için Allah cennette bir köşk yapar veya onun için cennette bir köşk yapılır.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده.
1: عمرو بن شعيب رضي الله عنه babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah nimetinin izinin kulunun üzerinde görülmesinden hoşlanır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: babalarınızdan yüz çevirmeyin. Kim babasından yüz çevirirse bu bir nankörlüktür.

0: وعنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت عنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem vefat ederken gördüm. Yanında bir tas su bulunuyordu. Elini tasa daldırıp yüzüne sürüyor ve Allahümme e'inni ala gameratil mevti ve sekeratil mevti, Allah'ım ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et, diyordu.

0: döndüm. İşlerimi sana havale ettim. Azabından korkarak ve sevabını umarak sana dayandım. Senden başka sığınılacak yer yoktur. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim de. Şayet bu sözleri söyler de o gece ölürsen fıtrat üzere ölürsün. Bu sözler son sözün olsun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında Arafat vakfesindeyken ridasını yani ihramının üst parçasını kaba bir şekilde isteyen bir bedeviye istediğini verdikten sonra şöyle buyurmuştur. Dilenmek zengin, güçlü, kuvvetli, sağlam kimseye helal değildir. Ancak aşırı derecede fakir veya borç altında ezilen kimse için helaldir. Malını artırıp zenginleşmek için insanlardan dilenen kimsenin kıyamet günü yüzünde tırmalama izi ve cehennemden alıp yiyeceği kızgın bir taş olacaktır. Artık dileyen az, dileyen çok istesin.

0: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول.
1: براء بن عازب'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem safların arasına girer, bir taraftan diğer tarafa kadar dolaşır, göğüslerimize ve omuzlarımıza elini dokundurarak ileri ve geri çıkanları düzeltir ve şöyle derdi: safta ileri geri durmayın, yoksa kalpleriniz de farklılaşır. Şüphesiz ki ön saflarda namaz kılanlara Allah rahmet eder, melekler de dua eder.

0: Mü'min güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini namazla geçiren kişinin derecesine ulaşır.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والأناة.
0: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdülkays kabilesinden olan Eşecce şöyle dedi: sen de Allah'ın sevdiği iki haslet var. Akıllı, yumuşak hareket etmek ve teenni ile davranmak.
1: عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها.
0: Ebu Berze'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından önce uyumayı, yatsıdan sonra da konuşmayı hoş karşılamazdı.
1: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وفي رواية الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة.
0: عثمان بن عفان رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan bir kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Sabah namazını cemaatle kılan bir kimse de bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurmuştur. Tirmizi'nin Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayeti ise şöyledir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılan kimse ise bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurdu.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
0: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gerçek Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Esas muhacir, hicret eden ise Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir.

0: وعنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu anhuma Resulullah'a: "Ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler emir buyursan." dedi. Peygamber Efendimiz: "Allahümme fatirer semavati vel ardi, alimel gaybi ve şehadeti, Rabbe külli şeyin ve melikehu, eşhedü en la ilahe illa ente, eûzü bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkihi, göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve meliki, yöneticisi olan Allah'ım, şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin kötülüğünden, şeytanın kötülüğünden ve onu sana ortak koşmaktan sana sığınırım." diye dua et ve bunu sabahleyin, akşamleyin ve yatağına yattığında söyle buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي عبد الرحمن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله له ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه.
2: Ebu Abdurrahman Bilal bin Haris el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi Allah'ın rızasına ulaşacağını düşünmeden onun hoşlanacağı bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseden karşılaşacağı güne kadar razı olduğunu yazar. Yine kişi Allah'ın gazabına uğrayacağını düşünmeden onu kızdıracak bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseye de karşılaşacağı güne kadar gazap edeceğini yazar.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar Ramazan'ın son 10 gününde itikaf ederdi. Vefatından sonra da eşleri itikafa devam etti.
0: وعنه قال: كنا بالمدينة، فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري، فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما.
1: Enes'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Biz Medine'deyken müezzin akşam ezanını okuyunca sahabiler cami direklerinin yanına koşar ve orada iki rekat namaz kılarlardı. Hatta yabancı bir kimse camiye girerse namaz kılanların çokluğundan dolayı akşam namazı kılınmış zannederdi.

0: وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
1: Selman'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cuma günü gusledip iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için iki kişinin arasını ayırmadan gerektiği kadar namaz kılan, sonra da imamın hutbesini sessizce dinleyen kimsenin o cuma ile bir sonraki cuma arasındaki günahları bağışlanır.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durgun sulara bevletmeyi yasaklamıştır.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
1: İbn Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duaları okumadan bir meclisten kalktığı nadirdi. Allah'ım bize günahlardan alıkoyacak kadar korku, haşyet ver. Bizi cennetine ulaştıracak kadar taat ve ibadet nasip et. Dünya sıkıntılarını hafif görecek kadar kavrayış ve iman ver. Allah'ım bizi hayatta bıraktığın müddetçe kulak, göz ve derman güç nimetlerinden mahrum etme. Bunların ürünlerini bizden sonrakilere istifade edecekleri bir miras kıl. Bize zulmedenlerden intikamımızı sen al. Bize düşmanlık edenlere karşı sen bize yardım et. Bizi dinimizde, imanımızda musibete uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve ilmimizin gayesi kılma. Bize acımayanları başımıza musallat etme ya Rabbi buyurmuştur.
0: وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا وفي رواية فنظر إلى القمر ليلة 14.
1: Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyorduk. Dolunaya baktı ve şöyle buyurdu. Siz Rabbinizi bu ayı gördüğünüz gibi görecek, onu görmekte zorluk çekmeyeceksiniz. Gücünüz yettiğince sabah ile ikindi namazlarını vaktinde kılmaya gayret edin. Buhari'nin diğer bir rivayeti de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayın 14. gecesinde aya bakmıştı şeklindedir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: İnnel kabra evvel menazilil ahireh. فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَشَدُّ مِنْهُ
3: Kabir, ahirete giden yoldaki konaklama yerlerinden ilkidir. Kişi, ondan sağ salim kurtulursa, sonrası daha kolay olur. Eğer kurtulamazsa, ondan sonrası daha çetin gelir. İyisiyle, kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla bir hayat yaşar ve nihayetinde ölümle başlayan yeni bir hayata başlarız. Bu yeni hayata ahiret denir. Ahiretin ilk durağı ise kabirdir. Kabir, ölümle başlayıp kıyametin kopmasıyla son bulacak vakti geçireceğimiz ilk duraktır. İslam'a göre kişi kabre konulduğu zaman yanına iki melek gelir. Bu iki meleğin adı Münker ve Nekir'dir. Bu melekler kabirdeki kişiyi sorguya çeker. İslam'ı kabul edip iman edilmesi gereken esaslara gönülden bağlanan, ibadetlerini hakkıyla yerine getiren, kul hakkı çiğnemeyen, kamu hakkını gözeten, güzel ahlaka bürünen bir mümin, sorulan sorulara rahatlıkla cevap verir. Ancak İslam'ı kabul etmeyerek dünyadan ayrılan kişi için durum çok vahimdir. Peygamber Efendimiz, kabre konulan insanların yaşayacağı hali bizlere şöyle tasvir etmektedir. İki melek gelir ve oturarak ona, "Rabbin kim?" diye sorarlar. "Rabbim Allah'tır." der. "Dinin ne?" diye sorarlar. "Dinim İslam'dır." diye cevap verir. İçinizden görevlendirilen, "Bu adam kim?" diye sorduklarındaysa, "O Allah'ın Resulüdür." diye cevap verir. Sonra melekler, "Bunu nereden öğrendin?" diye sorunca o, "Ben Allah'ın kitabını okudum, ona inandım ve onu doğruladım." karşılığını verir. Bunun üzerine gökten bir ses, "Kulum doğru söyledi, ona cennetten bir yer hazırlayın, onun için cennete giden bir kapı açın ve ona bir cennet elbisesi giydirin," der. Hemen arkasından o kula cennetin esintisi ve hoş kokusu gelmeye başlar ve daha kabirdeyken ufku gözünün alabildiğince açılıp genişler. Kafirin ruhu cesedinden ayrıldığında da ona iki melek gelir. Yanına oturarak, "Rabbin kim?" diye sorarlar. O, "Ah ah, bilmiyorum," diye cevap verir. Sonra "dinin ne?" diye sorarlar. Yine "ah ah, bilmiyorum," der. İçinizden görevlendirilen "bu adam kim?" diye sorduklarında kafir "ah ah, bilmiyorum," diye cevap verir. Bunun üzerine gökten seslenen bir ses, "Ona cehennemden bir yer hazırlayın. Cehennem elbiselerinden bir elbise giydirin ve ona cehenneme giden bir kapı açın," der. O sırada cehennemin sıcağı, yakıcı havası kendisine gelmeye başlar. Böylece kabri kendisine öyle bir daraltılır ki kaburga kemikleri birbirine girer. Mümin, ölümden sonra bir hayatın varlığına inanarak bir ömür geçirir. Ahiret yurdunun her bir durağında rahat etmek için dünyadayken iyi insan olmanın yollarını arar. Böylelikle kabrini cennet bahçelerinden bir bahçeye dönüştürür ve kıyamet kopuncaya kadar kalacağı kabirde huzur ve güven içinde rahat eder.
5: Kırk hadiste iman.

0: İtban bin Malik bir gün Efendimiz'e gelip, "Ey Allah'ın Resulü, ben kabilemin mensuplarına namaz kıldırıyorum. Fakat gözlerim görmez olduğu için yağmur yağdığında aramızdaki vadiyi su basması sebebiyle mescitlerine gidip namaz kıldıramıyorum. Ey Allah'ın Resulü, gönlüm ister ki bana gelip evimde namaz kıldırsan da senin namaz kıldırdığın yeri namazgah edinsem," dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "İnşallah bunu yapacağım," buyurdu. Ertesi gün Hazreti Ebubekir'le birlikte İtban'ın yanına gelen Hazreti Peygamber eve girdi. Daha oturmadan İtban'a evinin neresini namazgah yapmak istediğini sordu ve gösterilen yerde iki rekat namaz kıldırdı. Ardından bir şeyler yemek için beklerken Hazreti Peygamber'in geldiğini duyan pek çok kimse İtban'ın evinde toplandı. İçlerinden biri, "Malik bin Duhşun nerede?" diye sordu. Orada bulunanlardan biri ise, "O bir münafıktır. Allah ve Resulünü sevmez," dedi. Bunun üzerine Efendimiz o kimseye, "Öyle deme. Görmüyor musun ki o la ilahe illallah diyor ve bununla Allah'ın rızasını istiyor," buyurdu. O kişi de, "Allah ve Resulü en iyi bilendir," dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Şüphesiz ki Yüce Allah kendi rızasını umarak la ilahe illallah diyen kimseye ateşi haram etmiştir," buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Üç kişi iseniz ikiniz diğerini bırakıp fısıldaşmasın. Çünkü bu onu üzer.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتوا بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip: Ey müminler diyarının sakinleri, size selam olsun. İnşallah yakında biz de size katılacağız. Halbuki kardeşlerimizi görmeyi isterdim buyurdu. Sahabiler: Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah? Dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz ise ümmetimden henüz dünyaya gelmemiş olanlardır buyurdu. Sahabiler, ümmetinizden henüz dünyaya gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksın ya Resulallah? Diye sordular. Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı sekili bir atı bulunsa onu tanımaz mı? Dedi. Sahabiler, tanır ya Resulallah dediler. Allah Resulü de, işte kardeşlerim de abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuzumun başında bekleyeceğim buyurdu.

0: وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام.
1: عبد الله بن سلام'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey insanlar! Selamı yayın, yemek yedirin, herkes uyurken gece namaz kılın ki selametle cennete giresiniz.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zandan sakının, çünkü zan sözün en yalınıdır.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر.
1: حارثة بن وهب رضي الله عنه Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cehennemlikleri size haber vereyim mi? Onlar katı kalpli, büyüklük taslayan, kibirli kimselerdir.

acizlikten, tembellikten, cimrilikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım bana sorumluluk bilinci ver ve beni günahlardan arındır. En iyi arındıracak sensin. Benim sahibim ve Mevlam sensin. Allah'ım faydalanılmayan ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım.''

0: وعن أبي بردة قال: وجع أبو موسى فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فأقبل تصيح برنة فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة.
1: Ebu Bürde'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir gün babam Ebu Musa el-Eş'ari ciddi bir rahatsızlığından dolayı bayılmıştı. Başı ailesinden bir hanımın, Safiye'nin kucağındaydı. Eşi bağırarak ağlamaya başladı. Fakat Ebu Musa'nın ona karşı çıkmaya takati yoktu. Sonra ayılıp açılınca şöyle dedi: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem uzak durduğu herkesten ben de uzağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem musibet zamanında yüksek sesle ağlayan, saçını başını yolan, elbisesini yırtan kadınlardan uzak idi.''

0: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها روايت edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazından evvel 4 rekat ve sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılmayı terk etmezdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Adamın biri uzun bir yolculuğun ardından peygamberimizi görmeye Medine'ye gelmişti. Önce onun Allah'ın son elçisi olduğuna inandığını söyleyecek, imanının gereği olarak gerekirse savaşlara katılarak canını feda edecekti. Geride desteğine muhtaç, gözleri yaşlı anne ve babasını bırakmıştı. Şöyle dedi: "Anne babamı ardımdan ağlar bırakıp sana geldim ya Resulallah. Dini için elinden geleni yapmaya nasıl da azmettiğini göstermek ister gibiydi. Oysa peygamberimizin cevabı zihnindekileri alt üst etmeye yetmişti. Onların yanına geri dön ve ikisini de nasıl ağlattıysan öylece güldür, geri dön ve anne babandan izin iste. Eğer izinleri olursa savaşa katıl. Yoksa onlara iyilikte bulun, onlar için cihad et." demişti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sabah mahvel sürmesi.

0: Fatiha.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي.
3: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman şöyle dua ederdi: bize yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren, bize barınacak yuva veren Allah'a hamdolsun. Oysa kendisine bakanı, barındıranı olmayan niceleri var.
2: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس.
3: عقبة بن عامر رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bu gece indirilen ayetler var ya, onların benzerleri asla görülmemiştir. Onlar kul euzu bi rabbil felak ile kul euzu bi rabbin nas sureleridir.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Şu dört huy kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik kalmış olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünü tutmaz. Husumet güttüğünde haddi aşar.

0: وعن قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العيافة والطيرة والطرق من الجبت.
1: كابيسة بن مخارق رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kuşun ötmesini, uçmasını uğursuzluk saymak, ufak taşlar atarak veya kum üzerine çizgiler çizerek fal açmak, sihir ve kehanet çeşitlerindendir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hac, Rabbin evine yolculuk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hac etmek isteyen kimse acele etsin. Olur ki hastalanır veya binek hayvanı kaybolur ya da hacca gitmesini engelleyen bir ihtiyaç ortaya çıkar. Hazreti İbrahim Filistin topraklarında yaşamaktaydı. Rabbinden aldığı emir üzerine eşi Hacer'i ve henüz bebek olan oğlu İsmail'i Mekke'ye getirdi. Onları daha sonra inşa edecekleri Kabe'nin yanına bıraktıktan sonra bu beldenin bereketli olması için dualar ederek oradan ayrıldı. Ailesini Allah'a havale etmişti. O günlerde Mekke'de kimse olmadığı gibi ne içecek su vardı ne de ziraat yapılıyordu. Bir süre sonra Cürhüm kabilesinden gelen bir grup insan Mekke civarına yerleşerek orada Hacer ve oğluyla birlikte yaşamaya başladılar. Yıllar geçti ve İbrahim tekrar Mekke'ye geldi. Oğlu İsmail'e Allah'ın kendisine buraya bir ev yapmasını emrettiğini söyledi ve oğlundan yardım istedi. İsmail'in bu teklifi kabul etmesi üzerine baba oğul kendilerine gösterilen yerde Kabe'nin temellerini yükseltmeye başladılar. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de de beyan edildiği üzere Hazreti İbrahim'e Kabe'nin yerini göstermiş ve evini tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için temizlemesini emretmişti. Ardından da insanlara haccı ilan etmesini, onların da ister yaya olarak, isterse develeri üzerinde bir takım menfaatleri elde etmeleri ve Allah'ın onlara rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belli günlerde onları kurban ederken Allah'ın adını anmaları için hacca gelmelerini emir buyurmuştu. Ayrıca Yüce Allah, insanlar için kurulan ilk ibadet evinin Mekke'de alemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak inşa edilen Kabe olduğunu, onda apaçık deliller ve makamı İbrahim bulunduğunu, oraya girenin güven içinde olduğunu bildirmiştir. Bu ayetlerden hareketle Kabe'nin Hazreti İbrahim'den daha evvel var olduğu, hatta Hazreti Adem'e kadar geri gittiği, ancak çeşitli sebeplerle zaman içinde binanın yıkılıp unutulduğu söylenmektedir. Buna göre Hazreti İbrahim Kabe'yi aynı yerine eski temelleri üzerine yeniden inşa etmiştir. Kur'an-ı Kerim, hac, namaz ve itikaf gibi ibadetler için Kabe'nin Hazreti İbrahim'le Hazreti İsmail tarafından inşa edilip hazırlandığını, ayrıca Hazreti İbrahim'in diliyle insanların hac ibadetine davet edildiğini açıkça beyan eder. Dolayısıyla hac ibadeti Hazreti İbrahim'le başlamıştır. Hazreti İbrahim'in tek Allah inancına dayalı yani hanif olan din anlayışı ve buna bağlı olarak yapılan ibadetler bir süre aslını koruyarak devam etmiştir. Ancak Yemen Bedevilerinden Huza kabilesi Mekke'ye gelerek Cürhümlüleri buradan çıkarmış, 5 asır Kabe'yi ellerinde tutmuş ve bu dönemlerde bölgede putperestlik yayılmıştır. Hazreti Peygamber'in 5. göbekten dedesi olan Kusay bin Kilab zamanında

0: İslam'dan önce de hac ibadeti yapılmış, ancak Hazreti İbrahim dönemindeki safiyeti kaybedilmişti. Kabe'yi tavaf, umre, Arafat ve Müzdelife'de vakfe, kurban kesme gibi adetler devam ettirilmekte, hac putperest gelenekleriyle birlikte sürdürülmekteydi. Hemen hemen bütün hac görevlerine şirk bulaşmış, Kabe başta olmak üzere hac görevlerinin yapıldığı Safa, Merve, Mina gibi yerlere birçok put yerleştirilmiş ve hac kurbanları putlar adına kesilir olmuştu. Müşrikler, şirk koşanlar, Safa ve Merve arasında sa'y yaptıkları sırada, "Buyur Allah'ım buyur, senin ortağın yoktur, ancak bir ortağın vardır, o da sana aittir. Sen hem ona hem de onun sahip olduklarına hükmedersin" şeklinde telbiye getiriyorlardı. Hatta Ensar'ın Müslüman olmadan önce Tağiye Menat putu için ihrama girip telbiye getirdikleri ve kendi putlarının karşısında dikili bulunan Safa ve Merve putları arasında sa'y etmeyi günah saydıkları nakledilmektedir. Müslüman olduktan sonra Ensar'dan bazı kimseler Allah Resulüne bu durumu anlattıklarında Allah Bakara suresindeki "Şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın nişanelerindendir" ayetini indirmiş ve cahiliyeye ait bu uygulama ortadan kaldırılarak sa'yin hac menasikinden olduğu bildirilmiştir. Hacda putperest inancın izlerini taşıyan uygulamalar, hacın farz kılındığı ve müşriklerin bu mübarek mekanlardan uzaklaştırıldığı Hicri 8. veya 9. yıla kadar devam etmiştir. Bu yıl itibarıyla müşriklerin Mescid-i Haram'a girmeleri ve çıplak olarak Kabe'yi tavaf etmeleri yasaklanmıştır. Mekke'nin fethinden sonra Kabe'nin içinde ve etrafında bulunan putlarla birlikte Hazreti İbrahim'den sonra eklenen ve hac ibadetinin aslında bulunmayan şirk unsurları da tamamen temizlenmiştir. Hacın farz kılınmasıyla birlikte hac görevleriyle ilgili hükümler, Kur'an ayetleri ve Hazreti Peygamber'in uygulamasıyla yeniden tespit edilmiştir. Mekke'nin fethinden önce namaz kılınmasına rağmen müşriklerle ilişkilerin iyi olmaması sebebiyle Müslümanlar ancak fetihten sonra hacca gidebilmişlerdir. Fethi takip eden yıl Hazreti Ebubekir hac emiri olarak görevlendirilmiş, müşriklerin Mescid-i Haram'a yaklaşamayacağı, hiç kimsenin çıplak tavaf yapamayacağı gibi hususları tebliğ etmek vazifesi ise Hazreti Ali'ye verilmişti. Hac yolculuğu hicri takvime göre hac ayları denilen Şevval'den başlayarak Zilkade ayıyla Zilhicce ayının ilk 10 gününde yapılabilirse de ulaşım imkanlarının geliştiği günümüzde bu görev için Zilkade'nin son haftalarıyla Zilhicce'nin ilk 10 günü yeterli olmaktadır. Arefe, Arafat ve Kurban Bayramı günleri sayılı ve belirli günler olduğu için senede ancak bir defa hac yapılabilir. Hazreti Peygamber'in hayatının son senesinde hicretin 10. yılında ifa ettiği hac, veda haccı olarak anılmıştır. Resul-i Ekrem'den sonra gelen Müslüman yöneticiler ya bizzat kendileri hacca gitmek yahut emir tayin etmek suretiyle hac kafililerinin bu görevi huzur içinde yerine getirmelerini sağlamışlardır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عائشة رضي الله عنها قالت وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة

0: فجاءت تلك الساعة ولم يأته. قالت: وكان بيده عصا، فطرحها من يده وهو يقول: ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره، فقال: متى دخل هذا الكلب؟ فقلت: والله ما دريت به. فأمر به فأخرج. فجاءه جبريل عليه السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعدتني فجلست لك ولم تأتني. فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك، وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة.
1: عائشة'den radıyallahu anha şöyle rivayet edilmiştir: Cebrail aleyhisselam Resulullah'ı bir ara ziyaret edeceğini vaat etmişti. Vakit geldiği halde o gelmemişti. Resul-i Ekrem Allah ve elçileri sözünden dönmez diyerek elinde bulunan asayı yere attı. Sonra bir de baktı ki sedirin altında bir köpek yavrusu var. Bunun üzerine, "Ya Ayşe, bu köpek buraya ne zaman girdi?" diye sordu. Ben de, "Vallahi bilmiyorum," dedim. Emri üzerine köpek yavrusu evden çıkarıldı. Hemen ardından Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem'i ziyarete geldi. Peygamber Efendimiz Cebrail'e hitaben, "Geleceğini vaat etmiştin, oturup bekledim ama gelmedin," deyince Cebrail aleyhisselam, "Evinde bulunan bir köpek ziyaretime engel oldu. Biz melekler içinde köpek ve resim heykel bulunan bir eve girmeyiz," demiştir.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. فقالوا: ما يسرنا أنا كنا تحولنا.
1: جابر رضي الله عنه anlatıyor. Mescidin etrafındaki arsada yer açılınca Selime oğulları mescidin yakınına taşınmak istedi. Bu haber peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ulaşınca, sizin mescidin yakınına taşınmak istediğinizi öğrendim dedi. Onlar da evet ya Resulallah, böyle istedik dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki defa ey Selime oğulları, siz kendi mahallenizde kalın. Camiye gelip giderken attığınız adımlarınıza göre size sevap yazılsın. Mahallenizde kalın, adımlarınıza göre size sevap yazılsın buyurdu. Onlar da öyleyse taşınmayı istemiyoruz dediler. Buhari aynı içerikte bir hadisi Hazreti Enes'ten rivayet etmiştir.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
1: Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah bu kitapla, Kur'an'la nice toplumları yükseltir ve nicelerini de alçaltır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة.
2: İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gece namazı ikişer rekat kılınır. Sabah olmasından endişelenirsen bir rekat vitir namazı kıl.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فقالت: نسجتها بيدي لأكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فقال فلان: أكسنيها، ما أحسنها. فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا؟ فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه.
1: سهل بن سعد رضي الله عنه anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem giysi getirdi. Bunu kendi elimle size giydirmek için dokudum dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu aldı. Çünkü ona ihtiyacı vardı. Onu belinden aşağı sarındı ve yanımıza çıktı. Ashabtan biri, ne güzel giysiymiş, bana verir misiniz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, olur buyurdu ve bir müddet oturduktan sonra evine gitti. O kumaşı dürüp adama gönderdi. Sahabiler adama, iyi yapmadın, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ona ihtiyacı vardı ve o yüzden sarınmıştı. Hazreti Peygamber'in kendisinden bir şey isteyeni boş çevirmediğini bildiğin halde ondan giysisini istedin diyerek çıkıştılar. Adam, vallahi ben onu giyinmek için değil, kendime kefen yapmak için istedim dedi. Sehl'in dediğine göre o kumaş o adamın kefeni olmuş.
0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabaha çıktığında Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nüşur, Allah'ım senin yardımınla sabaha çıktık ve senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır buyururlardı. Akşama eriştiğinde de Allahümme bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nüşur. Allah'ım senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin, dönüş sanadır diye dua ederdi.
0: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا.
1: أبو سعيد وأبو هريرة'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete girdikleri zaman onlara bir münadi şöyle seslenir. Artık burada ebediyen yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz. Daima sağlıklı kalacak ve asla hasta olmayacaksınız. Ebediyen genç kalacak, hiç yaşlanmayacaksınız. Sonsuz nimetler içinde yaşayacak, asla sıkıntı çekmeyeceksiniz.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan 10 gün itikaf ederdi. Vefat ettiği sene ise 20 gün itikaf etti.
0: وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء يحملها 4 رجال فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة يعني وقد ثرد فيها فالتفوا عليها فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها.
1: عبد الله بن بسر رضي الله عنه anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem garra denilen bir yemek kabı vardı. Onu 4 kişi taşırdı. Bir gün kuşluk vakti girip namazı kıldıklarında içerisine tirit, et suyuna ekmek doğramak suretiyle yapılan yemek koyulan bu kap önüne getirildi. Sahabiler kabın etrafına dizildiler. Gelenler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çökerek oturdu. Bir bedevi bu oturuş da ne dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah beni alçak gönüllü bir kul eyledi. Zorba inatçı biri değil cevabını verdi ve arkasından yemek kabının kenarından yiyin. Ortasını bırakın ki bereketlensin buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste güzel ahlak.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
5: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّٰهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ

0: Sadaka malı eksiltmez. Allah affedici olanın şerefini artırır. Alçak gönüllü olanı da yüceltir. Hayatımızın her anında, evimizde, mahallemizde, iş yerimizde, trafikte, alışverişte, canımızı sıkan, bize rahatsızlık veren durumlarla karşılaşabiliriz. İmtihan dünyasında yaşadığımızı düşünerek, bu davranışlar karşısında sabırlı ve sağduyulu olabilmeliyiz. Yanlışları büyütmek yerine, nasihat ve af yolunu tutarak, Rabbimizin rızasını ve mükafatını kazanmanın gayretiyle hareket etmeliyiz. Eğer işin sonucunu düşünmeden hislerimizle hareket eder ve yanlışa aynı yanlışla karşılık verirsek, o yanlışı yapandan hiç farkımız kalmaz. Hiçbirimiz günahsız ve hatasız değiliz. Bazen düşünmeden hareket edebiliriz. Bazen de hiç araştırmadan aslı astarı olmayan haberlerin peşine takılıp yanlış yapabiliriz. Unutmayalım ki hata yapmak insanın bir zaafıdır. Önemli olan yapılan yanlışların farkına varıp hatamızdan geri dönebilmektir. İnsanlara karşı kusurlarımızda kendilerinden özür dileyebilmektir. Bizim dışımızdaki insanların da tıpkı bizler gibi hata edebileceğini kabullenebilmektir. Suç ve hataları bağışlamak belki onları ortadan kaldırmaz. Ancak öfke ve düşmanlığı ortadan kaldırır. Kusur ve kabahatleri affetmek belki onları unutturmaz. Ama nefret ve intikamın izini siler. Hataları affetmek suretiyle insan esasen kötülüğe kötülük, öfkeye şiddet, kine kin eklemeyi reddeder. Sevgili Peygamberimiz, bağışlamayı benimsediği gibi insanları da bağışlamayı tavsiye etmiştir. Bir mümin, kabahatinden dolayı kardeşinden özür dilediğinde, özrünün kabul edilmemesinin büyük bir vebal olduğunu bizlere öğütlemiştir. O, ey Allah'ın kulları, kardeş olun çağrısıyla, müminleri kin ve intikam ateşinden uzak durmaya davet etmiştir. O, başka bir hadisi şerifinde ise, düşmanlığı sürdürmen, sana günah olarak yeter buyurarak ikazda bulunmuştur. Bizzat kendi adına intikam almaktan uzak durarak müminlere örnek olmuştur. Mümin, bir haksızlığa uğradığında ya hukuk yoluyla suça denk bir ceza ister yahut affetme yolunu seçer. O bilir ki affetmek müminlerin en önemli özelliğidir. Affetmek takvaya en yakın olan davranıştır. Ne mutlu affederek bağışta bulunanlara, ne mutlu bağışlanarak affın yolunu tutanlara.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Açlıkla yaşamak ne kötüdür. Hainlikten de sana sığınırım. O içe işlemiş ne kötü bir huydur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz geceliğin kalktığında namaz kılmaya önce kısa iki rekat ile başlasın.
0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة، ثم خر ساجدا فمكث طويلا، ثم قام فرفع يديه ساعة، ثم خر ساجدا فعله ثلاثة، وقال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر، فخررت ساجدا لربي.
1: سعد بن أبو وقاص رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün Medine'ye gitmek üzere Resulullah ile beraber Mekke'den çıktık. Azvera denilen yere yaklaştığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineğinden indi, ellerini kaldırıp bir müddet Allah'a dua etti. Sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Sonra kalktı, yine elini kaldırıp bir süre daha dua etti. Sonra yine secdeye kapandı, bunu üç defa tekrarladı ve şöyle dedi: Ben Allah'a dua edip ümmetim için şefaat diledim. Ümmetimin üçte birini bana bağışladı. Bundan dolayı Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp yine dua ettim ve Allah'tan ümmetimi bağışlamasını istedim. İkinci defa ümmetimin üçte birini daha bağışladı. Allah'a şükretmek için secdeye kapandım. Bilahare secdeden başımı kaldırıp Rabbimden ümmetime şefaat diledim. Allah Teala ümmetin kalan üçte birini de bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için tekrar secdeye kapandım.''

0: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما.
1: Ayşe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden biri hastalandığı zaman sağ eliyle hastayı sıvazlar ve Allahümme Rabben nasi ezhibil be'se eşfi enteşşafi la şifae İlla şifaüke, şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, derdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah yüceltir.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim namaz için mescide, camiye gider gelirse, her gidiş gelişte Allah ona cennetteki yerini hazırlar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن شريح بن هانئ قال قلت لعائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك
2: شريح بن هانئ'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ayşe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiği vakit ilk önce ne yapardı diye sordum. Her şeyden evvel misvak kullanırdı dedi.

Başkalarını doğru yola çağıran kimseye, kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Ona uyanların sevabından da bir şey eksilmez.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kardeşinin şeref ve onurunu savunan kimseyi Allah kıyamet günü cehennemden uzaklaştırır.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben Resulullah ile birlikte öğle namazının farzından önce ve sonra ikişer rekat sünnet kıldım.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: sizden biri oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimseyle çekişmesin. Şayet biri kendisine söver veya sataşırsa ben oruçluyum desin.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، وفي رواية لما يرى من فضل الشهادة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: şehit dışında cennete girip de bütün dünya kendisine verilse dahi tekrar dünyaya dönmeyi arzu eden kimse yoktur. Cennette gördüğü ikram ve itibardan dolayı şehit, dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu eder, buyurmuştur. Bir rivayette ise şehitliğin faziletini gördüğünden denilmektedir.
0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه اللذات، يعني الموت.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: ağız tadını bozan ölümü çok hatırlayın, buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes bin Malik şöyle demiştir: Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bize hutbe verdiği zaman mutlaka şöyle buyururdu: emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف.
1: ابن مسعود'dan radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim Estağfirullahellezî La ilahe illa hu el hayyel kayyum ve etubu ileyh. Ben kendisinden başka ilah olmayan, diri ve her işi yapmaya kadir olan Allah'tan bağışlanmamı diliyorum ve ona tövbe ediyorum derse, savaştan bile kaçmış olsa günahları bağışlanır.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني، فقال: هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله.
1: إنستن radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanında iki kişi aksırdı. Resulullah onlardan birine "Yerhamüke Allah" dedi. Diğerine bir şey demedi. Bu ikinci kişi "Filana yerhamüke Allah dediniz, bana ise bir şey demediniz" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "O Allah'a hamd etti. Sen ise Allah'a hamd etmedin." buyurdular.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sulandırılmış süt getirdiler. O sırada sağında bir bedevi, solunda ise Ebu Bekir radıyallahu anh oturuyordu. Resulullah sütü içti, sonra kabı sağındaki bedeviye verdi ve herkes sağındakine versin buyurdu.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية.
1: Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de sekiz kişiye yeter dediğini işittim.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: melekler gece ve gündüz nöbetleşe yanınıza gelir giderler. Sabah ve ikindi namazlarında toplanıp nöbet değiştirirler. Sonra geceyi yanınızda geçiren melekler Allah'ın huzuruna çıkarlar. Allah da bildiği halde meleklere sorar: kullarımı ne halde bıraktınız? Melekler de: yanlarından namaz kılarlarken ayrıldık. Yanlarına geldiğimizde yine namaz kılıyorlardı. Cevabını verirler.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh, işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: namaza başlandığında koşarak yetişmeye çalışmayın. Yürüyerek vakarla gelin. Yetişebildiğiniz kısmını cemaatle birlikte kılın, kaçırdığınız kısmı ise tamamlayın. Müslim'in diğer bir rivayetinde şöyle bir ilave vardır: sizden biri namaza yöneldiği zaman adeta namazda

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة. فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
1: ابن عمر رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün İbn Ömer bir kimsenin Kâbe hakkı için diye yemin ettiğini işitince ona Allah'tan başkasına yemin etme. Çünkü ben Resul-i Ekrem'in Allah'tan başkasına yemin eden onu inkar etmiş yahut ona şirk koşmuştur buyurduğunu işittim demiştir.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: giysiler içinde genellikle belden aşağı giyilen giysi, gömlek ve sarık uzatılır. Eğer bir kimse kibirlenerek giysilerini sarkıtırsa Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz.
0: وعنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kul musibete uğrar da inna lillahi ve inna ileyhi raciun, biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz, Allah'ım başıma gelen bu musibetin ecrini ver ve bana benim için ondan daha hayırlı olanı ihsan buyur derse, Allah Teala ona başına gelen musibetten dolayı hem sevap verir hem de kaybettiğinden daha hayırlısını ihsan eder. Ebu Seleme öldüğünde Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bana söylediği gibi dua ettim, Allah da bana ondan hayırlı olan Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem ihsan etti.''

Yıldığında babam hayvan üzerinde oturamayacak derecede ihtiyarlamıştı. Bu yüzden hacca gidemedi. Ben onun yerine hac edebilir miyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: büyük günahlar işlenmedikçe 5 vakit namaz ile 2 cuma namazı aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir.

0: وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة.
1: رفاعة بن رافع الزراكي'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bedir Savaşı'nda Cebrail aleyhisselam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi de aranızda Bedir'e katılanların derecesi nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların en faziletlilerindendirler dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Cebrail aleyhisselam, işte bizim nezdimizde meleklerden Bedir'e katılanlar da öyledir dedi.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية.
1: ابن مسعود'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın malını haksız yere almak için yalan yere yemin eden kimse Allah'ın huzuruna vardığında onun öfkesiyle karşılaşır buyurdu. Hadisi nakleden İbn Mesud diyor ki: sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an-ı Kerim'den bu hadisi tasdik eden şu ayeti kerimeyi okudu: Allah Teala ile olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir şey satın alanlar yok mu? İşte onların ahirette Allah'ın nimetlerinden nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, onlara iltifat buyurmaz, onları günahtan temizlemez. Onlar için acıklı bir azap vardır.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل.
1: جابر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: gecenin sonunda kalkamayacağından korkan kimse vitir namazını gecenin evvelinde kılsın. Gecenin sonunda uyanacağını ümit eden ise gecenin sonunda kılsın. Zira o vakitte kılınan namazda melekler hazır bulunur. İşte bu daha faziletlidir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste güzel ahlak.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّٰهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ.
4: Sadaka malı eksiltmez. Allah affedici olanın şerefini artırır. Alçak gönüllü olanı da yüceltir. Hayatımızın her anında, evimizde, mahallemizde, iş yerimizde, trafikte, alışverişte, canımızı sıkan, bize rahatsızlık veren durumlarla karşılaşabiliriz. İmtihan dünyasında yaşadığımızı düşünerek, bu davranışlar karşısında sabırlı ve sağduyulu olabilmeliyiz. Yanlışları büyütmek yerine, nasihat ve af yolunu tutarak, Rabbimizin rızasını ve mükafatını kazanmanın gayretiyle hareket etmeliyiz. Eğer işin sonucunu düşünmeden hislerimizle hareket eder ve yanlışa aynı yanlışla karşılık verirsek, o yanlışı yapandan hiç farkımız kalmaz. Hiçbirimiz günahsız ve hatasız değiliz. Bazen düşünmeden hareket edebiliriz. Bazen de hiç araştırmadan aslı astarı olmayan haberlerin peşine takılıp yanlış yapabiliriz. Unutmayalım ki, hata yapmak insanın bir zaafıdır. Önemli olan yapılan yanlışların farkına varıp hatamızdan geri dönebilmektir. İnsanlara karşı kusurlarımızda kendilerinden özür dileyebilmektir. Bizim dışımızdaki insanların da tıpkı bizler gibi hata edebileceğini kabullenebilmektir. Suç ve hataları bağışlamak belki onları ortadan kaldırmaz. Ancak öfke ve düşmanlığı ortadan kaldırır. Kusur ve kabahatleri affetmek belki onları unutturmaz. Ama nefret ve intikamın izini siler. Hataları affetmek suretiyle insan esasen kötülüğe kötülük, öfkeye şiddet, kine kin eklemeyi reddeder. Sevgili Peygamberimiz, bağışlamayı benimsediği gibi insanları da bağışlamayı tavsiye etmiştir. Bir mümin, kabahatinden dolayı kardeşinden özür dilediğinde, özrünün kabul edilmemesinin büyük bir vebal olduğunu bizlere öğütlemiştir. O, ey Allah'ın kulları, kardeş olun çağrısıyla, müminleri kin ve intikam ateşinden uzak durmaya davet etmiştir. O, başka bir hadisi şerifinde ise, düşmanlığı sürdürmen, sana günah olarak yeter buyurarak ikazda bulunmuştur. Bizzat kendi adına intikam almaktan uzak durarak müminlere örnek olmuştur. Mümin bir haksızlığa uğradığında ya hukuk yoluyla suça denk bir ceza ister yahut affetme yolunu seçer. O bilir ki affetmek müminlerin en önemli özelliğidir. Affetmek takvaya en yakın olan davranıştır. Ne mutlu affederek bağışta bulunanlara. Ne mutlu bağışlanarak affın yolunu tutanlara.
3: Kırk hadiste güzel ahlak.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية.
1: Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir köyde veya kırda üç kişi bir arada bulunur da namazlarını cemaatle kılmazlarsa şeytan mutlaka onlara musallat olur. Öyleyse cemaat olun, zira sürüden ayrılan koyunu kurt yer.
0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biri her gün 1000 sevap kazanamaz mı buyurdu. Orada oturanlardan biri: ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanır diye sordu. Resul-i Ekrem 100 kere Subhanallah der, ona 1000 sevap yazılır veya ondan 1000 günah silinir buyurdu.
0: وعن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة.
1: إغار المزني'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bazen benim kalbimi de unutma, dalgınlık ve bunun gibi bazı duygular kaplar ve ben bundan dolayı günde 100 defa Allah'tan bağışlanmamı dilerim.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان.
1: ابن عمر رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya konusunda kardeşine nasihat eden Ensar'dan bir adama rastladı ve onu rahat bırak, zira haya imandandır buyurdu.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال: اجتمعنا يوم كذا وكذا. فاجتمعن، فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واثنين.
1: أبو سعيد الخدري radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip: ya Resulallah, senin sözlerinden hep erkekler istifade ediyor. Bize de bir gün tahsis etsen de Allah'ın sana öğrettiklerinden bize öğretmen için o gün sana gelsek dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: filan filan günler toplanın buyurdu. Onlar da toplandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların toplandıkları yere gelip Allah'ın kendisine öğrettiği bilgilerden onlara da öğretti. Sonra herhangi birinizin 3 çocuğu ölürse o çocuklar anneleri için cehenneme karşı siper olurlar dedi. Kadınlardan biri: ya 2 çocuğu ölürse diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: iki çocuk da böyledir buyurdu.

Aziz-il Hakim. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, ortağı da yoktur. En büyük Allah'tır. En çok övgü O'nadır. Alemlerin Rabbi olup yüceler yücesidir. Aziz ve Hakim olan Allah'ın gücü kuvveti dışında hiçbir güç kuvvet yoktur de buyurdu. Bedevi, bu cümleler Rabbim içindir. Kendim için ne diyeyim diye sorunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme ufirli verhamni vehdini verzukni, Allah'ım beni bağışla, beni esirge, beni hakka ve hayra yönelt ve bana yeterli rızık ver de buyurdu.

0: وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم.
1: Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, bana öyle bir amel söyle ki beni cennete götürsün dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, zekatı verirsin ve akrabanı da görüp gözetirsin buyurdu.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: namazda safları düzgün tutun. Çünkü safların düzgün olması namazın güzelliğindendir.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال: كلي. فقالت: إني صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا، وربما قال: حتى يشبعوا.
1: أم عمارة الأنصاري'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun evine geldi. O da Hazreti Peygamber'e yemek ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen de yesene," dedi. O, "Ben oruçluyum," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: "Oruçlu kimsenin yanında yemek yenildiğinde, onlar yemekten kalkıncaya veya karınlarını doyuruncaya kadar melekler o oruçluya dua ederler."
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة، فإن الأرض تطوى بالليل.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gece yol almaya bakın, zira geceliğin daha hızlı mesafe kat edilir, buyurdu.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iki müezzini vardı, Bilal ve İbni Ümmü Mektum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Bilal ezanı gece, sahurun bitiminden evvel okur. İbni Ümmü Mektum ezan okuyuncaya kadar yiyin için. Ravi İbni Ömer diyor ki, bu ikisinin arasındaki vakit biri inip dua etmesi, diğerinin kaldırılıp gelmesi ve ezan okunan yere çıkması arasında geçen vakitten ibarettir.

Allah yolunda cihad için sabah veya akşam yapılan bir yolculuk, dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır, demiştir.

0: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
1: عثمان بن عفان'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 7 helak ediciden sakının buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah bunlar nelerdir diye sordular. Resulullah şöyle cevap verdi. Allah'a şirk koşmak, büyü yapmak, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaş meydanından kaçmak ve zinadan uzak duran, hiçbir şeyden haberi olmayan mümin kadınlara zina isnat etmektir buyurdu.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah için size sığınan kimseyi koruyun. Allah için bir şey isteyene verin. Davet edenin davetine katılın. Size bir iyilik yapana onun benzeriyle karşılığını verin. Eğer benzeriyle karşılık vermeye gücünüz yetmezse, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس.
1: ابن مسعود'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurmuştu. Birisi: ey Allah'ın Resulü, kişi elbise ve ayakkabısının güzel olmasını sever, bu da kibir sayılır mı? Dedi. Resul-i Ekrem: Allah güzeldir, güzelliği sever. Söz konusu kibir ise hakkı tanımamak ve insanları küçük görmektir buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın faziletine inanarak ve mükafatını umarak oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalplerimizi sana itaate yönelt.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne dersiniz? Kapısının önünde bir nehir bulunan kimse o nehirde günde 5 defa yıkansa bedeninde kirden eser kalır mı? Dedi. Sahabiler hiçbir eser kalmaz diye cevap verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte 5 vakit namaz da buna benzer. Allah 5 vakit namaz sayesinde günahları siler buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala dünyada mümin bir kulumun sevdiğini aldığımda o bu musibetin ecrini benden sabır ve teslimiyetle beklerse mükafatı ancak cennettir buyurmuştur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Biriniz bir meclise vardığında ve oradan ayrılacağında selam versin. Bu selamların ilki sonrakinden daha hayırlı değildir.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل لا خلابة.
1: عبد الله بن عمر رضي الله عنه anlatıyor. Bir kimse peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip alışverişte kendisinin aldatıldığını söyledi. Peygamberimiz Hibban adındaki o kişiye, alışveriş yaptığın kimseye aldatmak yok de buyurdu.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz cumayı kıldıktan sonra 4 rekatta sünnet kılsın buyurdu.
0: وعن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل.
1: أبو الأسقع واثلة بن أسقعدان radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: en büyük iftira bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya görmediği rüyayı gördüm demesi yahut Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: bazıları önünüze geçip size namaz kıldıracaklar. Şayet şartlarına uygun bir şekilde namaz kıldırırlarsa, bu hem sizin hem de onların lehinedir. Ama hata ederlerse, bu sizin lehinize, onların ise aleyhinedir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Kolaylık. İnsanların ticaret hayatında karşılaştıkları en önemli problemlerden biri alacak verecek meselesidir. Bu durumda alacaklının da borçlunun da birbirlerine ödemelerde kolaylık göstermeleri Allah Resulü tarafından şöyle öğütlenmiştir. Satımında, alımında, borcunu ödemede cömert davranıp kolaylık gösteren kimseye Allah rahmetiyle muamele eylesin. Allah sizden önce yaşamış olan bir kimseye rahmetiyle muamele etti. Çünkü bu adam satın alınca kolaylık gösterir, alacağını isteyince kabalık ve sertlik değil, anlayış ve kolaylık gösterirdi. Dolayısıyla ticaret hayatında satarken, alırken, öderken kolaylık göstermek, mümin insanın prensibi olmalıdır. Bu durum, kişinin Allah Teala'nın merhametine erişmesi için en güzel vesile olacaktır. Alıcı açısından kolaylık, mümkünse parayı peşin değilse borcunu vadesinde tam olarak ödemektir. Satıcı açısından kolaylıksa malın ayıbını gizlemeyip doğruyu söylemek, borçlusuna mühlet tanımak, alacağını nezaketle istemektir. Konuyla ilgili hadis-i şeriflerde rahmet peygamberi, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Sizden önce yaşayanlardan bir tüccar vardı. Halka borç verirdi. Borçluları arasında fakir görürse hizmetçilerine onun borcundan vazgeçiverin. Böylece Allah'ın da bizim günahlarımızdan vazgeçeceğini umarız derdi. Allah da onun günahlarından vazgeçerdi. Katade'nin anlattığına göre Ebu Katade bir borçlusunu para talep etmek üzere aramıştı. O kendisinden gizlendi. Daha sonra adamı buldu. Fakat adam dardayım dedi. Bunun üzerine Allah'a yemin eder misin diye sordu. Borçlu vallahi diye yemin etti. Ebu Katade ben Resulullah'ın kim Allah'ın kendisini kıyamet gününün sıkıntısından kurtarmasını isterse darda olana nefes aldırsın veya tamamen bağışlayıversin dediğini işittim dedi. Bu hadis-i şerif borçlulara gerektiğinde borcun tamamen bağışlanma derecesine kadar varan iyi muameleye Hazreti Peygamber'in verdiği önemi gösteren bir başka delildir. Ancak zengin, ödeme gücü olan bir kimsenin başkasının parasını işletip ne kadar geciktirebilirsem o kadar kârdır düşüncesiyle hareket ederek bir başkasına olan borcunu geciktirmesi de Allah Resulü tarafından borcunu ödemeye muktedir olan kimsenin özürsüz olarak ödemeyi geciktirmesi zulümdür. Sen alacaklı durumdayken alacağın varlıklı ve güvenilir bir kimseye havale edilirse bu havaleyi kabullen hadisinde zulüm olarak nitelenmiştir. Sorumluluk bilinci. İslam dini her insanın bir iradesi ve seçme hürriyeti bulunduğunu, kişinin kendi istek ve iradesiyle yaptığı ve yüklendiği bütün işlerin hesabını vereceğini bildirmiştir. Bundan dolayı insanlar, özellikle Müslümanlar, yapacakları her işte, söyleyecekleri her sözde dikkatli olmak zorundadırlar. İslam'ın sorumluluk anlayışına göre her insan, hatta peygamberler, yaptıklarından sorumludurlar. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şöyle buyuruyor. Andolsun ki kendilerine peygamber gönderilenlere soracağız, peygamberlere de soracağız. Araf suresi 6. ayet. Her kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür. Zilzal suresi 7 ve 8. ayetler. O, Allah, yaptığından sorumlu değildir. Onlarsa sorumlu tutulacaklardır. Enbiya suresi 23. ayet. İslam'a göre hayat anlamsız bir varoluş olmadığı gibi, ölüm de bir yok oluş değildir. Aksine hayat bir hayırlı faaliyetler alanı, ölümse bu faaliyetlerin karşılığının görüleceği, ebedi varlık sahasına geçişi sağlayan bir dönüm noktasıdır. İnsan günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak geride bıraktığı mesaisini değerlendirerek kendini sorgulamalıdır. Zira zaman kavramına karşı sorumluluk bilinci gelişmemiş kimselerin hayatta gerçek anlamda başarılı olması mümkün değildir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de insanın geçmişini yoklama ve geleceğini düzenleme açısından dikkatini çekmek üzere muhasebe kelimesini kullanmıştır. Konuya açıklık getirmek amacıyla şu ayet meallerine göz atalım. İnsanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar? İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Ankebut Suresi 2. Kıyamet Suresi 36. ve Mü'minun Suresi 115. ayetler. Bu son ayetten anlaşıldığı gibi dünyadaki canlılar arasında vazife ve sorumluluk taşıyan yegane varlık insandır. Esasen onun hayatını anlamlı kılan, ona değer

0: değer katan temel özellik bir görev ve sorumluluk üstlenmiş olmasıdır. Bu sebeple vazifelerini ihmal eden ve sorumsuz bir hayat yaşayan insanlar gerçek anlamda insanlık değerini yitirmiş olurlar. Ancak bu ayet açıkça gösteriyor ki ilahi sorumluluktan kurtulmak ve Allah'ın huzurunda hesap vermekten kaçmak hiç kimse için mümkün değildir. Bunun tersini düşünmek ahlak nizamını ve bu nizamın temeli olan mutlak adaleti inkar etmek sonucuna götürür. Peygamber Efendimiz hem vaktin değerine dikkat çekmek, hem fırsatları iyi kullanmak, hem de dünya ve ahiret kaygısı taşıyarak muhasebe yapmanın gereğine işaretle şöyle buyurmuşlardır. Kıyamet günü dört şeyden sorgulanmadıkça, kulun ayakları Rabbinin huzurundan ayrılamaz. Ömrünü nerede harcadığı, hangi davranışlarda bulunduğu, malını nerede kazanıp nereye harcadığı ve vücudunu nerede çürüttüğünden. Sorumluluk, kişinin sahip olduğu imkan oranında artar. Fertler hangi konumda olursa olsunlar, sahip oldukları konumdan dolayı sorgulanacaklardır. Ticaret erbabı da, alıcı da, satıcı da her türlü alışverişlerinden sorumludurlar. Zengin, sahip olduğu maldan sorumludur. Malında yakın akrabanın, yetimin, yoksulun, ihtiyaç sahiplerinin hakkı olduğu bilinciyle tasarrufta bulunmalıdır. Bu da bir sorumluluk örneğidir. Hazreti Peygamber her ferdin konumuna göre bir çeşit sorumluluk taşıdığını bizlere şöyle bildirmektedir. Hepiniz çobansınız, güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Devlet reisi de bir çeşit çobandır ve sürüsünden sorumludur. Erkek ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Kadın kocasının evinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Hizmetkar efendisinin malının çobanıdır. O da sürüsünden sorumludur. Netice itibarıyla hepiniz çobansınız ve güttüğünüz sürüden sorumlusunuz.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri cumadan bir gün evvel veya bir gün sonra oruç tutmadıkça yalnız cuma günü oruç tutmasın. Ebu Bekre'nin radıyallahu an şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük günahların ne olduğunu size söyleyeyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedik. Allah'a şirk koşmak, anne babaya isyankar olmaktır dedi. Yaslanmış vaziyetteyken doğrulup oturdu ve bir de yalan söz ve yalancı şahitlik buyurdu. Bu cümleyi o kadar tekrar etti ki biz keşke sussa dedik. Ebu Hureyre'den radıyallahu an nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her işittiğini söylemesi kişiye yalan olarak yeter. Büreyde'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyi uğursuz saymazdı. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre bir gün Resulullah ashabından bazılarının geride saf tuttuklarını gördü ve ilerleyin ve bana uyun. Sizden sonra gelenler de size uysun. Hala geride kalmak isteyenleri Allah fazilette geride bırakır buyurdu.
4: Hadislerin hikayeleri.

0: Bahile kabilesine mensup olan sahabi Ebu Ümame cömert bir insandı. Eline geçen her şeyi muhtaçlara dağıtır, hiçbir fakiri geri çevirmezdi. Lakin bir zaman geldi, borç yüzünden dara düştü. Allah'ın Resulü bu durumdan haberdar oldu ve Ebu Ümame ile görüştü.
1: Evet ey Allah'ın Resulü, borç içindeyim, ödeyemez durumdayım. Bu duruma çok üzülüyorum. Ne yapacağımı bilemez haldeyim. Bana bir yol gösterseniz.
0: Allah'ın Resulü üzgün haldeki Ebu Ümame'ye baktı ve her zamanki o sakin, ruha işleyen içten sesiyle "Sana bir söz öğreteyim mi? Onu söylediğin zaman Allah kederlerini giderir ve borcunu ödeme imkanı sağlar." dedi.
1: "Buyur ey Allah'ın elçisi. Sözlerin kalbe şifadır."
0: Bunun üzerine Allah'ın elçisi, "Allah'ım, gam ve kederden sana sığınırım. Çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklık ve cimrilikten sana sığınırım. Ağır borç altında kalmaktan ve güç sahibi olan kişilerin zulmüne uğramaktan sana sığınırım." diye dua etti. Sonra da Ebu Ümame'ye sabah ve akşam bu cümlelerle Allah'a sığınması tavsiyesinde bulundu. Ebu Ümame müteşekkir ifadelerle Resulullah'ın huzurundan ayrıldı. Bu konuşmanın üzerinden günler geçtikten sonra Ebu Ümame'nin bir toplulukta şöyle dediği duyuldu.
1: "Bir zaman borç içindeyken Allah Resulü bana bir dua öğretti. Onun tavsiye ettiği gibi sabah ve akşam o sözlerle Allah'a sığındım. Hem kısa sürede borcumu ödedim, hem de kederden kurtuldum."

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Âibûn tâibûn, âbidûn sâcidûn, lirabbina hamidûn. Sadakallahu va'de ve nasara abde ve hazama'l ahzab vahde.
2: Bir olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'nadır. O her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti ve O tek başına orduları perişan etti.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah müttaki, gönlü zengin, kendi işiyle ve ibadetiyle meşgul olan kulunu sever.

Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların Allah nezdinde en iyi

İyisi, hayırlısı önce selam verenleridir, buyurdu. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdim. Ateşten titriyordu. Vücuduna elimi dokundurdum ve şiddetli ateşiniz var dedim. Evet, sizden iki kişinin ateşi kadar ateşim var buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: siz bir takım işler yapıyor ve onları kıldan ince görüyor, hiçe sayıyorsunuz. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında biz onları insanı helak eden büyük günahlardan sayıyorduk. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zenginlik mal çokluğu değil, göz tokluğudur.

Huylar Allah'ın elindedir. O onlardan güzel olan huyları dilediği kullarına bağışlamıştır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecenin başında uyur, sonundaysa kalkıp namaz kılardı. Ebu Hureyre'den radiyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden biri oruçluyken unutur da bir şey yer veya içerse, yine de orucuna devam etsin. Zira onu Allah yedirmiş veya içirmiştir. Ebu Merset Kennaz bin Hüseyin'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kabre karşı namaz kılmayın. Kabir üzerine de oturmayın. Ebu Hureyre'den radıyallahu an nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür demem, bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: önemsemeden söylediği halde Allah'ın rızasına uygun bir sözü sebebiyle Allah kişinin derecesini yükseltir. Yine önemsemeden söylediği halde Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü sebebiyle de Allah kişiyi cehenneme atar.
2: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Senin hiç gülün oldu mu Hira'da? Pınarın suyun oldu mu? Kucağın hiç böyle nurlu muydu Hira'da? Hiç böyle titredin mi derinden? Hiç üşüdün mü? Kalbin hiç böyle durdu mu? Ey dağların bilgesi! Olmazları unut. Unut şimdi bütün bildiklerini. Mekke, uyuyor musun? Başına devlet kondu. Sen uyuyor musun? Talihin başa döndü. Sen uyuyor musun? Tomurcuk güle döndü. Hira bir misk ambarı. Üstüne açılırken kelamın kapıları. Mekke, uyuyor musun? Hira, bezme elesten hatıra. Bir dost sofrası. Rüyaların söylediği visal yeri burası. Akıllara sığmayan rüyaların. 3 yıldır Muhammed'i sınayan rüyaların.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
3: Numan bin Beşir'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Kıyamet günü ateşe girenlerin en hafif azap göreni şu kimsedir. Ayak oyuklarına iki kor konmuş ve onun tesiriyle beyni kaynamaktadır. Hiç kimsenin kendisi kadar çetin bir azap çekmediğini düşünür. Oysa o azabı en hafif olandır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin erkek ve kadının Allah'a günahsız olarak tertemiz kavuşuncaya kadar canında, çoluk çocuğunda ve malında sıkıntı eksik olmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize haset etmeyin. Alışverişte pazarlığı kızıştırarak birbirinizi aldatmayın. Birbirinize dargın durmayın ve birbirinize yüz çevirmeyin. Birbirinizin bitmemiş pazarlığını bozmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve ona hor bakmaz. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göğsüne işaret ederek 3 defa takva işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter. Her Müslümanın canı, malı ve kişiliği diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslüman üzerinde 5 hakkı vardır. Bunlar selam almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana yarhamüke Allah

내 N 예크는 단. her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Muaz bin Abdullah bin Hubeyb, babası aracılığıyla amcasının Yesar bin Abdülhay'ın şunları anlattığını nakletmektedir. Bir mecliste bulunuyorduk. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başı ıslak bir halde geldi. İçimizden birkaç kişi bugün seni huzurlu gördük dedi. Bunun üzerine evet Allah'a hamdolsun diye cevap verdi. Sonra o topluluk zenginlikten bahsetmeye koyuldu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Takva sahibi kimse için zenginliğin bir zararı yok. Sağlıksa takva sahibi için zenginlikten daha hayırlıdır. Gönül huzuru da gerçek nimetlerdendir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saf ipek ve atlas elbise giymeyi, altın ve gümüş kaptan bir şeyler içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onları kullananların ahirette de sizindir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın son 15 günü kaldığında artık oruç tutmayın buyurdu.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazından sonra evine dönünceye kadar namaz kılmazdı. Evine döndükten sonra orada iki rekat namaz kılardı. Muaviye'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanların gizli hallerini araştırmaya kalkışırsan aralarına fesat sokmuş olursun veya aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün.

0: Abdullah bin Ömer bir gün arkadaşlarıyla beraber gezinmek için Medine'nin dışına çıkar. Uygun bir yerde oturup sofra kurarlar. O sırada sürüsünü oradan geçiren bir çoban onlara selam verir. Abdullah çobanı beraber yemek için sofraya davet eder. Çoban oruçlu olduğunu söyler. Bunun üzerine Abdullah kinayeli bir şekilde, "Böyle şiddetli sıcağın olduğu bir günde bu dağlarda bu sürüye çobanlık yaparken oruç tutuyorsun öyle mi?" diye sorar. Çoban zamanını değerlendirdiğini söyler. Aldığı bu cevaptan sonra Abdullah çobanın ne derece samimi olduğunu sınamak ister. "Bu sürüden bir koyunu bize satar mısın? Sana parasını veririz, etinden de veririz, böylece akşam iftar edersin." Çoban, "Koyun benim değil, efendimin," karşılığını verir. Abdullah, "Koyunu kurt yedi desen efendim bunu nereden bilecek?" diye sorar. Çoban arkasını dönüp giderken bir taraftan da parmağını semaya kaldırarak şu sözleri söyler: "İyi ama Allah nerede?" Çobanın güvenilir oluşu ve hiç kimsenin görmediği ıssız bir yerde emanete ihanet etmekten kaçınması Abdullah'ı oldukça etkiler. Varlıklı bir sahabi olan Abdullah Medine'ye dönünce sürünün sahibinden sürüyü çobanla beraber satın alır. Çobanı azat edip sürüyü de ona bağışlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Geceye katran çal, acıya hüzzam. Ah edersem tutmasın elim, tut olsun dilim. Ey kemankeş, durma vur, asılsa bu sine vurgun. Nuru düşsün düşlerin kor olsun, seni görmesin kör olsun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zeyd bin Erkam radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü sena ettikten sonra öğütler verdi. Bazı hatırlatmalarda bulundu ve şöyle dedi: "Ey insanlar! Biliyorsunuz ki ben ancak bir beşerim. Rabbimin elçisinin, ölüm meleğinin geleceği ve benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size iki şey bırakıyorum. Birincisi, nur ve hidayet kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Onunla amel edin ve ona sımsıkı sarılın," buyurarak Allah'ın kitabına uymaya teşvik etti. Sonra, "İkincisi ehli beytimdir. Ailem konusunda da size Allah'ı hatırlatıyorum," dedi.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çarşıya uğramıştı. Halk da etrafındaydı. Derken küçük kulaklı bir erkek oğlak ölüsüne rastladı. Onu kulağından tutarak, "Hanginiz bunu bir dirhem karşılığında almak ister?" diye sordu. "Biz ona hiçbir şey vermeyiz. O bizim ne işimize yarar ki?" diye cevap verdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizin olmasını istemez misiniz?" buyurdu. "Vallahi bunun dirisi bile kusurludur. Çünkü kulakları küçüktür. Ölüsünü ne yapalım?" dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Vallahi dünyanın Allah nezdindeki değeri, bunun sizin yanınızdaki değerinden daha azdır," dedi.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Ebu Musa verecek bir şey bulamazsa ne yapsın dedi. Çalışsın, hem kendisi faydalanır hem de sadaka vermiş olur buyurdu. Ebu Musa yapamazsa dedi. Sıkıntıya düşmüş, muhtaç birine yardım etsin buyurdu. Ebu Musa bu da elinden gelmezse dedi. İyi yahut hayırlı olan şeyleri emretsin buyurdu. Ebu Musa bunu da yapamazsa deyince kötülük yapmaktan uzak dursun. Çünkü o da bir sadakadır buyurdu.

İbni Ömer radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Kıyamet günü mümin Rabbine lütuf ve inayetine o kadar yaklaşır ki Allah onu rahmetiyle kuşatır ve günahlarını ikrar ettirir. Sonra da şöyle der: şu günahı biliyor musun? Şu günahı biliyor musun? Ya Rab, biliyorum der. Allah Teala, ben bu günahı dünyada gizlemiştim. Bugün de bağışlıyorum buyurur. Bunun üzerine o kimseye iyiliklerinin yazıldığı defter verilir.

Esved bin Yezid'den rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinde ne yapardı diye Hazreti Ayşe'ye soruldu. Ev işiyle uğraşırdı. Yani ailesine hizmet ederdi. Namaz vakti gelince de namaza giderdi. Cevabını verdi.

Hazreti Ayşe'nin o zamanlar henüz küçük yaşta olan yeğeni Urve bin Zübeyr, şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın dininin nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur anlamındaki ayeti okuyunca buradan Safa ve Merve'de say yapmanın zorunlu olmadığı sonucuna varmıştı. Bu fikrini teyzesi Hazreti Ayşe'ye söyleyince o şu açıklamayı yaptı. Bir kısım ensar, cahiliye döneminde kutsal saydıkları putları karşısında bulunan Safa ve Merve arasında say yapmayı günah sayarlardı. İslam gelince onlar bu durumu Allah Resulüne sordular ve neticesinde bu ayetler indi. Hazreti Ayşe yeğenine, "Şayet bu ayet senin anladığın gibi olsaydı, ayetin Safa ve Merve'yi say etmemekte bir günah yoktur şeklinde indirilmesi gerekirdi," demişti.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ben Allah'ın ve Resulünün aslanı Hamza'yım. Allah'a ve Resulüne meydan okuyan karşıma çıksın.
2: Emrinizi yerine getirdim.
3: Ne diyorsun?
2: Hamza'yı öldürdün.
3: Gerçekten yaptın mı bunu?
2: Evet. Öldürdüm de kalbini çıkarmamı istemiştiniz. İşte bakın onu size getirdim.
3: Oh, dile benden ne dilersen Vahşi.
4: Ey Müslümanlar. Eğer Muhammed öldürülmüşse, Muhammed'in Rabbi öldürülmedi ya. O ne için savaştıysa siz de onun için savaşın. O hangi yolda öldürüldüyse siz de o yolda öldürülün.
5: Resulullah nasıl?
6: İyi, beni sana o gönderdi. Bacaklarını hissediyor musun?
5: İyiyim ben, hamdolsun. O sağ olduktan sonra her musibet hafif gelir.
6: Allah senden razı olsun. Resulullah'a gelen darbeyi elinle engellemeseydin kim bilir neler olacaktı.
5: Elim koptu mu?
6: Evet, bileğinden darbe almışsın. Kanaman çok olduğu için de bayıldın. Ama şimdi durdurduk, merak etme. Resulullah'ı güvenli bir yere çekmeliyiz.
7: Doğru söylüyorsun Ebu Bekir. Tedaviye ihtiyacı var. Baksana yüzü gözü kan içinde.
6: İpeğimin parçaları hala yüzünde, dişleri kırıldı. Şimdi de dizleri parçalandı.
7: Dağın eteğinde ufak bir mağara var. Oraya götürürsek kadınlar tedavisiyle ilgilenebilir.
6: Onu yalnız bırakamayız. Yanında iyi savaşçılar olmalı.
7: Tamam. Ben onu yavaş yavaş mağaraya götüreyim. Sen de birkaç kişiyle yanımıza gel.
0: 62. Bölüm.
8: Peygamberimizin öldürüldüğü şayasıyla tüm ümitlerini yitiren müminler, aralarından bazılarının cesaretlendirici konuşmaları sayesinde kendilerine gelmişlerdi. Resulullah vefat ettiyse bundan sonra bizim yaşamamızın ne anlamı var diyen bu yiğitler savaşın seyrini değiştirdiler. Müslümanlarla çarpışmayı sürdürmenin daha fazla cana mal olacağını düşünen Kureyş liderleri intikamlarını almış olmanın verdiği rahatlıkla savaşı bitirmeye karar verdiler. Müslümanların bu savaştan galip çıkması imkansızdı. Çünkü Resulullah'ın öldürüldüğünü sanıyorlardı. Ta ki Ka'b bin Malik peygamberimizin ışıl ışıl gözlerini zırhının ardından görüp tanıyıncaya kadar.
9: Yoksa o Resulullah mı? Evet, evet o. Allah'ım hamdolsun o yaşıyor. Resulullah yaşıyor. Sevinin ey müminler. Resulullah hayatta.
10: Ka'b. Peygamberimiz sana susman için işaret ediyor.
9: Tamam susuyorum. Onu hayatta görünce dayanamadım. Bağırmamam gerekirdi. Allah'ım sana şükürler olsun.
8: Müslümanların sevinci o kadar büyük oldu ki mağlubiyet sanki zafere dönüştü.
11: Çok şükür ya Rabbi. Çok şükürler olsun sana.
9: Çok şükür ya Rabbi.
11: Çok şükür Allah'ım.
8: Hazreti Fatıma savaş başladıktan bir müddet sonra yaralılara yardımcı olmak maksadıyla savaş meydanına gelmişti. Babasının Uhud eteklerindeki küçük bir kayalık mekana sığındığı kendisine haber verildiğinde koşarak babasının yanına gitti. Bu sırada Resulullah ashabının getirdiği sularla yüzünü yıkıyor fakat yüzündeki kanama durmuyordu. Kırılan dişlerinin verdiği sızıya çukura düştüğünde bacaklarında açılan yaranın acısı eklenmişti. Ayağa kalkmaya mecali kalmamıştı. Hazreti Fatıma babasını bu halde görünce ağlayarak onun boynuna sarıldı.
3: Babacığım, neler yapmışlar sana? Yüzünü sileyim. Ali, kanaması durmuyor. Şu hasır yak da küllerini basalım. Dur babacığım. Bu sefer inşallah şifa olacak. Şu külleri koyayım. Hah, oldu. Azalıyor. Hamdolsun durdu.
10: Oh, çok şükür.
8: Peygamberimizin götürüldüğü yeri fark eden Müslümanlar onun civarına toplanırken müşrikler de yavaş yavaş savaş meydanından çekiliyorlardı. Hazreti Muhammed'in öldürüldüğünden emin olmak isteyen Ebu Süfyan etrafındakilere seslendi.
1: Muhammed'i öldürdüğünü söyleyen hanginizdi?
4: Ben öldürdüm.
1: Mekke senin gibi kahramanı altınlara boğarak ödüllendirecektir İbni Kamiye. Hadi bana Muhammed'in cesedini göster.
4: İşte tam burası. Burada vurdum onu. Önce sağ kolunu, sonra sol kolunu kopardım. Gözlerimin önünde yere serildi.
1: O halde neden cesedini göremiyoruz? Ha? Bu işte bir iş var.
4: Belki arkadaşlarım başka bir yere taşımıştır.
1: Halit, sen bu konuda ne diyorsun?
12: Müslümanların bir ara topluca Uhud'a çekildiklerini gördüm. Orada olabilir.
1: Bu daha makul. Gidip oraya bakalım. Halit, gel benimle.

0: Dediğin yer burası.
1: Evet evet. Bir bölük asker şuradaki kayalığa çıktı. Sonra da başkaları onları takip etti.
0: Zaten orada bir hareketlilik var. Şimdi kim ölmüş, kim sağ kalmış anlarız. Muhammed aranızda mı? Muhammed bin Abdullah aranızda mı? Tekrar soruyorum. Muhammed hayatta mı? Peki ya Ebu Bekir var mı? Ya Ömer bin Hattab? Eğer sağ olsalardı cevap verirlerdi. Bunların üçü de ölmüş. Bu iş burada bitmiştir.
2: Ebu Süfyan'ın bu sevincini gören Hazreti Ömer dayanamadı ve şöyle haykırdı.
3: Yalan söylüyorsun ey Allah'ın düşmanı. Saydığın şahısların hepsi sağdır. Allah seni rezil etmek için onların hepsini sağ bıraktı.
0: Ömer, bu suskunluğa dayanamayacağını biliyordum. Yaşıyorsa mutlaka cevap verir demiştim. Bugün Bedir'in intikamını aldık. Savaşta galibiyet sırayladır. Bizim ölülerimize karşılık sizin ölüleriniz.
3: Eşit olduğumuzu sanma. Bizim ölülerimiz cennettedir, sizinkilerse cehennemi boyladı.
0: Putlarımızdan Hübel'in sayesinde size galip geldik.
3: Allah yücedir ve her şeyden üstündür.
0: Cesaretiniz varsa gelecek sene yine Bedir'de buluşalım ve savaşalım.
2: Bu soru üzerine peygamberimizin yüzüne bakan Hazreti Ömer, onun onay verdiğini görünce dönerek Ebu Süfyan'a şöyle dedi.
3: Olur, seneye Bedir'de buluşacağız. Ve Allah'ın izniyle size nasıl savaşılır göstereceğiz.
0: Göreceğiz Ömer, göreceğiz. De!
4: Gittiler mi?
3: Evet, savaş meydanını terk ediyorlar.
4: Peygamberimiz Medine'ye bir saldırı olabileceğini düşünüyor. Sa'd'ı arkalarından gözcü olarak gönderdi.
3: O zaman askerleri toparlayalım.
4: Evet, sen onları düzene sok. Peygamberimizin emrine göre hareket ederiz.
2: Sa'd, Mekke ordusunu takip ederek gittikleri yönü ve durumlarını peygamberimize bildirmek üzere geri döndü.
5: Ebu Süfyan ordusunu güneye yönlendirdi.
2: Peygamberimiz birkaç soru sorduktan sonra şöyle dedi. Eğer develerine binmişler, atlarını yanlarına almışlarsa Mekke'ye. Atlarına binmişler, develerini yanlarına almışlarsa Medine'ye gidiyorlar demektir. Ve hedefleri Medine ise ruhumu elinde bulunduran Allah'a andolsun ki onlara yetişir ve onlarla savaşırım.
5: Develerine binmişler, Mekke'ye doğru gidiyorlar ey Allah'ın Resulü.
2: Kureyş'i Medine'ye saldırmaktan alıkoyan şey Evs ve Hazreç kabilesinden Medine'de bulunan birliklerdi. Onlarla karşılaşmaya güçleri yoktu. Çünkü askerlerinin çoğu yaralanmış, hayvanları sakatlanmıştı. Kendilerinde taarruz edebilecek kuvveti bulsalardı hiç tereddüt etmezlerdi. Savaşın bittiği anlaşıldığında peygamberimiz sağ olanlara arkadaşlarının durumuna bakmaları için meydana inmelerini söyledi. Sa'd bin Rebi'nin ne halde olduğunu bana hanginiz haber verir diye sorduğunda Übey bin Ka'b bu göreve talip oldu. Peygamberimiz eliyle vadinin bir köşesine işaret ederek onu en son orada gördüğünü söyledi. Übey de işaret edilen tarafa doğru hareket etti.
6: Ne çok şehit var ya Rabbi. Makamlarını âliye eyle. Sa'd'ı bulabilecek miyim? Bulsam da tanıyabilecek miyim? En iyisi sesleneyim. Sağsa cevap verir. Sa'd! Sa'd bin Rebi! Burada mısın? Beni sana Allah Resulü gönderdi.
7: Buradayım.
6: Allah'ım, yaralarından tanınmaz hale gelmiş. Sa'd! Beni sana Allah Resulü gönderdi. Sağlar arasında mısın diye bakmamı istedi.
7: Ben artık ölüler arasındayım.
6: Sa'd! Sa'd! Sa'd!
7: Peygamberimize selamımı ilet. Ona Allah seni mükafatların en hayırlısı ve en üstünüyle mükafatlandırsın diyor de. Ensar'a da selamımı ilet. Onlara de ki Sa'd bin Rebi size Akabe gecesinde verdiğiniz sözü hatırlatıyor.
6: Evet Sa'd.
7: Vallahi gözlerinizi kımıldatmaya gücünüz yeterken Peygamber aleyhisselamı korumazsanız ve ona bir musibet erişirse Allah katında hiçbir mazeretiniz olmaz.
6: Doğru.
7: Biliyor musun? Artık cennetin kokusunu almaya başladım.
6: Allah'ım, senden geldik, yine sana döneceğiz.
2: Übey dönüp de olan biteni haber verdiğinde Peygamberimiz, Allah'ım Sa'd bin Rebi'yi karşıla, ondan razı ol, ona rahmet et, o sağlığında da ölürken de Allah ve Resulü için nasihat ederdi diye içli içli dua etti. Peygamberimiz Hamza'nın durumunu sordu. Aralarından biri şöyle dedi:
8: Ya Resulallah, sizin vefat ettiğiniz haberi yayılınca Hamza şöyle demişti:
3: Ben Allah'ın ve Resulünün aslanıyım. Ey Müslümanlar, kendinize gelin, çevremde toplanın. Allah'ım, şu Ebu Süfyan'la arkadaşlarının getirdiği şerlerden sana sığınırım. Müslümanların dağılmasından dolayı da senden özür ve af dilerim.
9: Ya Resulallah, ben Hamza'nın şehit düştüğü yeri gördüm.
2: Tüm dikkatler Haris'in üzerine çevrilmişti. Peygamberimiz oraya gidip kendisine haber getirmesini istedi. Haris, Hazreti Hamza'nın yanına geldiğinde ne yapacağını şaşırdı.
10: Allah'ım, sen yardım et ya Rabbi. Bu nasıl bir vahşiliktir? Karnını yarmışlar, organlarını çıkarmışlar, kulağını ve burnunu kesmişler. Ben nasıl söylerim bunları Resulullah'a?
9: Yok, söyleyemem. Amcanıza işkence edilmiş diyemem.
10: Nasıl söylerim? Resulullah'ın amcasını ne kadar sevdiğini bilmeyen mi var?
2: Haris'in dönüşü gecikince Resulullah'ın emriyle Hazreti Ali onun peşinden gitti. Karşılaştığı manzara Hazreti Ali'nin de dizlerinin bağını çözmüştü. Amcasının bedenine bakarken gözyaşlarını tutamadı. Haris Ali'nin geldiğini görünce zorla ayağa kalktı.
9: Allah sabrı cemil versin Ali. Ben Resulullah'a bunu nasıl söyleyeceğimi bilemedim.
6: Ben de bilmiyorum nasıl söyleyeceğimi.
9: Artık söylememize gerek kalmadı. Buraya geliyorum.
2: Peygamberimiz Hazreti Hamza'nın cesedine doğru ilerledi. Yanına geldi. Vücudunun halini görünce dayanamadı. Hıçkırarak ağlamaya başladı. Onun ağlayışı tüm Müslümanları ağlattı. Resulullah'ın acısı o kadar büyük ve derindi ki sanki tüm Uhud onunla birlikte ağlıyordu.
11: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cündep bin Abdullah'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam, vallahi Allah filanı bağışlamaz dedi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah, filanı bağışlamayacağıma dair benim üzerime yemin eden de kim oluyor? İşte ben

0: o adamı bağışladım ve haddini aştığın için senin amelini de boşa çıkardım buyurdu.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki siz günah işlememiş, tövbe ve istiğfar etmemiş olsaydınız Allah sizi ortadan kaldırır, yerinize günah işleyip ardından kendisinden bağışlanma dileyecek bir topluluk getirir ve onları bağışlardı. Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri dua ettiği zaman kararlı ve kesin bir şekilde istesin ve Allah'ım dilersen bana ver demesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurmuştur. Allah katında sözlerin en sevimlisini sana haber vereyim mi? Allah'ın en sevdiği söz, Sübhanallahi ve bihamdi. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim cümlesidir.
2: İyi arkadaşla kötü arkadaşın misali. Her insanın temennisidir belki baki dostluklar. İnsan güvenebileceği iyi bir arkadaşın, samimi bir dostun varlığına en az anne babası, kardeşi ya da eşi kadar ihtiyaç duyar. İyi gününde sevincini, kötü gününde üzüntüsünü ve kederini, ihtiyacı anında derdini ve tasasını yakınları kadar dostuyla da paylaşmak ister. Hatta yeri gelir ailesiyle, yakınlarıyla paylaşamadığı şeyleri onunla paylaşır. Lakin kolay değildir iyi bir dost edinmek ve aynı şekilde iyi bir dost olabilmek. Etkileri ve sonuçları itibariyle hem dünyadaki hem de ahiretteki hayatımızı etkileyen bu zor tercih dikkatli olmayı gerektirir. Allah Resulü arkadaş seçiminin önemine binaen şöyle bir benzetmede bulunur. İyi arkadaşla kötü arkadaş, misk taşıyan kimseyle körük üfüren kimse gibidir. Misk taşıyan ya sana onu ikram eder yahut sen ondan miski satın alırsın ya da ondan güzel bir koku duyarsın. Körük üfüren kimse ise ya elbiseni yakar ya da ondan kötü bir koku duyarsın. Buna göre iyi, yani hadisin Arapça metninde zikredildiği şekliyle salih arkadaş, dini ve ahlaki açıdan iyi davranışlara sahip, yaşantısıyla, ilmiyle, edebiyle, takvasıyla örnek olan ve her halükarda çevresine faydası dokunan kimsedir. Tıpkı sevgili Peygamberimiz tarafından kokuların en güzeli sayılan miski taşıyan kimse gibi. O doğrudan miski ikram etmese ya da kendisinden misk satın alınmasa bile en azından etrafına yaydığı güzel kokuyla insanı etkiler. İyi arkadaş da böyle güzel koku satan bir kimse gibi gerek bu dünyada gerekse ahirette mutlaka faydalı olacaktır. Kötü arkadaşsa çirkin davranışları, günahta ısrar edişi, gıybet ve dedikodu gibi zemmedilen fiilleri işleyişiyle etrafına hem dini hem de dünyevi bakımdan zararı dokunan kimsedir. Tıpkı körük üfüren kişi gibi. O körüğe her üfleyişinde etrafa saçtığı kıvılcımlarla yanında bulunan kimsenin ya elbisesini yakar ya da yakmasa bile üzerine kötü kokusu siner, isi pası bulaşır. Kötü arkadaş da aynı şekilde hem bu dünyada hem de ahirette neden olacağı zararla şüphesiz pişmanlık vesilesi olacaktır. Hazreti Peygamber'in iyi arkadaş ve kötü arkadaşla ilgili yaptığı

0: yaptığı bu benzetme, arkadaş seçiminde dikkatli olunması gerektiğine dair bir başka tavsiyesi olan "Kişi dostunun dini üzeredir. Bu yüzden her biriniz kiminle dostluk ettiğine dikkat etsin" hadisinin daha somut ve akılda kalıcı ifadesidir. Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlık ve dostluk kavramları benzer şekilde zikredilmekle birlikte daha geniş boyutuyla da ele alınır. Allah'ın insanlara dost olması, insanın Allah'a dost olması, insanın şeytanı dost edinmesi ve iyilerle kötülerin birbirlerini dost edinmelerine dair pek çok ayet vardır. Bu doğrultuda iman edenlerden Allah'a karşı gelmekten sakınmaları ve doğru kimselerle beraber olmaları istenir. Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeleri yasaklanır. Muttakilerden başka dostların birbirine düşman olacağı belirten kıyamet günü, pişmanlık içerisinde ellerini ısırarak "keşke falanı dost edinmeseydim" dememesi için insanoğlu uyarılır. Zira müminlerin gerçek dostu Allah Teala, Resulü ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir. Allah'ın dostlarına hiçbir korku olmadığı gibi onlar üzülmeyeceklerdir de. Allah'ı bırakıp şeytanı dost edinenlerse hiç şüphesiz apaçık bir hüsrana düşmüşlerdir. Arkadaş seçiminin kıyamet günündeki etkisini vurgulayan, "O gün Allah'a karşı gelmekten sakınanlar dışında dostlar birbirine düşman olurlar" ayetiyle ilgili olarak Kurtubi'nin tefsirinde şöyle bir rivayet nakledilir. İki mümin ve iki kafir dost vardır. Müminlerden birisi ölür ve Rabbinin huzuruna vardığında, "Rabbim, filan kişi bana, sana ve Resulüne itaati emrediyordu. İyiliği emrediyor, kötülükten alıkoyuyordu. Benim senin huzuruna çıkacağımı söylüyordu. Rabbim, benden sonra onu saptırma. Beni hidayete eriştirdiğin gibi onu da hidayete eriştir. Bana kereminden lütfettiğin gibi ona da lütfet" der. Nihayet diğer mümin arkadaşı da vefat edince Allah her ikisini bir araya getirir ve birbirlerini övmelerini ister. İkisinin de birbirinden hayırla bahsetmeleri üzerine Yüce Allah, "Ne güzel dost, ne güzel kardeş ve ne güzel arkadaş" buyurur. Kafirlerden birisi ölünce ise, "Rabbim, filan kişi bana, sana itaati, Resulüne itaati yasaklıyor, kötülüğü emrediyor, beni iyilikten alıkoyuyordu, senin huzuruna çıkmayacağımı söylüyordu. Rabbim, senden dileyim, benden sonra onu hidayete eriştirme, beni saptırdığın gibi onu da saptır, beni hakir düşürdüğün gibi onu da hakir kıl." Diğer kafir arkadaşı da ölünce Yüce Allah her ikisinin birbirlerini övmelerini ister. Fakat övmek bir yana, ikisi de birbirlerinin kötülüklerini anlatırlar. Bunun üzerine Yüce Allah, "Ne kötü bir dost, ne kötü bir kardeş ve ne kötü arkadaşmışsın" buyurur ve her biri diğer arkadaşına lanet eder. Rivayette işaret edildiği üzere, dünyada edinilecek iyi bir arkadaş, ahirette saadete vesile, kötü arkadaşsa hüsrana neden olacaktır. Maddi çıkarların ön plana alındığı günümüz yaşantısında arkadaşlık algısı giderek değişmektedir. Arkadaş seçiminin uhrevi boyutu çoğu zaman unutularak yanlış tercihlere gidilebilmektedir. Halbuki arkadaşların birbirleri üzerinde kaçınılmaz bir şekilde olumlu ya da olumsuz etkileri vardır. Hazreti Peygamber'in de arkadaşlığın kaçınılmaz etkisine sade ama çarpıcı bir ifadeyle vurguda bulunduğu bu hadis, arkadaş tanımımızı tekrar gözden geçirmemize vesile olacaktır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: İsraf. Allah israf edenleri sevmez. Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre bir bedevi abdest hakkında sorular sormak üzere Hazreti Peygamber'e gelmişti. Peygamberimiz azalarını üçer kere yıkayarak abdesti ona göstermiş ve şöyle buyurmuştu. İşte abdest böyle.

ele alınır. Kim bundan daha fazlasını yaparsa hatalı davranmış, israf etmiş ve zulmetmiş olur. Abdullah bin Amr anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ebu Vakkas abdest alırken Resulullah onun yanına uğramıştı. "Bu ne israf?" buyurdu. Sa'd, "Abdeste de israf mı olur?" diye sorunca Resulullah, "Evet, akan bir nehirde bile olsan," diye cevap verdi. Muhire bin Şube'nin naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Allah annelere hürmetsizlik etmeyi, kız çocuklarını diri diri gömmeyi ve vermeniz gereken şeyleri vermeyip hakkınız olmayan şeyleri almayı size haram kılmıştır. Dedikodu etmeyi, anlamsız yere çok soru sormayı ve malı israf etmeyi ise sizin için hoş karşılamamıştır. İbn Abbas'ın naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. İki nimet vardır ki insanların çoğu onlar hakkında değerini bilmeyerek aldanmıştır. Sağlık ve boş vakit.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Abbas ve Enes bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Adem oğlunun bir vadi altını olsa ikincisini ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz. Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Herhangi bir Müslümanın diktiği ağaçtan yenen, çalınan ve alınan şey o ağacı diken kimse için sadakadır.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'dan bir sure öğretir gibi, her işimizde bize istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi. Biriniz bir işe niyet ettiği zaman, farzların dışında iki rekat namaz kılsın. Ardından da şöyle dua etsin. Allah'ım, ilminle bana hayır takdir etmeni, kudretinle beni başarılı kılmanı ister ve bana yüce lütfundan vermeni dilerim. Çünkü senin her şeye gücün yeter. Benim yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen gaybı en iyi bilensin. Allah'ım, bu iş benim dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı ise bana onu yapmayı nasip et. Onu benim için kolaylaştır ve bereketli kıl. Eğer bu iş dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı değilse, onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Her ne olursa olsun, bana hayırlısını nasip et ve beni ondan hoşnut kıl. Sonra istihare yapan kişi, isteyeceği şeyi söyler.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Bahreyn zekat ve cizye malları gelince sana şunları şunları şunları veririm dedi. Fakat peygamber vefat edinceye kadar oradan bir şey gelmedi. Bahreyn malları gelince Ebu Bekir radıyallahu anh, Resulullah'ın kime sözü veya borcu varsa gelsin diye ilan ettirdi. Ben de gittim ve peygamber bana şöyle şöyle vaatte bulunmuştu dedim. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh bana bir avuç para ayırdı. Saydım 500 dinar dirhem idi. Bunun iki mislini daha al dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala kim benim dostlarımdan birine düşmanlık ederse ben de ona harp açarım. Bir kulum kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir amel ve ibadetle bana yaklaşmaz. Fakat kulum bana nafile ibadetlerle de sürekli yaklaşır. Sonunda ben onu severim. Bir kere de onu sevdim mi, artık o kulumun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Eğer benden bir şey dilerse onu verir, bana sığınırsa mutlaka onu himaye ederim, buyurdu.

Ebu Zer el-Gıffari, Allah Resulü'nden kendisine yöneticilik görevi vermesini istemişti. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle dedi: "Ebu Zer, sen zayıf birisin. Bu görevse bir emanettir. Bu emaneti hakkıyla alan ve üzerine düşeni yapanlar müstesna. Aslında bu görev, kıyamet gününde bir utanç ve pişmanlık vesilesidir."

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazlarınızdan bir kısmını evinizde kılın ve evinizi içinde namaz kılınmayan kabirlere çevirmeyin buyurmuştur. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip onun ve Fatıma'nın radıyallahu anha kapısını çalmış ve kendilerine namaz kılmayacak mısınız diye seslenmiştir.

İbni Abbas'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz, giyim kuşam, davranış, hal ve harekette kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan dışında bazen orucu tutmaya ara verir, sanki o ay hiç tutmayacak sanırdık. Bazen de oruç tutmaya bir başlardı, o ay orucu hiç bırakmayacak zannederdik. Yine Resulullah'ı gece namaz kılarken görmek istersen görürdün. Onu uyurken görmek istersen yine görürdün.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: Ana awla'n nas bi İsa bin Meryem fi'd dunya ve'l ahire. Ve'l enbiya ihvetun li'allat. Ummahatuhum şatta ve dinuhum vahid.
0: Ben dünyada ve ahirette Meryem oğlu İsa'ya insanların en yakın olanıyım. Peygamberler, ataları bir, anneleri ayrı kardeştirler. Dinleri ise tektir. Allah Teala, mesajlarını iletmek üzere kullarının arasından peygamberler seçmiştir. Onları elçilikle görevlendirmiştir. İnsanlardan gönderdiği tüm peygamberlere iman etmelerini istemiştir. Nitekim son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'de şu mesaj verilir: Allah'a ve peygamberlerine iman edip onlardan hiçbirini diğerinden ayırmayanlara gelince, işte Allah bir gün onlara mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayandır ve sonsuz rahmet sahibidir. Nisa suresi 152. ayet. Peygamberlere iman etmek, sadece onların Allah'ın elçisi olduklarını kabul etmekten ibaret değildir. Bununla birlikte onları gönderene, yani Allah'a iman etmek demektir. Onlarla beraber gelen sahifeleri ve kitapları kabul etmektir. Allah'ın emirlerine gönülden bağlı kalmak, yasaklardan kaçınmak demektir. Tarihin her döneminde insanlardan bir kısmı peygamberlerin kendilerine getirdiği ilahi hakikatleri kabul etmiş, en doğru yol olan hak dine tabi olmuş, böylelikle Allah'ın rızasını kazanmışlardır. Kimileri ise peygamberleri tanıyıp onlara inanmayı, hak ve hakikati görmeyi sağlayacak en büyük nimet olan akıllarını kullanmamış, vicdanlarını kör

0: birleştirerek düşüncesizce hareket etmiş, böylelikle Allah'ın hoşnut olduğu dinden uzaklaşmışlardır. İlk insan, ilk peygamber Hazreti Adem'den, son peygamber Hazreti Muhammed'e kadar bütün peygamberler hep tek olan Allah'a ve onun dinine davet etti. Nitekim peygamberlerin gönderiliş amacı tevhiddir. Allah'ın bir tek olduğunu kabul etmek, bu inancı zedeleyecek her türlü inanç, söz ve davranıştan sakınmaktır, sakındırmaktır. Nitekim Yüce Rabbimiz şöyle buyurur: "Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, sahte tanrılardan uzak durun diyen bir elçi gönderdik." Peygamberler bir bütünün parçaları gibidir. Dolayısıyla mümin, peygamberler arasında herhangi bir ayrıma gitmez. Allah tarafından elçi olarak gönderilen tüm peygamberlere iman eder. Bununla birlikte Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber olduğunu, ondan sonra hiçbir peygamber gönderilmeyeceğini kabul eder.
1: Kırk hadiste iman.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kabir ziyaretine gittiklerinde şöyle demelerini tavsiye ederdi. Esselamu aleyküm ehlet diyari minel müminine vel müslimin ve inna inşallahü biküm lahikun es'elullâhe lena ve lekümül afiye. Bu diyarın mümin ve Müslüman sakinleri, selam olsun sizlere. Bizler de inşallah size katılacağız. Bizim için de, sizin için de Allah'tan afiyet dilerim.

Süleyman bin Surat'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte oturuyordum. İki adam birbirine sövüp hakaret ediyordu. Birisinin yüzü kıpkırmızı olmuş ve boyun damarları şişmişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ben bir söz biliyorum ki eğer bu kişi onu söylerse üzerindeki hal ondan gider. Eğer Euzu billahi mineşşeytanirracim kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım derse üzerindeki hal ondan sıyrılır dedi. Adama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kovulmuş şeytandan Allah'a sığın dedi diye söylediler.

Ebu Süfyan Sahr bin Harp'ten radıyallahu anh nakledilen Hirakl ile ilgili uzun anlatıda rivayet edildiğine göre Hirakl şöyle sormuş. O, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size neleri emrediyor? Ebu Süfyan da yalnız Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Babalarınızın batıl sözlerini terk edin diyor. Ve bize namaz kılmayı, doğruluğu, iffetli olmayı ve akrabalarla ilişkiyi sürdürmeyi emrediyor demiştir.

Ömer bin Hattab'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ipek elbise giymeyin. Zira bunu dünyada giyenler ahirette giyemezler buyurmuştur.

Ebu'l-Münzir Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam vardı ki evi mescide onunkinden daha uzak olan birini bilmiyorum. Bu adam hiçbir cemaat namazından geri kalmazdı. Ona denildi ki veya dedim ki bir merkep satın alsan da mescide gelip giderken karanlıkta ve sıcakta binsen olmaz mı? Bunun üzerine şöyle dedi: evimin mescidin yanında olmasını istemem. Mescide gidip evime dönme sevabını kazanmayı isterim dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Allah bunların hepsinin sevabını sana verdi buyurdu.

0: Ebu Hureyre anlatıyor. Müminin ruhu çıktığı zaman onu iki melek karşılar ve yükseklere çıkarırlar. Gök ehli, yer tarafından güzel bir ruh geldi. Allah sana ve yaşattığın cesede salat, dua etsin derler. Peşinden onu yüce Rabbine götürürler. Sonra bunu sınırın ötesine, Sidretül Münteha'ya kadar götürün diye buyrulur. Kafirin ruhu çıktığı zaman gök ehli yer tarafından kötü bir ruh geldi derler ve bunu sınırın sonuna, cehenneme kadar götürün diye söylenir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi' lana min emrina reşada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Kibir ve Gurur adlı bölüm. Sıradaki hadisimiz 618 nolu hadis. Ve'an Ebi Hureyre'te, Hazreti Ebu Hureyre'den gelen bir rivayet. Radıyallahu anhu. Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Enne Rasulallahi sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, La yanzurullahu yevmel kıyameti. Kıyamet günü Allah Azze ve Celle bakmaz. İlâ men cerra izârahu bataran. Elbisesini böyle yerde sürükleyen adam, yani belden aşağı giydiği kıyafeti bu, o kadar uzun yaptırmış ki böyle yürürken haşmetli görünsün. Elbise dalga dalga dalgalansın yere doğru ve elbise yeri süpürsün. Bunun insan bedeninde böyle bir heybetli görünümü var. En azından insanlar öyle hissediyorlar. Yoksa insanın bütünüyle varlığının ne hükmü var ki? Topu topu 50-100 arasında bir kilogramdan bahsediyoruz ortalama. Cenab-ı Hakk'ın inneke len tahriqal arda. Sen ne yeri delebilirsin? Huve len tebluğal cibale tuğla. Ne de dağlarla boy ölçüşebilirsin. Ne kadar diklenerek yürüsen ne çıkar ki? Ve la temşi fil ardi maraha. Böyle bir yürümeyi Cenab-ı Hak yasakladı. Yani yürüyüşüyle üstünlük taslayan, etrafındakilere ben ayrıcalıklıyım, ben farklıyım, ben üstünüm cakası satan. Allah Azze ve Celle hepimize buyuruyor ki yegane üstün benim. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Göklerde ve yerde mutlak üstünlük, büyüklük Allah'a aittir. Her namaz vakti bu minarelerimiz buna şahittir. Allahu Ekber. Allah en büyüktür. Bizler onun mini minnacık kullarıyız. Hepimiz aynı ligin, yani kulluk liginin üyeleriyiz. Yok birbirimizden farkımız. Hem çaresiziz, hem perişanız. Hem onun sağladığı her şeye muhtacız. Olanca çıplaklığıyla bu gerçeğimizin farkına varmalıyız. Nedir bu üstünlük kavgası? hiçbirimizde olmayan şey. Bir bebek olarak bir çare doğduğumuz bu hayattan bedenimizi bile ulu orta bir yerde bırakıp çekip gidiyoruz. En az doğduğundaki kadar çaresiz. Yerde vefat etmiş bir beden. Ne cebine karşı, ne cüzdanına karşı, ne kıyafetine karşı, hatta ne de mahremiyetine karşı herhangi bir müdahale olacak olsa hiçbir savunmada bulunamaz. Elini bile kıpırdatamaz. O bedenin içerisindeki varlık artık oradan ayrılmıştır. Bütünüyle soyup soğana çevirsen hiçbir şey diyemez. Kesip doğrasan hiçbir biçimde karşı çıkamaz. Hepimiz böyle değil miyiz? Kim bedenini bu şekilde bir gün bırakıp ayrılmayacak? Var mı aramızda öyle olmayan? Ben kendimi korurum, muhafaza ederim, ayrılmam bu bedenimden diyen biri ne tarihte çıktı ne de bugün çıkabilir. Bizler kendi gerçeğimizin farkına vardığımızda, yani kulluğumuzu içselleştirdiğimizde, eş zamanlı olarak Rabbimizin o mutlak üstünlüğünün farkına varırız. Böylece kullar ile Allah arasındaki o bariz farkı yaşarız. Huzurunda alemlerin Rabbinin tek bir kul olarak etrafımızda bizim gibi bir çare milyonların arasında kayboluruz. O mutlak üstünlüğüyle o karşımızdadır. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ey alemlerin Rabbi, sana hamd ederim. Civarımda, etrafımda benim gibi binlercesi, yüz binlercesi, milyonlarcası var. Onların arasında herhangi biriyim. Yegane üstünlük, mutlak üstünlük, büyüklük sana ait. Kulun kulluğunu yaşadığı an, el bağlayıp kıyamda durduğu an, belini büküp dizlerine sarıldığı, rükû ettiği an, yetinmeyip dizini de belini de kırıp yer ile hemzemin olduğu, yüzünü, alnını, çehresini yere koyduğu, secde ettiği an, bu farkında

Allah'lık için yaşıyoruz hayatı. Rabbimizi tanıyalım diye, üstünlüğünü tanıyalım diye, büyüklüğünü tanıyalım diye. Ona karşı diklenmeyelim, büyüklenmeyelim ve bunun sonucu olarak kendi aramızdaki omuz hizasındaki eşitliği birebir de gözetelim diye. Yok birbirimizden farkımız. Allahu Akbar, mutlak büyük olan, en büyük olan, hepimizin büyüğü, yani Rabbimiz, Allah Azze ve Celle'dir. Yegane ilah O'dur, bizler hepimiz kuluz. Tevhid dediğimiz şey, bu denli belirgin bir biçimde hayata yansımalıdır. Yoksa bir yandan gidip, yegane tek bir ilah var diye Allah'ı tanıyormuş gibi yapıp, sonra kulların arasına dönünce Allah'ın kullarına ilahlık taslamak, kişinin tevhidden sapması demektir. Allah yegane ilahsa, o zaman onun dışındaki her şey de kuldan ibaret demektir. Sen de ben de kuluz demektir. Tevhid bir yüzüyle yegane tek ilah demekse, diğer yüzüyle onun haricindeki her şey kullukta eşitlenir. O yüzden Yahudilerin tevhid anlayışı sağlıklı bir tevhid değildir. Cenab-ı Hak o yüzden Hazreti İbrahim'i Hanif olarak hatırlatıyor onlara. Allah'ı birleyen ve asla hiçbir şeyi ona şirk koşmayan, ne kendisini ne başkalarını. Yegane ilah Allah Azze ve Celle dedim mi artık yanına ilahımsı herhangi bir şey koyamazsın, koymamalısın. Ondan gari kimi anıyorsan ancak bir kuldur. Aramızda takvasıyla en üstünümüz olan Resulullah bizatihi kendisini bize böyle öğretti ve her defasında tekrarlayalım, unutmayalım diye dilimize pelsenk etti. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Önce Allah'ın kulu, bizim gibi Allah'ın bir kulu. Çünkü ilahlık sadece Allah'a mahsus. Hepimiz kulluk zemeğindeyiz. Sağlıklı bir muvahhid, Allah'tan gayrı bir ilah tanımaz. Oğlu diyerek, karısı diyerek, şusu diyerek, busu diyerek çeşitli ifadeler ile ilahımsı kişilikler üretmez. Yok şöyle sevgilisi, yok böyle ayrıcalıklı kişisi, yok şöyle hatırlısı. Bunu bizden öncekiler yapıp durdular ve Allah'ın yolundan saptılar. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. Bizler Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz dediler. Dinlerini bu imtiyaz üzere yeniden şekillendirdiler. İşte Resulullah bu sapkınlığa ve benzeri sapkınlıklara karşı bizi uyardı. Ama eninde sonunda bizlerin yahut bizlerden sonrakilerin bu süreçlere gireceklerini bize haber verdi. Bizler olmayalım da, elbette ki Resulullah'ın sözü yere düşmez. Ama bizler kendimizden sorumluyuz. Bizler Allah'ın bütün kullarını kulluk düzleminde eşit görmek durumundayız. Arabı da öyle, Acemi de öyle, Türkü de öyle, Lazı da öyle, Almanı da öyle, Kürdü de öyle, Amerikalısı da öyle, Japonu da öyle. Kulluk zemininde hepimiz eşitiz. Gelelim müminlere. Müminler kendi arasında belli bir üstünlük sağlayacaklar ise bu ancak takva iledir. Önümüze açılan süreç zaten budur ve bunun neticesini ancak insanların içini ve dışını bilen Allah Azze ve Celle takdir edip hesap edip ortaya çıkaracaktır. Bu dünyadan da bilinecek bir şey değil. Dışarıdan baktığımızda en fazla hüsnü zan ile mülahaza edebiliriz. Zaten bununla memuruz. Karşılığı da burada değil, ahirette Cenab-ı Hakk'ın katındadır. Dolayısıyla bu dünyada muamele bakımından, karşılaştığında, alışında, verişinde, oturmasında, kalkmasında, insani herhangi bir ilişkisinde kişiler arası hukuk eşitlik üzere yürür. Malı da emniyettedir. Canı da emniyettedir, hürmetlidir, saygındır. Haysiyeti de öyledir, ırzı da öyledir. Müslüman olsun yahut gayrimüslim olsun, insan

0: insanların bu hakları gözetilir ve adalet üzere muamele görür. Resulullah zamanında Medine'deki kimi Yahudiler ile bir kısım müminler arasında yahut kişiler arasında bir problem oluştu. Müminlerden bazıları arkadaşlarını kayırmak üzere Resulullah'ı yanıltmaya çalıştılar. Her nasılsa o olayda Yahudi haklıydı. Cenab-ı Hak ayet indirerek Resulünü uyardı. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِن۪ينَ خَصِيمًا Biz sana kitabı indirdik ki hak ile hükmedesin. لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهِ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِن۪ينَ خَصِيمًا Sakın o hainlerin o hak ile batılı karıştırıp berikinin hakkını gasp etmeye çalışanların müdafi olma. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْدِلُوا اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ Bir kavme olan hasmane duygularınız sakın ha sizi adaletten sapmaya sevk etmesin. Bizler hepimiz Allah'ın kullarıyız ve aramızda Allah'ın emrettiği adalet işlemeli. Bizler müminiz diye mümin olmayanların mallarını gasp edemeyiz. Gayrimüslim diye alışveriş yaparken aldatamayız. Bağışlayın tabirimi, kazıklayamayız. Nasıl olsa gayrimüslim bu diye onun hakkını, hukukunu kendimize helal sayamayız. Bu tam da günümüzdeki bu korkunç vahşetleri sergileyenlerin anlayışı olur. Onlar dediler ki لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْاُمِّيِّينَ سَب۪يلٍ Bizim bu Araplara karşı herhangi bir engelimiz yok. Fırsat bulduğumuz kadar onların mallarını da gasp ederiz, canlarını da gasp ederiz. Bunlar Allah'ın diğer kulları, biz özel kullarıyız. Bugünkü Siyonizmi doğuran anlayış bu. Biz müminler asla böyle olamayız. Resulullah'ın öğretisi bu değil. Ey insanlar, hepiniz Allah'ın kullarısınız. Kullukum min Adem ve Adem min tin. Hepiniz Adem'densiniz. Adem'i de Allah çamurdan yarattı. La fadla li arabiyyin ala acemiyyin. Hiçbir Arap'ın hiçbir aceme üstünlüğü yoktur. Ve la li acemiyyin ala arabi. Ne de bir acemin bir araba üstünlüğü yoktur. Ve la li abyada ala esvede. Ne de bir beyazın bir karaya üstünlüğü yoktur. Ve la li eşkara, ne de bir sarıya yahut sarının beyaza üstünlüğü yoktur. İlla bittakva. Üstünlük varsa o da Allah katında takva ile. O da burada zahiren görünür ama emin olamayız. Çünkü takva taklit edilebilir. Birileri bunu taklit ederek yine bu dünyada belli sonuçlar elde etmeye çalışabilir. Dolayısıyla onların da üstünlüklerini kesinmiş gibi burada başkalarına dayatmaya hakları yoktur. Varsa bir takvan ve bununla bir üstünlük umuyorsan, buyur Allah Azze ve Celle katında karşılığını bulursun. Bunu bize dayatarak bu dünyada imtiyaz sağlamaya kalkışma. Böyle bir hakkın yok. Allah'ın kullarına, günahkar olsun, masiyet üzere olsun, hangi halde bulunursa bulunsun, Cenab-ı Hakk'ın senden beklediği gibi davran. Güzellikle davran. Kelamın en güzelini söyle. En güzel şekilde konuş. Varsa bir öğüdün, o da Allah için içtenlikle Allah'ın istediği şekilde yap. Ud'u ila sebili rabbika bil hikmeti. Rabbinin yoluna hikmetle çağır. Güzellikle çağır. Güzel öğütle vel mev'izatil hasene. İnsanları incitmeden, aşağılamadan, küçük düşürmeden, öğüt verirken bir yandan, bir yandan da kendini yüceltmeden, nusuh üzere olsun. İçtenliğin dışarı vursun. Kibrin değil. Eğer muhatabımız kibrimizi yakalarsa, davetkar olmaktan çok daha öte itici oluruz. Müstekbir görünürüz. Hak Teala bizleri böyle bir büyüklenme hissinden ve duygusundan ve buna aldanmaktan muhafaza buyursun. O kadar muhafaza buyursun ki bu bizim davranışlarımıza yansımasın, konuşmamıza yansımasın, hatta kılığımıza veya kıyafetimize kadar bulaşmasın. Ne kötüdür bir kimsenin kılık ve kıyafeti üzerinden bu hissiyatını dışa vurması. Ben bu kadar muttakiyim. Ben bu kadar Allah'la özel bir ilişki yaşıyorum. Ben bu kadar hassasiyetle Cenab-ı Hakk'ı hayatımda gözetiyorum mu? Dışa vurmanın özel bir aracı haline gelmesi, kıyafetleri. Hayır, hayır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem normal insanların kıyafetleri üzereydi. Kıyafetlerinde ne bir nişane, ne bir alamet, onun takvasına dair ne bir şekil yahut belirti söz konusu değildi. İnsanların giydiğinden giyinir, insanların kuşandığından kuşanırdı. Biri varıp onu bir küme insanın içerisinde bulacak olsa ayırt edemezdi. Sormak zorunda kalırdı. Eyyukum Muhammed, hanginiz Muhammed? Bu ifadeden anlaşılıyor ki o günkü insanların giydiği kıyafet her neyse o kıyafet üzereydi Allah'ın Resulü. Elbisesinin üzerinde tehzipler, nakışlar, alametler, özel şeritler vesaire herhangi bir şey yoktu. Haddi zatında elbisesinin kendisi de başkalaşmış bir elbise değildi. Normal insanların giydiği bir elbiseydi. Kibir insanların konuştuklarında konuşmaları üzerinden dışa vurur. Cenab-ı Hak buyurdu ki وَاِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَ. Konuşacak olsalar kulak verirsin. Öyle dik dik konuşurlar ki dolu dolu böyle dik dik kütükler gibi yani. Her bir ifade alttan alta kendi azametini, üstünlüğünü hissettirir. Bu ne kadar büyük bir adam dedirtir. Ne kadar çok biliyor dedirtir. Hak Teala buyurdu ki وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. İnsanlar arasında öyleleri var ki konuşmaları senin hoşuna gider. Bir de kalkar وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِ. Kalbindekine Allah'ı tanık tutar. Yani sözüm neyse özüm de o benim diye. Bilemezsin, hasımın en beteridir o. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. İnsanların içini bilemeyiz. Bu uyarıların tamamı başkalarına değil, kendimize. Eğer bizler bu sözlerin radarına yakalanıyorsak, vay halimize. Biz değilsek, hamd edip Allah'a sığınmalıyız. Başkaları için paylaştığımız ancak bir öğüt olabilir. Elbette kendilerini en iyi bilecek olanlar yine onlardır. Bizler kılığımıza, kıyafetimize dikkat etmeliyiz. Bunları imtiyazlı hale getirip başkalarına üstünlük taslamamalıyız. O gün için izarı uzatıp yerde sürükleyerek başkalarına üstünlük taslanıyormuş. Bugün bu hangi bir başka türlü, hangi şekliyle oluyorsa ve ardında bu kibri barındırıyorsa, bu üstünlük taslamayı etrafına yansıtıyorsa aynı cürmün kapsamı içerisine giriyor demektir. Allah Azze ve Celle etrafındaki insanlara müstekbir davranan, onlara kibirle yaklaşan, onlara kendisini üstün olarak takdim eden kimseleri sevmez. Bu isterse mali temelde olsun, yani ekonomik boyuttan alsın kuvvetini, yahut idari olsun, gücünü kariyerinden, makamından, mevkisinden alsın, hiç fark etmez. Eğer buradan aldığı güç ile üstünlük taslıyorsa aynı kapıya çıkar. Yahut isterse dini boyuttan alsın. En beteri de bu olsa gerek. Sözüm ona takvasından alıyorsa gücünü ve buradan üstünlük taslıyorsa yine aynı kapıya çıkar. Kıyafetlerin şekilleri, biçimleri değişebilir ama kişinin göğsünde taşıdığı istikbar ve büyüklenme aynı büyüklenmedir. Başkalarını taciz eden kıyafetiyle ben üstünüm dedirten, boyun eğdirtmeye çalışan bu kimseler aynı akıbete mahkum olurlar. Çünkü Allah Azze ve Celle kulları üzerinde hükümranlık sağlamaya çalışanları sevmez. Hangi çeşitte yahut hangi renkte otoriteyle insanların üzerine kurulup kendi üstünlüğünü dayatmaya çalışırsa çalışsın ve bunu hangi ünvanlarla, hangi sözlerle yahut hangi kıyafetlerle belirginleştirmeye kalkmış olursa olsun, ardında barındırdığı bu kibri şayet varsa, Cenab-ı Hak onu bundan mesul tutar ve onun yüzüne bakmaz. Onu muhatap almaz. Bunlar Cenab-ı Hakk'a karşı perdelenirler. Kelle innahum an rabbihim yevme izin le mahcubun. Onlar var ya onlar, Cenab-ı Hak'tan perdelenmiş olacaklardır. Dediği ayetteki gibi. Cenab-ı Hak ile karşı karşıya gelemezler, birebir de muhatap olamazlar. Allah Azze ve Celle onlara bakıp nazar etmez, rahmetiyle onlara muamele etmez. Bu hafif bir tehdit değil, son derece ağır ve korkunç bir tehdittir. Çünkü bunun benzerlerini Kur'an-ı Kerim'de gördüğümüzde anlıyoruz ki bu en ağır tehditlerden bir tanesi. Söz gelimi Cenab-ı Hak buyurdu ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَل۪يلًا. Allah'a olan ahitlerini ve imanlarını, yeminlerini, Cenab-ı Hakk'a olan bağlılıklarını az bir paha karşılığında satanlar. اُولَٰئِكَ işte bunlar. لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ. Ahirette herhangi bir payları kalmayanlardır. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ. Allah onlarla asla konuşmaz. وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ. İşte burada geçiyor ifadesi. Ve Allah onlara bakmaz. وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَلَا يُزَكِّيهِمْ. Ve onları paklamaz. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ. Onlar için elim bir azap vardır. İşte okuduğumuz bu rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kişiyi cürmün doruklarına taşıyan bu temel saiki, bu temel nedeni, göğsünde büyütüp durduğu قُلْ كُونُوا حِجَارَةً اَوْ حَد۪يدًا اَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ. O sizin göğsünüzde irileştikçe irileşen o egonuz var ya, kiminiz sözde takva temelli, kiminiz kariyer temelli, kiminiz zenginlik temelli, kiminiz başka başka temeller üzerinden bunu yaşayarak insanları küçük gördüğünüz ve bu türden istikbarlarınızı belli kıyafetlerle, desenlerle Allah'ın diğer kullarına karşı görünür kıldığınız o kıyafetleriniz var ya, o giydikleriniz, kuşandıklarınız, bunlar üzerinden bu kibri yaşayışınız, bilin ki sizin akıbetinizi karartacak güçtedir. Basit bir şey değildir. İnsan kibrini dedik ya konuşmasıyla dışa vurabilir. Ama her an konuşamadığı için kibrini kesintisiz dışa vurabileceği kıyafetine sığınır. Çünkü hiç konuşmasa da kıyafeti konuşsun ister. Orada kesintisiz bir üstünlük taslamayı sabahtan akşama kadar vardığı her yerde dışa vurmak ister. Bunu bile isteye ve planlı yapar. Allah Azze ve Celle içten içe düşündüğü, planladığı, tasarladığı, şekillendirdiği, dışa vurduğu ve yaşadığı bu süreçlerin tamamına vakıftır. Kim ki bu haldedir, Allah'ın Resulü mesajını ona gönderiyor. İlâ men carra izârahu bataran. Kim ki bu kıyafetini başkalarına üstünlük taslamak için böyle şekillendirmiş, yerde sürüte sürüte ilerliyor, bilsin ki la yandurullahu ileyhi yevmel kıyame. Düzeltiyorum. La yandurullahu yevmel kıyameti. Allah Azze ve Celle kıyamet günü ona rahmet nazarıyla bakmayacaktır. Okuduğumuz bu rivayeti hem İmam Buhari sahihine almış, hem de İmam Müslim sahihine almış. Dolayısıyla birinci dereceden, yani muttefakun aleyh, sahih bir rivayet efendim. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onun elinden tutarak şöyle buyurmuştur: "Ey Muaz, vallahi ben seni severim. Ey Muaz, sana her namazın ardından şu duayı okumanı tavsiye ederim. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et."

Bera'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkasında namaz kıldığımızda namaz sonrasında yüzünü bize doğru çevirdiği için sağ tarafında bulunmayı severdik. Bir defasında Resulullah'ın "Ya Rabbi, kullarını dirilttiğin ya da topladığın kıyamet gününde beni azabından koru" diye dua ettiğini işittim.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağlan süt nasıl memeye tekrar girmezse Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolundaki cihadın tozuyla cehennemin dumanı bir kimse üzerinde birleşmez buyurmuştur.

0: Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin ta kendisidir buyurdu. Cennetle müjdelenen 10 sahabeden biri olan Ebu'l-Aver Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeil'in radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Malını savunurken öldürülen şehittir. Canını savunurken öldürülen şehittir. Dini uğruna öldürülen şehittir. Ailesini savunurken öldürülen de şehittir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin, bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlanmış düşünceler. Okşadığım bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü.

0: Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu.
8: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
9: Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Baki'ul Gargat mezarlığında bir cenaze merasiminde bulunuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve oturdu. Biz de onun etrafına oturduk. Elinde bir baston vardı. Başını eğdi ve bastonu ile yere bazı çizgiler çizdi. Sonra da her birinizin cennet veya cehennemdeki yeri ezelde yazılmıştır buyurdu. Bunun üzerine sahabiler, ya Resulallah, biz işimizi yazgımıza mı bırakalım dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, siz yapmanız gerekeni yapın. Herkes yaratılışına kolay geleni seçecektir buyurdu. Müminlerin annesi Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkarken şöyle derdi: Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iki işten birini seçmek durumunda kalırsa, günah olmadığı sürece en kolay olanını seçerdi. Yapılacak şey günah ise, ondan herkesten daha fazla uzaklaşırdı. Resul-i Ekrem, herhangi bir şeyden dolayı kendisi için asla intikam almadı. Eğer Allah'ın bir yasağı çiğnenirse, işte o zaman Allah için müeyyide uygulardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala mahlukatı yaratınca akrabalık bağı, rahim, Allah'ın huzuruna geldi ve

Allah'ın lanetleyip kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir. Mealindeki ayet-i celileyi okuyun buyurdu.

Ümmü Seleme radıyallahu anha anlatıyor. Ya Resulallah, merhum eşim Ebu Seleme'nin çocukları için yaptığım harcamalardan dolayı bana bir mükafat var mı? Ben onları asla aç açık bırakarak ihmal etmiyorum. Onlar benim evlatlarım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, onlar için yaptığın harcamalardan dolayı da sana sevap vardır buyurdu.

Rahman'ın rahmetine açılan kapı. Sıla-i Rahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeni güne her hayrın anahtarı olan bu sözlerle merhaba diyen mümin, gününün hayırlı ve bereketli geçmesini diler Rahman olan Allah'tan. Ağzına ilk lokmayı koyarken, elbisesini giyerken, evinden ayrılıp aracına binerken, belki bir sınava, toplantıya veya ameliyata girerken, Rabbinin huzuruna durup ona kulluğunu arz ederken hep bu sözler dökülür dudaklarından. Çünkü en sıradan işlerden en önemli vazifelere kadar yaptığı her işin onun rahmetiyle noksansız, dosdoğru ve sağlam olmasını arzu eder. Günün her anında bir rahmet arayışı içerisindedir adeta. Kendisine merhametiyle muamele etmesi, rahmetini asla esirgememesi için Rabbine gizli ve aşikar dua eder. Onun kainatı kuşatan sonsuz rahmetinden biraz daha pay alabilmek için kendisine vesileler arar. Resulullah Efendimizin aktardığı bir kutsi hadiste Yüce Rabbimiz bu vesilelerden birini şöyle açıklar. Ben Rahmanım. O akrabalık bağlarının adı da Rahim'dir. Ona kendi ismimden türeyen bir isim verdim. Onunla ilişkiyi sürdürenle ben de ilişkimi sürdürür. Onunla ilişkiyi kesenle ben de ilişkimi keserim. Allah'ın sonsuz rahmet sahibi olduğunu ifade eden Rahman ve Rahim isimleri gibi Rahim kelimesi de merhamet, esirgeme, severek ve acıyarak koruma gibi manaları içinde barındıran rahmet kökünden türemiştir. Rabbimiz insanların birbirlerine soy bakımından bağlanmalarını sağlayan biyolojik yapıya Rahim adını vererek onu hem bireyler arası sevgi ve merhameti güçlendirecek hem de kendi rahmetinin yayılmasına vesile olacak bir bağ kılmıştır. Dolayısıyla akrabalık ilişkilerini sürdürmek manasındaki Sıla-i Rahim ilahi bir emir, ayet ve hadislerde önemi üzerinde ısrarla vurgulanan salih bir amel olmanın yanı sıra Rabbimizle olan ilişkimiz bağlamında hayati önem taşıyan bir davranış biçimidir. Sıla-i Rahim, kan bağı ve evlenme yoluyla oluşan akrabalık bağlarını canlı tutmayı, en yakınından en uzağına kadar tüm akrabalarla iyi ilişkiler içerisinde olmayı ifade eder. Dolayısıyla başta akrabalık haklarına riayet etmek olmak üzere, tatlı bir tebessümden selamlaşmaya, telefonla hatır sormaktan ev ziyaretlerine, hayır dua etmekten maddi ve manevi yardımlaşmaya kadar onlarla irtibatın devamını sağlayan ve samimiyetin göstergesi olan her türlü tutum ve davranış Sıla-i Rahim'in yerine getirilmesini sağlar. Hadis-i şerifte belirtildiği üzere Sıla-i Rahim'in yerine getirilmesi de Rahmet-i Rahman'ın mümine ulaşmasını mümkün kılar. Bu rahmet sayesinde Sıla-i Rahim'de bulunan kimsenin rızkı bollaşır, ömrü bereketlenir. Dinimizin övdüğü ve inananlara tavsiye ettiği bütün iyilikler Sıla-i Rahim'le birleşince daha da kıymetlenerek mizana eklenir. Yoksul birine verilen sadaka, bir, yoksul akrabaya yapılan maddi yardımsa hem sadaka hem de Sıla-i Rahim olmak üzere iki sadaka kabul edilir. Sıla-i Rahim'i terk ederek akrabalık bağlarını koparmaksa kat-ı rahim şeklinde ifade edilir. Onunla ilişkiyi kesenle ben de ilişkimi keserim buyuran Rabbimizin belirttiği üzere kat-ı rahim yalnızca akrabalarla değil Rabbimizle olan irtibatı da sona erdirmek, onun rahmetinden uzaklaşmak demektir. Oysaki kainatın işleyişi bu rahmet üzere kurulmuş.

0: Bütün alem onunla hayat bulmuştur. Kış mevsiminde ölü bir toprağa dönüşen yeryüzünün yemyeşil giysilerle baharı karşılaması, gecenin dinlenmeye elverişli kapkaranlık bir örtü olup yaşamın tüm renklerini yansıtan gündüzün tüm canlılığıyla hayata yepyeni sayfa açması ve daha niceleri Rahman'ın rahmetinin eserlerindendir. Yarattığı her şeyin rızkını üstlenmiştir Yüce Mevla ve onun rahmeti gazabını geçmiştir. Böylesine engin bir rahmetten mahrum kalmak inanan bir insan için oldukça ağır bir ceza olsa gerek ki bu da Sıla-i Rahim'in Rabbimizin nezdinde ne kadar değerli olduğunu gösterir. Ya Resulallah, benim yakınlarım var. Ben onlarla irtibatımı sürdürüyorum. Onlar benimle alakayı kesiyorlar. Ben onlara iyilik ediyorum, onlar bana kötülük ediyorlar. Ben onlara yumuşak davranıyorum, onlar bana kaba davranıyorlar diyerek Allah Resulüne şikayette bulunan kimsenin durumu gibi Sıla-i Rahim'de bulunulan akrabaların bazen kıskançlıktan, bazen unutkanlıktan, bazen kin ve nefretten ya da sadece tembellikten kaynaklanan ilgisiz hatta yıkıcı tavırları olabilir. Fakat bunların hiçbiri, hatta akrabaların farklı inançlara mensup olmaları dahi, Sıla-i Rahim'e son vermek, akrabalık bağlarını tamamen koparmak, kat-ı rahim için geçerli bir mazeret olarak görülmemiştir. Sıla-i Rahim yapan, akrabasından gördüğü iyiliğe iyilikle karşılık veren kimse değil, akrabası kendisine iyiliği kestiğinde dahi onlara iyilik yapandır buyuran Resulullah Efendimiz, kendisine bu şikayetle gelen kimseye akrabalarının davranışlarına aldırmadan Sıla-i Rahim'e devam etmesini, böylece Allah'ın ona yardımda bulunacağını ifade etmiştir. Bireyin dini ve dünyevi yaşantısına huzur ve esenlik getiren Sıla-i Rahim, Rahman'ın rahmetine açılan bir kapıdır. Bu kapıdan yayılan ilahi rahmet, toplumun tamamına nüfuz ederek birlik ve beraberliği güçlendirir. Parçalanıp bölünmekten uzak olan toplumsa ilahi rahmetin yansımasına açık hale gelir.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Peygamberimiz zaman zaman ashabıyla sohbet eder, onlara nasihatlerde bulunurdu. Günün birinde Ebu Eyyub el-Ensari'ye, "Ebu Eyyub, Allah ve Resulünün razı olacağı bir sadakayı sana söyleyeyim mi?" dedi. Ebu Eyyub, "Elbette" deyince, "Resulullah, birbirlerine kin besleyip anlaşmazlığa düştüklerinde insanların arasını bulmaya çalış" tavsiyesinde bulundu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Alışverişte çok yemin etmekten sakının. Çünkü bu size önce malı sattırır, sonra bereketini kaybettirir." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Ameller her pazartesi ve perşembe günleri Allah'a arz olunur. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah kendisine şirk koşmayan herkesi bağışlar. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini terk ediniz" buyurur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Müşteri kızıştırmayın. Alıcıyla satıcı arasına girip kendinizi alıcı gibi göstererek malın değerini arttırmaya çalışmayın" buyurmuştur.

radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatarken sağ elini yanağının altına koyar ve sonra "Allah'ım, kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru" diye dua ederdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ara bozuculuk yapan, yaptığı iyiliği başa kakan ve cimri olan kimse cennete giremez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat başlıyor.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kıymetli Risalet Radyo dinleyicileri, yeni bir bölümle huzurlarınızdayım. Peygamber Efendimiz'i anlatmaya devam ediyoruz. Bugün anlatacağımız ilk konu Peygamber Efendimiz'in Kabe inşasında yapmış olduğu hakemlik. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam 35 yaşında iken yenilenen Kabe'nin duvarına Hacerül Esved'i yerine yerleştirme işinde Kureyş kabilelerine hakemlik yaptı. Mekke'de sık sık su baskınları oluyor ve seller meydana geliyordu. Yıllardan beri bu sellerden Kabe hasar görmüş, duvarlarında çatlaklar meydana gelmiş ve hatta bina yıkılmaya yüz tutmuştu. Binanın tavanı da bulunmadığından içindeki kıymetli eşyalar hırsızlar tarafından çalınma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyordu. Bu sebepten Kureyş kabileleri toplanarak binayı yenilemeye karar verdiler. Tam bu sırada Kızıldeniz'de fırtınaya tutulan bir Bizans gemisi Cidde yakınlarındaki Şuaybe'de karaya oturmuş ve parçalanmıştı. İçlerinde Velid bin Mughire'nin de bulunduğu bir grup Kureyşli kazanın meydana geldiği yere giderek geminin enkazını Kabe'nin inşaatında kullanmak üzere satın aldılar. Gemide bulunan Bizanslı inşaat ustası Bakum'u da yanlarına alarak Mekke'ye getirdiler. Kabe'nin duvarları Hazreti İbrahim tarafından yapıldığı söylenen temele kadar söküldü. Kureyş kabilesinin her bir

kulunun inşa edeceği kısımlar kura ile belirlendi. Her kabile kendi payına düşen kısmı örmeye başladı. Bu arada halkın helal kazancından yapacağı bağışların kabul edildiği de ilan edildi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de inşaat işinde çalıştı. Amcası Abbas ile birlikte taş taşıdı. Hazreti İbrahim tarafından Kabe'nin inşası sırasında tavafın başlangıç noktasını belirlemek amacıyla yerleştirilmiş olan Hacerül Esved'in yerine konulmasına sıra gelince her kabile bu şerefin kendisine ait olmasını istedi. Abdüddar oğulları ve Ali oğulları bu şerefi başkasına bırakmayacaklarına dair yemin ettiler. Ortaya çıkan anlaşmazlık neredeyse savaşa dönüşecekti. İnşaata 4-5 gün ara verildi. Bu arada Kureyşlilerin en yaşlısı Ebu Ümeyye bin Mughire'nin teklifi üzerine Harem-i Şerif'in Beni Şeybe kapısından ilk giren şahsın hakem tayin edilmesine karar verildi. Tam o sırada beklenen yerden Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam çıkageldi. Kureyşliler hep bir ağızdan "Bu güvenilir, emin bir kimsedir. Onun vereceği karara razıyız." dediler. Mesele Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem anlatıldığında hemen sırtından abasını çıkararak yere serdi. Hacerül Esved'i üzerine koydu. Her kabileden birer kişiyi abanın kenarlarından tutturarak konulacağı yere getirtti. Burada taşı kendi eliyle yerine yerleştirdi. Kureyşliler Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin problemi çözümünden son derece memnun oldular. Çünkü savaşa yol açabilecek bir ihtilaf büyümeden ve hiçbir kabilenin gücenmesine fırsat verilmeden halledilmiş oldu. Duvarları örme işi bittikten sonra Kabe'ye bir de ahşap tavan yapıldı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin 35 yaşında başından geçen bu olaydan sonra kendisine vahyin geldiği 40 yaşına kadar her yıl Ramazan ayında Hira mağarasında inzivaya çekildiği görülmektedir. Kıymetli Risalet Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimizin Kabe'nin hakemliği ile ilgili anlattığımız bu bölümde yer alan bazı hususlara dikkatinizi çekmek istiyorum. Halkın helal kazancından yapacağı bağışların kabul edileceğini belirtmiştik. Görüldüğü üzere cahiliye döneminin de kendine ait bir ahlakı var. Beytullah'ın, Kabe'nin bir ibadet yeri olduğu, kutsal bir yer olduğu herkes tarafından biliniyor ve buraya yapılacak olan bağışların, buranın inşasında harcanacak ekonomik kaynakların mutlaka helal olmasını özellikle arzu ediyorlardı. Haram karışmış ya da şüpheli bir kazancın Kabe'nin inşasında kullanılmasını kesinlikle arzu etmiyorlardı. Burada geçen kelimelerin, kavramların, isimlerin üzerinde kıymetli dinleyicilerimiz durmanızı, mümkünse vakit ayırıp araştırma yapmanızı ve bu kelimeler, kavramlar üzerinde, isimler üzerinde daha detaylı malumat elde etmenizi arzu ediyoruz. Bunun için de tavsiye edebileceğimiz en güvenilir, en güzel kaynak İslam Ansiklopedisi'dir. Mesela bu bölümde anlatmış olduğumuz Kabe kelimesi için, Hacerül Esved için, Velid bin Mughire'nin kim olduğunu öğrenmek için, ki Velid bin Mughire malumunuz olduğu üzere İslam'ın en büyük komutanlarından Halid bin Velid'in babası. Bu kavramlar ve isimlerle alakalı daha detaylı malumat elde edebilmek amacıyla İslam Ansiklopedisini okumanızı, oraya müracaat etmenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Bu bölümümüzle birlikte Peygamber Efendimizin Kabe hakemliği, Kabe inşasındaki hakemliği ile ilgili bir değerlendirme yapmamızın faydalı olacağı kanaatindeyim. Peygamber Efendimizin el-emin sıfatını taşıyor olması onun güvenilir değil, o toplumdaki en güvenilir insan olduğunun bir göstergesiydi. İslam'a girenlerin büyük bir kısmı onun kişilik ve şahsiyetini referans alarak girmişti İslam'a.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin problemleri çözmede, düşmanlıkları sona erdirmede, kanla sonuçlanacak kavgalarda, fitne ateşini söndürürken uyguladığı metot ve davranışlarla insanlar arasındaki değerinin yüksekliğini de ortaya koymuş oluyordu. Bu özellikleri sebebiyle içinde yaşadığı toplum kendisine El-Emin lakabını vermişti. Artık insanlar konuştuğu vakit sözünün doğruluğundan, kendisiyle bir iş yapıldığı vakit ahlakının güzelliğinden, ondan yardım istendiğinde güven ve samimiyetinden asla şüpheye düşmüyorlardı. Kendisine peygamberlik görevi verildiği zaman bu özellikler onun işini kolaylaştıracaktı. İslam'a giren insanların büyük bir kısmı ondan bir mucize göstermesini istemeden yaşadığı hayatı, ahlakını ve güvenilirliğini bu dine girmek için yeterli bulmuşlardı. Emin olamamış bir Müslümanın yaşadığı toplumun problemlerine çözüm araması bir ütopyadır. Biz kendisine peygamberlik verilmeden önce El-Emin denilen bir Resulün ümmetiyiz kıymetli dinleyiciler. Bu vasfı İslam'ın içinde kazanmadığımız sürece gerçek Müslümanlıktan söz edebilmemiz mümkün olmayacaktır. Çünkü güven problemini çözememiş, elinden, dilinden emin olunamamış bir Müslümanın İslam adına hizmet vermesi ya da yaşadığı toplumun problemlerine çözüm arayışında bulunması bir ütopyadan başka bir şey değildir. Peygamber Efendimiz yaşadığı çevrenin oluşturduğu insanlardan değildi. Tam tersine o kendi çevresini oluşturan bir insandı. Bir gerçeklik olarak şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki, insan yaşadığı çevrenin ürünüdür. Yaşadığı çevrenin tesiri zamanla insana rengini verir ve davranışlarını şekillendirir. Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise çevresinin ürünü değildir. Yetişmesinde yaşadığı toplumun şartları belirleyici olmamıştır. Hatta o bize şartların bütün olumsuzluğuna rağmen iyi olabilmenin, iyi kalabilmenin mümkün olacağını göstermiştir. Peygamberimiz çevresinin oluşturduğu insanlardan olmamıştır. Çevresini oluşturan insanlardan olmuştur. O sadece çevresini değil, bütün bir beşeriyeti değiştiren, yönlendiren bir şahsiyet olmuştur. Kabe hakemliği, Hilful Fudul anlaşması bunlara verilebilecek en güzel örneklerdir. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere Allah'a emanet olun.

0: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat sona erdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter.

Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ben bir merkep üzerinde Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bulunuyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkını ve kulların Allah üzerindeki hakkını biliyor musun?" buyurdu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, onların Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların da Allah üzerindeki hakkı, Allah'ın kendisine ortak koşmayan kimseye azap etmemesidir," buyurdu. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın Resulü, halka bunu müjdeleyeyim mi?" dedim. "Onlara bunu müjdeleme. Çünkü onlar buna güvenirler ve ibadet ve taatte gevşek davranabilirler," buyurdu. Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bir Müslüman hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde ziyaretini tamamlayıp geri dönünceye kadar sanki cennet hurfesi topluyormuş gibi olur. Ya Resulallah, cennet hurfesi nedir?" denilince, "Zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan meyvedir," cevabını vermiştir. İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize yaptığı bir vaaz ve nasihatte şöyle buyurmuştur: "Ey insanlar! Siz yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak Allah'ın huzurunda haşrolunacaksınız. Zira Allah başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız," buyurdu. Bilin ki kıyamet gününde kendisine ilk elbise giydirilecek kimse İbrahim aleyhisselam olacaktır. Yine bilin ki benim ümmetimden bir takım kimseler getirilecek ve sol tarafa sevk olunacaklar. Ya Rabbi, bunlar benim ashabımdır. Onlara merhamet et," diyeceğim. "Onların senin ardından neler yaptıklarını sen bilmiyorsun," denilecek. Ben de salih kul İsa'nın aleyhisselam dediği gibi, "Ben aralarında bulunduğum sürece onlara şahit idim. Ama beni içlerinden aldığında artık onları yalnız sen görüyordun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer onlara azap edersen, şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer bağışlarsan, yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin," diyeceğim. Bunun üzerine bana, "Sen onların aralarından ayrıldığın günden itibaren onlar gerisin geriye dönmüştüler," denilecektir.

Vahşi bin Harp radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabı, "Ya Resulallah, yemek yiyoruz ama karnımız doymuyor," dediler. "Muhtemelen ayrı ayrı yiyorsunuz," diye karşılık verdi. "Evet," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "Birlikte yiyin ve besmele çekin ki yemeğiniz bereketli olsun," buyurdu.

0: Muaz bin Cebel der ki, Resulullah tavaf yaparken ona yanaştım ve insanların hangisi en şerlidir diye sordum. Allah'ım bizi affet. Muaz, sen şerden değil, hayırdan sor. İnsanların en şerlileri, en şerli alimler, en hayırlıları da en hayırlı alimlerdir, buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamaya düşkün olan kimse, diğeri ise Allah'ın kendisine bahşettiği ilim ve hikmete göre karar veren ve onu başkalarına öğreten kimse. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'a hamdla başlanmayan önemli her iş bereketsizdir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin kalktığında önce kısaca iki rekat namaz kılardı.

0: İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün İbn Ömer bir kimsenin Kâbe hakkı için diye yemin ettiğini işitince ona Allah'tan başkasına yemin etme. Çünkü ben Resul-i Ekrem'in Allah'tan başkasına yemin eden onu inkar etmiş yahut ona şirk koşmuştur buyurduğunu işittim demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi demiştir.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydüm. Bellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: çağları aşan kutlu çağrı.
1: Artık söz tahtından söylüyordu. Yüzünü bu sözle yudu, ay da güneşti. Söz pehlivanlarını attan düşürdü bu söz. Zehirli meyveler yenir şimdi Kureyş'te. Dürelim defterini dar-ı dünyanın dendi. Hak yolun delileri girdiler bu sergüzeşte. Yetiş ve tut ey Hamza kapısını Kabe'nin. Kimsenin bileğini bükecek bu güreşte. Bu emanetler senin, aç kapıları Rıdvan. Aşk en çetin usullerle sınanıyor ateşte. Boşa geçti bülbüller, boşa geçti ömrünüz. Nebiler makamından okuyor Bilal işte. Dostun selamı gelmiş, şen olmuş dostun bağı. Melekler seyrangahı, bu gül ve bu güldeste.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zalim de olsa, mazlum da olsa mümin kardeşine yardım et buyurdu. Ashabtan biri, ya Resulallah, mazlum olana yardım ederim. Fakat zalime nasıl yardım edebilirim dedi. Resulullah, zalimi de zulüm yapmaktan alıkoyarsın veya engellersin. İşte bu ona yardımdır buyurdu.

Cerir bin Abdullah'ın radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği rivayet edilmiştir. Zarafetten, yumuşak huyluluktan mahrum olan bütün hayırlardan mahrum demektir buyurmuştur.

Ebu Sirva Ukbe bin Haris radıyallahu anh anlatıyor. Medine'de Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi, sonra aceleyle kalktı, insanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem acele etmesinden dolayı telaşa düştü. Resulullah kısa bir süre sonra geri geldi ve acele edişinden dolayı onların şaşkınlıklarını gördü ve şöyle dedi. Evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Allah'a yönelmekten beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasına emrettim.

Yezid bin Hayyan anlatıyor. Bir gün ben Hüseyin bin Sebre ve Amr bin Müslim ile birlikte Zeyd bin Erkam'a radıyallahu anhuma gitmiştim. Yanına oturunca Hüseyin, "Zeyd, sen büyük hayırlara kavuştun. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem gördün, onun sözünü işittin, onunla birlikte savaşa katıldın ve arkasında namaz kıldın. İşte ey Zeyd, böylece sen çok hayra mazhar oldun. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem duyduklarından bize de anlat," dedi. Zeyd, "Ey kardeşimin oğlu, yaşım ilerledi. Aradan çok zaman geçti. Dinlediğim şeylerden bazılarını unuttum. Size bildirdiklerimi kabul edin, söyleyemediklerim konusunda ise beni zorlamayın." Sonra sözlerine şöyle devam etti. "Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke ile Medine arasında Hum denilen suyun başında bize yaptığı bir konuşmasında Allah'a hamdü sena ettikten ve bizlere vaaz ve nasihat ettikten sonra şöyle dedi: "Ey insanlar! Ben sadece bir beşerim. Rabbimin elçisinin bana geleceği, benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size önemli iki emanet bırakıyorum. Bu emanetin biri hidayet ve nur kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Ona sımsıkı sarılın," buyurdu. Ve Allah'ın kitabına sarılmaya bizleri teşvik etti. Sonra devamla, "İkincisi de Ehl-i Beytim'dir. Ehl-i Beytim hakkında size Allah'ı hatırlatırım. Allah'tan korkun, onlara karşı hürmette kusur etmeyin," buyurdu ve iki defa tekrarladı. Bunun üzerine Hüseyin, "Ey Zeyd, peygamberin Ehl-i Beyti kimdir? Eşleri de Ehl-i Beytinden değil midir?" dedi. Zeyd, "Eşleri de Ehl-i Beyt'tendir. Ancak asıl Ehl-i Beyt, kendisinden sonra sadaka alması haram olanlardır," dedi. "Onlar kimdir?" sualine, "Ali, Akil, Cafer, Abbas aileleridir," dedi. Hüseyin, "Onların hepsine sadaka haram mıdır?" diye sordum. Zeyd, "Evet," cevabını verdi.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 5 vakit namaz birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün 5 kere yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir.

0: Taif dönüşünde süt kardeşi Şeyma peygamberimizin yanına gelmişti. Onu görünce Hazreti Peygamber çok sevindi ve onu hoş karşıladı. Oturması için ridasını serip yer gösterdi. Hazreti Peygamber'in gözleri doldu ve ağlamaya başladı. Ashabından biri, "Ağlıyor musun ya Resulallah?" dediğinde, "Evet, ona düşkünlüğümden ve başına gelenlerden dolayı ağlıyorum," dedi ve ilave etti. "Sizden birinin Uhud kadar altını olsa ve süt emzirmesi karşılığında sütünü emdiği kişiye onu verse, yine de onun hakkını ödemiş olmaz."
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kadının kocası yanındayken onun izni olmadıkça nafile oruç tutması ve yine izni olmadıkça onun evine bir kimsenin girmesine izin vermesi helal olmaz.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezanla kamet arasında yapılan dua reddolunmaz demiştir. İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade radıyallahu anh hastalanmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud'la birlikte Sa'd'ı ziyarete gittiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu baygın bir halde görünce "Yoksa öldü mü?" diye sordu. "Hayır ey Allah'ın Resulü," dediler. Hastanın haline bakan Allah Resulü ağladı. Onun ağladığını gören cemaat de ağladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Dinler misiniz? Allah gözyaşı ve kalp üzüntüsünden dolayı insana azap etmez. Ama eliyle diline işaret ederek, işte bunun yüzünden ya azap eder veya hayırlı söz söylenirse merhamet eder," buyurdu.

Hasan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Necid'den bir grup insan Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Kur'an'ı ve sünneti öğretmesi için kendilerine birilerini göndermesini istediler. Resulullah da onlara ensardan 70 adam gönderdi. Bunlara kurra denilirdi. Bunların içlerinde dayım Haram bin Milhan da vardı. Kur'an okurlar ve geceleyin onu müzakere ederek öğrenirlerdi. Gündüzleri su getirirler, onu mescide koyarlar, odun toplayıp satarlar ve parasıyla suffe ehli ve fakirler için yiyecek satın alırlardı. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya yani Necid'e onları gönderdi. Yolda giderken bunlara düşman saldırdı ve gittikleri yere varamadan onları öldürdü. Düşman tarafından kuşatıldıklarında, Allah'ım, bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol dediler. Enes'in radıyallahu anh dayısı olan Haram'ın yanına arkasından bir adam gelip mızrağını sapladı ve vücudunun bir tarafından diğer tarafına geçirdi. Bunun üzerine Haram, Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki ben şehitlik mertebesini kazandım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi alınca ashabına şöyle dedi. Kardeşleriniz öldürüldü ve onlar, Allah'ım, bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol diye niyaz ettiler.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, Allah'ım beni doğru yola eriştir ve beni doğru kıl diye dua et buyurdu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Bismillah, tevekkeltu alallah. Allahümme inni a'udu bika an adilla au udall, au azilla au uzall, au azlima au uzlam, au ejhala au yujhala aleyh.
2: Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım.

0: Dağları aşan kutlu çağrı.
1: Cündüb bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez. Zira koruması karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar ve sonra yüzüstü cehennem ateşine atar. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tulum, büyük testi ve benzeri su kaplarını ağzına dayayarak su içmeyi yasaklamıştır. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ölmek üzere olan hastalarınıza La ilahe illallah sözünü telkin edin. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor: bir adam Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve ya Resulallah, bir topluluğu seven fakat onlara yetişemeyen kimse hakkında ne buyuruyorsun diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kişi sevdiğiyle beraberdir cevabını verdi.

Ebu Şüreyh Hüveylid bin Amr el-Huzayi'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine hakkı olan şeyi ikram etsin dedi. Sahabiler, ya Resulallah, misafirin hakkı nedir diye sordular. Resulullah da onu bir gece ve gündüz misafir etmektir. Misafire ikram ise 3 gün olup bundan sonrası sadakadır cevabını verdi.

Hazreti Ömer bir hutbesinde şöyle demiştir. Ey insanlar! Rey, şahsi kanaat ve düşünce ancak Resulullah'a aitse isabetlidir. Çünkü Allah ona doğruyu bizzat göstermiştir. Bizim reylerimizse doğru olanı bulmak için ortaya konan zan ve zorlama çabadan ibarettir.

Amr bin As radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Hakim içtihat eder de doğru hüküm verirse iki sevap, hata ederse içtihadından dolayı bir sevap alır. Ebu Yahya Hureyn bin Fatik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda harcama yapan kimseye Allah harcamasının 700 misli ecir verir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sunulan güzel kokuyu reddetmezdi.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette bir yay kadar küçük bir yer, üzerine güneş doğan veya batan her şeyden daha hayırlıdır. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam olduğu zaman şöyle dua ederdi. Allah'a hamdolsun ki biz akşama eriştik ve akşamliğinde mülk Allah'ındır. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak bir olan Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Ravi diyor ki bu zikirle beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mülk onundur, hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Ya Rabbi, senden bu gecenin ve sonraki gecelerin hayrını dilerim. Bu gecenin ve sonraki gecelerin şerrinden de sana sığınırım. Ya Rabbi, tembellikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cehennemden ve kabir azabından sana sığınırım derdi. Ve sabah olduğunda da biz sabaha çıktık. Sabahleyinde mülk Allah'ındır buyururdu. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rükuda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Azimet ve ruhsat. Asli hükümler ve arızi durumlar. İbni Ömer'den nakledildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Allah yasakladıklarının yapılmasından nasıl hoşlanmıyorsa, tanıdığı ruhsatların kullanılmasından da öylece hoşnut olur. Peygamber Efendimiz bir Ramazan gününde hazırlıklarını tamamlayıp ashabıyla birlikte bir sefere çıkmıştı. Dayanılmaz bir çöl sıcağı vardı. Sıcaktan kavrulan toprak ayakları, güneşse başları kavuruyordu. Resulullah yolda ilerlerken sıcağın ve orucun etkisiyle ashabının yorulduğunu görünce dinlenmeye çekilmelerini istedi. Yeteri kadar gölgelenebilecek ağaç olmadığı gibi çadır kurmak için de vakit yoktu. İnsanlar gölgelenmek için buldukları ağaçların altına sığınmaya çalışıyorlardı. Bu arada Peygamberimiz insanların toplandığını gördü. Oraya vardığında bazı kimselerin baygın halde yatan Ebu İsrail isimli sahabinin başında toplandıklarını, yüzüne su serperek onu serinletmeye, rahatlatmaya çalıştıklarını gördü. Peygamberimiz durumu öğrenmek maksadıyla "Bu arkadaşınıza ne oldu?" diye sordu. Onlar "Ey Allah'ın Resulü, o oruçlu." dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz, "Zorlanmanız yahut zarar görmeniz halinde yolculukta oruç tutmak fazilet değildir. Allah'ın size tanıdığı ruhsatı kullanın ve onu kabul edin." buyurdu. Allah'ın kullarını sorumlu tuttuğu çeşitli emirler ve yasaklar, helal

Helaller ve haramlar asıl hükümleri oluşturur ve bunlarla amel etmek azimet olarak anılır. Fakat bu hükümlerin uygulanması esnasında karşılaşılan zaruret, meşakkat ve ihtiyaç gibi arızi durumlar sebebiyle bazı hükümlerde çeşitli kolaylıklar gösterilmiştir. İşte bu kolaylıklara da ruhsat adı verilir. Buna göre azimetler Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, ruhsatlarsa kulların Allah'ın lütfundan aldıkları bir paydır. Ruhsatlar dini yaşamda bir gevşeklik değil, bilakis zorluk ve güçlüğün bulunduğu özel şartlarda dinin yaşanabilir olmasına imkan sağlayan özel ve geçici uygulamalardır. İnananlar öncelikle asıl yapmakla yükümlü oldukları hükümlerle yani azimetle amel ederler. Ancak güçleri aşan bir zaruret, ihtiyaç ya da zorlukla karşılaştıklarında kendilerine verilen ruhsatlardan da istifade etmeleri gerektiğini bilirler. Bu nedenledir ki Cenab-ı Hak zorluk doğurabilecek bazı durumlarda bir çıkış yolu olarak ruhsatları da bildirmiştir. Örneğin Müslümanlara orucu farz kılmış, hastalık veya yolculuk durumunda orucun ertelenip daha sonra uygun bir zamanda kaza edilebileceği, buna imkan olmaması halinde de fidye verilebileceğini bildirerek güçlüğü ortadan kaldırmış ve Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez buyurmuştur. Yine yeryüzünde sefere çıktığınız vakit kafirlerin size saldırmasından korkarsanız, namazı kısaltmanızdan ötürü size bir günah yoktur buyurmuştur. Bu bağlamda Allah Resulü de savaş ve sefer halinde öğle ve ikindi namazlarını, akşamla da yatsı namazlarını birlikte kılmıştır. Bununla beraber Peygamberimiz kimi zaman ruhsata uymak istemeyenleri de zorlamamıştır. Nitekim Hamza bin Amr el-Eslemi, "Ey Allah'ın Resulü, yolculuktayken oruç tutabilecek gücü kendimde bulabiliyorum. Böyle yapmamda bir sakınca var mı?" diye sormuş. Bunun üzerine Allah Resulü, "Bu Allah'ın verdiği bir ruhsattır. Kim bunu alıp uygularsa güzel olur. Ama kim de oruç tutmak isterse bunu yapmasında bir sakınca yoktur." buyurarak tercihini kişinin kendine bırakmıştır. Sahabe arasında ruhsatlardan yararlanmayıp daha çok azimeti tercih ederek hatta çok fazla ibadet yapmak isteyenler vardı. Bu özelliğiyle bilinen Abdullah bin Amr bin As, Peygamberimizle arasında geçen bir konuşmayı şöyle anlatır. "Bir gün Allah Resulü bana, "Ey Abdullah, gündüz oruç tuttuğun, geceleri de ibadetle meşgul olduğun kulağıma geldi. Gerçekten öyle mi?" diye sordu. Ben, "Evet ey Allah'ın Resulü," diye cevapladım. Efendimiz, "Böyle yapma. Oruç tut, bazen tutma. Gece namaz kıl, bazen de uyu. Çünkü vücudunun sende hakkı var, gözünün sende hakkı var, hanımının sende hakkı var, misafirinin sende hakkı var. Her ay 3 gün oruç tutman yeterlidir. Çünkü işlediğin her iyilik için 10 kat sevap vardır. Bu da yılın tamamını oruçlu geçirmek anlamına gelir," buyurdu. Ancak ben ısrar ettim ve, "Ey Allah'ın Resulü, benim gücüm kuvvetim yerinde, daha fazlasını yapabilirim," dedim. Bu defa da o, "Öyleyse Allah'ın peygamberi Davud'un orucundan tut, daha fazlasını yapma," dedi. Ben, "Allah'ın peygamberi Davud'un orucu nasıl?" diye sordum. Efendimiz, "Bir gün oruç tutup bir gün tutmamak suretiyle yılın yarısını oruçlu geçirmek şeklindeydi," diye cevapladı. Hadisi ondan rivayet eden Ebu Seleme ardından şu notu düşmüştür. Abdullah yaşandıktan sonra, "Keşke Hazreti Peygamber'in verdiği ruhsatı kabul etseydim," derdi. Zira gençken rahatlıkla yapabildiği bu ibadetleri yaşlandığında devam ettirmekte zorlanmıştı ve kendisini sorumlu tuttuğu bu ibadetini de yaşlılığından dolayı bırakmak istememişti. Allah Resulü bu tür eğilimleri dinde aşırılık diye nitelemiş ve ashabını bundan ısrarla sakındırmıştır. Nitekim hacda şeytan taşlama esnasında kullanılacak taşları toplarken onların küçük olması gerektiğine işaret etmiş ve "Dinde aşırılıktan sakının. Muhakkak ki sizden öncekileri dinde aşırılığa gitmek helak etmiştir." buyurmuştur.

Ümmetini daima itidale ve orta yola davet eden Allah Resulü, İslam dininin kolaylık dini olduğunu, yeri ve zamanı geldiğinde Allah tarafından verilmiş ruhsatlarla amel edilmesi gerektiğini bizzat göstererek öğretmiştir. İbadetleri ve azimet hükümlerini uygularken nasıl onlara rehberlik yapmışsa, ruhsatların kullanımında da onlara öncülük yapmıştır. Hatta öyle zamanlar olmuştur ki kendisine uymayıp ruhsatlardan yararlanmayanları açıkça eleştirmiştir. Fakat gerek bu ruhsattan yararlanmasında, gerekse yararlanmayanlara sitem etmesinde rahmet elçisinin ashabına olan merhamet ve düşkünlüğünü görmekteyiz. Bu hususun ilginç bir örneği Mekke'nin fethi sırasında yaşanmıştır. Allah'ın elçisi ve ashabı Ramazan ayında Mekke'nin fethi için yola çıkmışlardı ve herkes oruçluydu. Yolun yarısını geçtikten sonra Hazreti Peygamber'e "İnsanlar oruç tutarken çok zorlanıyorlar ve insanlar seni ne yapacağını bekliyorlar" denildi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber binitinin üzerinde herkesin görebileceği bir yerde durup bir bardak su içti. Bunu gören ashab kendisine gösterilen bu ruhsatı değerlendirdi ve su içerek susuzluklarını giderdiler. Daha sonra Resulullah'a bazı insanların oruçlarını bozmadıkları bildirilince kendisine uymayan bu kimseler hakkında "onlar söz dinlemeyenlerdir" buyurdu. Diğer taraftan Abdullah bin Abbas gibi meşakkatli durumlarda verilen ruhsatlara ziyadesiyle sevinenler de bulunmaktaydı. Onlar böylece dinin azimetlerini yerine getirirken de, ruhsatlarıyla amel ederken de aynı ibadet huzurunu paylaşmaktaydılar. Netice itibarıyla azimetler de ruhsatlar da Yüce Allah'ın kullarının yararına vermiş olduğu hükümlerdir. Normal şartlarda azimetle amel eden Müslümanlar, yeri ve zamanı geldiğinde ruhsatlarla da amel edebileceklerini bilmelidirler. Bu ikisinden birini tercih ederken, belki de ölçü, zararın def edilmesi, menfaatin celbedilmesi olacaktır. Azimetler de ruhsatlarda Rabbimizin verdiği ikramlardır. Rahmet elçisinin ifade buyurduğu gibi, Allah yasakladıklarının yapılmasından nasıl hoşlanmıyorsa, tanıdığı ruhsatların kullanılmasından da öylece hoşnut olur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'in radıyallahu anh, Sabite radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Hazreti Peygamber'in hastalık için okuduğunu sana okuyayım mı? Oku diye cevap verdi. Bunun üzerine Enes radıyallahu anh, Allahümme Rabben nasi müzhibel be'si eşfi ente şafi la şafiye illa ente şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, dedi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sulandırılmış süt getirdiler. O sırada sağında bir bedevi, solunda ise Ebu Bekir radıyallahu anh oturuyordu. Resulullah sütü içti, sonra kabı sağındaki bedeviye verdi ve herkes sağındakine versin buyurdu. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman eğer ölen kimse salihlerden ise beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse kendini götürenlere eyvah beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer bu sesi insan duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi. İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağ iken veda haccından söz eder fakat mahiyetini bilmezdik. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a hamdü sena etti. Deccal'dan söz etti ve onunla ilgili olarak uzun bir konuşma yaptı. Allah'ın gönderdiği peygamberlerin hepsi, özellikle de Nuh ve ondan sonra gelenler, ümmetlerini Deccal'a karşı uyarmışlardır. Eğer Deccal sizin aranızda çıkarsa, onun hali size gizli kalmaz. Siz, Rabbinizin bir gözünün kör olmadığını, eksiklerden münezzeh olduğunu bilirsiniz. Deccal'in ise sağ gözü kördür ve su üzerinde yüzen yaş üzüm gibidir. Bilesiniz ki Allah kanlarınızı ve mallarınızı bu belde ve bu ayda bugünün hürmeti gibi birbirinize haram kıldı. Tebliğ ettim mi? Diye buyurdu. Sahabiler, evet dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım şahit ol diye 3 defa tekrarladı. Aman ha benden sonra birbirinin boynunu vuran kafirler gibi olmayın. Size yazık olur dedi.

Abdullah bin Busr radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem garra denilen bir yemek kabı vardı. Onu 4 kişi taşırdı. Bir gün kuşluk vakti girip namazı kıldıklarında içerisine tirit, et suyuna ekmek doğramak suretiyle yapılan yemek koyulan bu kap önüne getirildi. Sahabiler kabın etrafına dizildiler. Gelenler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çökerek oturdu. Bir bedevi "Bu oturuş da ne?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Allah beni alçak gönüllü bir kul eyledi. Zorba inatçı biri değil." cevabını verdi ve arkasından "Yemek kabının kenarından yiyin. Ortasını bırakın ki bereketlensin."

0: gördü.
1: Enes bin Malik'in anlattığına göre Medineli bir sahabi birkaç kez Hazreti Peygamber'e gelerek ihtiyacını dile getirmiş ve her defasında o cömert peygamberden karşılıksız ikramlar alarak evine dönmüştü. Bir gün yine bir şey istemeye geldiğinde Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem "Evinde hiçbir şeyin yok mu?" diye sordu. Sahabi "Hayır, evimde sadece bir örtü var. Bunun bir kısmını elbise olarak kullanıyor, diğer kısmını da evde altımıza seriyoruz. Bir de su içtiğimiz bir bardak var," diye dert yandı. Bunun üzerine sevgili Resul "Onları bana getir," diyerek onu evine gönderdi. Sahabi hemen evine gitti ve bahsettiği eşyaları getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun getirdiği eşyaları eline alarak orada bulunanlara "Kim bunları satın almak ister?" diye sordu. Topluluk içinden biri "Ben onları bir dirham karşılığında alırım," diyerek öne çıktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki veya üç defa "Kim bir dirhemden fazla verir?" diye sorunca bir başka sahabi "Ben iki dirhem veririm," diye ortaya atıldı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber adamın getirdiği eşyaları iki dirhem karşılığında satın almak isteyene verdi. Alışveriş sonucu kazandığı iki dirhemi de adama vererek "Bu dirhemlerin biriyle yiyecek satın al ve ailene götür. Diğer dirhemle de bir keser satın alıp yanıma gel," dedi. Sahabi keseri getirince Allah Resulü ona bizzat kendi eliyle bir sap taktı ve keseri ona uzatarak "Git bununla odun topla ve sat. Seni 15 gün boyunca da görmeyeyim," diye tembihledi. Medineli sahabi Allah'ın elçisinin bu emri üzerine hemen gitti ve çalışmaya koyuldu. Günlerce odun toplayıp sattı. 15 gün sonra 10 dirhem biriktirmiş olarak çıka geldi. Çarşıda kazandığı paranın bir kısmıyla elbise, geri kalanıyla da ailesine yiyecek satın almıştı. 15 gün önce muhtaç bir halde yanına gelen ve ailesini geçindirmeyi bilemeyen bu sahabinin ekmek parasını kazanmayı başardığını gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şu çarpıcı övdü verdi. "Bu şekilde çalışarak başkalarına muhtaç olmadan geçinmen, senin için kıyamet gününde yüzünde dilencilik lekesiyle gelmenden daha hayırlıdır."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İstiğfar dualarının en üstünü, kulun şu şekilde mağfiret dilemesidir. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Zira günahları senden başka kimse affedemez. İşte bu duayı gündüz içtenlikle inanarak okuyup akşam olmadan ölen kimse cennetlik olur. Yine içtenlikle inanarak gece okuyup da sabah olmadan ölen kimse de cennetliklerdendir.

Ebu Eyyub'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucunu tutup ardından Şevval'den 6 gün daha oruç tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir buyurdu. Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu

0: aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Tek başına yola çıkan binekli ile iki kişi olarak yola çıkan binekli adeta şeytan ve avanesinin kötülüklerine hedef gibidir. Üç kişilik süvari ise bir topluluk demektir. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazıyla sabah namazı arasında 11 rekat namaz kılardı. Her iki rekatta selam verir ve bir rekat vitir namazı kılardı. Müezzin sabah ezanını bitirdiği ve tan yeri ağardığı zaman peygambere gelip halkın toplandığını haber verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp kısaca iki rekat namaz kılar ve müezzin kamet için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.
1: İyi arkadaşla kötü arkadaşın misali. Her insanın temennisidir belki baki dostluklar. İnsan güvenebileceği iyi bir arkadaşın, samimi bir dostun varlığına en az anne babası, kardeşi ya da eşi kadar ihtiyaç duyar. İyi gününde sevincini, kötü gününde üzüntüsünü ve kederini, ihtiyacı anında derdini ve tasasını yakınları kadar dostuyla da paylaşmak ister. Hatta yeri gelir ailesiyle, yakınlarıyla paylaşamadığı şeyleri onunla paylaşır. Lakin kolay değildir iyi bir dost edinmek ve aynı şekilde iyi bir dost olabilmek. Etkileri ve sonuçları itibariyle hem dünyadaki hem de ahiretteki hayatımızı etkileyen bu zor tercih dikkatli olmayı gerektirir. Allah Resulü arkadaş seçiminin önemine binaen şöyle bir benzetmede bulunur. İyi arkadaşla kötü arkadaş, misk taşıyan kimseyle körük üfüren kimse gibidir. Misk taşıyan ya sana onu ikram eder yahut sen ondan miski satın alırsın ya da ondan güzel bir koku duyarsın. Körük üfüren kimse ise ya elbiseni yakar ya da ondan kötü bir koku duyarsın. Buna göre iyi yani hadisin Arapça metninde zikredildiği şekliyle salih arkadaş, dini ve ahlaki açıdan iyi davranışlara sahip, yaşantısıyla, ilmiyle, edebiyle, takvasıyla örnek olan ve her halükarda çevresine faydası dokunan kimsedir. Tıpkı sevgili Peygamberimiz tarafından kokuların en güzeli sayılan miski taşıyan kimse gibi. O doğrudan miski ikram etmese ya da kendisinden misk satın alınmasa bile en azından etrafına yaydığı güzel kokuyla insanı etkiler. İyi arkadaş da böyle güzel koku satan bir kimse gibi gerek bu dünyada gerekse ahirette mutlaka faydalı olacaktır. Kötü arkadaşsa çirkin davranışları, günahta ısrar edişi, gıybet ve dedikodu gibi zemmedilen fiilleri işleyişiyle etrafına hem dini hem de dünyevi bakımdan zararı dokunan kimsedir. Tıpkı körük üfüren kişi gibi. O körüğe her üfleyişinde etrafa saçtığı kıvılcımlarla yanında bulunan kimsenin ya elbisesini yakar ya da yakmasa bile üzerine kötü kokusu siner, isi pası bulaşır. Kötü arkadaş da aynı şekilde hem bu dünyada hem de ahirette neden olacağı zararla şüphesiz pişmanlık vesilesi olacaktır. Hazreti Peygamber'in iyi arkadaş ve kötü arkadaşla ilgili yaptığı bu benzetme, arkadaş seçiminde dikkatli olunması gerektiğine dair bir başka tavsiyesi olan kişi dostunun dini üzeredir. Bu yüzden her biriniz kiminle dostluk ettiğine dikkat etsin hadisinin daha somut ve akılda kalıcı ifadesidir. Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlık ve dostluk kavramları benzer şekilde zikredilmekle birlikte daha geniş boyutuyla da ele alınır. Allah'ın insanlara dost olması, insanın Allah'a dost olması, insanın şeytana dost edinmesi ve iyilerle kötülerin birbirlerini dost edinmelerine dair pek çok ayet vardır. Bu doğrultuda iman edenlerden Allah'a karşı gelmekten sakınmaları ve doğru kimselerle beraber olmaları istenir. Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeleri yasaklanır. Muttakilerden başka dostların birbirine düşman olacağı belirten kıyamet günü, pişmanlık içerisinde ellerini ısırarak keşke falanı dost edinmeseydim dememesi için insanoğlu uyarılır. Zira müminlerin gerçek dostu Allah Teala, Resulü ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir. Allah'ın dostlarına hiçbir korku olmadığı gibi onlar üzülmeyeceklerdir de. Allah'ı bırakıp şeytanı dost edinenler

ise hiç şüphesiz apaçık bir hüsrana düşmüşlerdir. Arkadaş seçiminin kıyamet günündeki etkisini vurgulayan, o gün Allah'a karşı gelmekten sakınanlar dışında dostlar birbirine düşman olurlar ayetiyle ilgili olarak Kurtubi'nin tefsirinde şöyle bir rivayet nakledilir. İki mümin ve iki kafir dost vardır. Müminlerden birisi ölür ve Rabbinin huzuruna vardığında, Rabbim, filan kişi bana, sana ve Resulüne itaati emrediyordu. İyiliği emrediyor, kötülükten alıkoyuyordu. Benim senin huzuruna çıkacağımı söylüyordu. Rabbim, benden sonra onu saptırma. Beni hidayete eriştirdiğin gibi onu da hidayete eriştir. Bana kereminden lütfettiğin gibi ona da lütfet, der. Nihayet diğer mümin arkadaşı da vefat edince, Allah her ikisini bir araya getirir ve birbirlerini övmelerini ister. İkisinin de birbirinden hayırla bahsetmeleri üzerine Yüce Allah, ne güzel dost, ne güzel kardeş ve ne güzel arkadaş buyurur. Kafirlerden birisi ölünce ise, Rabbim, filan kişi bana, sana itaati, Resulüne itaati yasaklıyor, kötülüğü emrediyor, beni iyilikten alıkoyuyordu, senin huzuruna çıkmayacağımı söylüyordu. Rabbim, senden dileyim, benden sonra onu hidayete eriştirme, beni saptırdığın gibi onu da saptır, beni hakir düşürdüğün gibi onu da hakir kıl. Diğer kafir arkadaşı da ölünce Yüce Allah her ikisinin birbirlerini övmelerini ister. Fakat övmek bir yana, ikisi de birbirlerinin kötülüklerini anlatırlar. Bunun üzerine Yüce Allah, ne kötü bir dost, ne kötü bir kardeş ve ne kötü arkadaşmışsın buyurur ve her biri diğer arkadaşına lanet eder. Rivayette işaret edildiği üzere, dünyada edinilecek iyi bir arkadaş, ahirette saadete vesile, kötü arkadaşsa hüsrana neden olacaktır. Maddi çıkarların ön plana alındığı günümüz yaşantısında arkadaşlık algısı giderek değişmektedir. Arkadaş seçiminin uhrevi boyutu çoğu zaman unutularak yanlış tercihlere gidilebilmektedir. Halbuki arkadaşların birbirleri üzerinde kaçınılmaz bir şekilde olumlu ya da olumsuz etkileri vardır. Hazreti Peygamber'in de arkadaşlığın kaçınılmaz etkisine sade ama çarpıcı bir ifadeyle vurguda bulunduğu bu hadis, arkadaş tanımımızı tekrar gözden geçirmemize vesile olacaktır.

0: Urve bin Mesud. Hudeybiye antlaşması öncesinde Kureyş müşrikleri Hazreti Peygamber'e elçiler gönderiyor. Bu elçiler de Mekke'ye dönüp yaptıkları görüşmeyi müşrik liderlere anlatıyorlardı. Hicretin 9. senesinde İslam'a girecek olan Taifli Urve bin Mesud es-Sekafi de bu dönemde böyle bir elçilik yapmıştı. O, Mekke'nin fethinden sonra Taif kuşatması esnasında kavmini İslam'a davet ederken şehit edildi. Bu nedenle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Urve'yi Yasin suresinde hikayesi anlatılan ve kendisiyle aynı akıbeti yaşayan kişiye benzetmişti. İşte o Urve, Hudeybiye'den döndükten sonra Mekke müşriklerine Hazreti Muhammed'le anlaşmaları tavsiyesinde bulunurken, ashabının ona bağlılığına şahit oluşundan duyduğu hayranlığı şöyle dile getirmişti. Ey kavmim! Ben birçok kralın huzuruna çıktım. Heyet olarak Kayser'e, Kisra'ya ve Necaşi'ye gittim. Vallahi Muhammed'in ashabının ona tazim ettiği kadar hiçbir krala adamlarının tazim ettiğini görmedim. Öyle ki Muhammed sahabilerine bir şey emredince o emri yerine getirmek için koşuşturuyorlar. Abdest aldığında artan abdest suyunu paylaşmak için birbirleriyle yarışıyorlar. Konuştuğu zaman sahabileri seslerini onun yanında iyice alçaltıyorlar ve ona saygılarından dolayı gözlerini dikip yüzüne dikkatle bakamıyorlar. Şimdi Muhammed size barış yolu gösterdi. Bunu kabul edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetten sonra geriye kalan ancak mübeşşirattır dedi. Sahabiler mübeşşirat nedir ya Resulallah dediler. İyi, güzel, salih rüyadır cevabını verdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim demiştir. İnsanlar kıyamet gününde yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak haşrolunacaktır. Ya Resulallah, kadınlarla erkekler bir arada mı haşrolunacaklar? Bunlar birbirlerine bakarlar dedim. Ya Ayşe, o gün iş bunu düşünemeyecek kadar ağırdır buyurdu. Bir rivayette iş birbirine bakamayacak kadar ağırdır şeklindedir.

Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber sofraya oturduğumuz zaman o elini uzatıp başlamadan önce biz elimizi yemeğe uzatmazdık. Bir gün peygamberle sofra başındayken bir hizmetçi kız sanki biri onu itiyormuşçasına geldi ve elini yemeğe uzattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu. Arkasından aynı şekilde bir bedevi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun da elini tuttu ve besmele çekilmeden yenilen yemeğe şeytan da katılır. Şeytan yemeğe katılmak için bu hizmetçi kızı getirdi. Ben de onun elini tuttum. Aynı maksatla bu bedeviyi getirdi. Onun da elini tuttum. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, şeytanın eli bunların elleriyle beraber elimdeydi, buyurdu. Sonra besmele çekti ve yemeye başladı.

Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse geceliğin Kur'an'dan okumayı adet edindiği bölümü okumadan yahut tamamlamadan uyuyakalır, sonra sabah namazı ile öğle namazı arasında onu okursa veya tamamlarsa, o kimse için gece okumuş gibi sevap yazılır.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın gönderdiği bütün peygamberler koyun gütmüştür. Ashab, sen de mi güttün ya Resulallah diye sordu.

0: davasında esir alındı. Daha önce Resulullah'ın bir elçisini öldürmeye teşebbüs ettiği için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun cezalandırılmasını istemişti. Derken Resulullah tutuklu haldeki Sümame'ye "Yanında bana sunacağın ne var?" diye sorduğunda Sümame "İyi bir şey." dedi ve ekledi. "Eğer beni öldürürsen kanı helal birini öldürmüş olursun. Eğer bana lütufta bulunursan, canımı bağışlarsan, şükreden birine iyilik yapmış olacaksın. Eğer kurtuluş fidyem için mal istersen, ne kadar dilersen işte malım." 3 gün tekrar eden bu görüşmenin neticesinde Allah'ın elçisi Sümame'nin serbest bırakılması talimatını verdi. Gördüğü iyi muamelenin de etkisiyle orada Müslüman olan Sümame şu samimi itirafta bulunmuştur: "Ey Muhammed, vallahi yeryüzünde benim için senin yüzünden daha nahoş bir yüz yoktu. Şimdi senin yüzün benim için bütün yüzlerden daha güzel oldu. Vallahi senin dininden daha fazla nefret ettiğim bir din yoktu. Artık bana göre senin dinin bütün dinlerden daha güzeldir. Vallahi benim için senin beldenden daha sevimsiz bir belde yoktu. Şimdi belden de benim için bütün beldelerden sevimli oldu."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Umame İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah Teala yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye cehennemi vacip, cenneti de haram kılar" buyurdu. Sahabilerden biri, "Ey Allah'ın Resulü, eğer o hak değersiz bir şeyse?" diye sordu. Hazreti Peygamber, "Misvak ağacından kesilmiş bir dal parçası bile olsa böyledir" buyurdu. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Safları düzeltin, omuzlarınızı aynı hizaya getirin ve aralıkları doldurun. Safta aranıza girmek isteyen kardeşlerinize kolaylık gösterin. Saflarda şeytanın girebileceği boşluklar bırakmayın. Allah safı bitiştirenle bağını kurar, safı koparanla da bağını koparır."

0: Ukbe bin Amir radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, kurtuluş yolu nedir diye sordum. Dilini tut, evinle yetin ve günahlarına ağla buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Soğan veya sarımsak yiyen bizden veya mescidimizden uzak dursun. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüzgar Allah tarafından gönderilmektedir. Bazen rahmet, bazen de azap getirir. Rüzgarı gördüğünüzde ona sövmeyin. Onun hayrını isteyin. Şerrinden de Allah'a sığının.
1: Rahman'ın rahmetine açılan kapı. Sıla-i Rahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeni güne her hayrın anahtarı olan bu sözlerle merhaba diyen mümin, gününün hayırlı ve bereketli geçmesini diler Rahman olan Allah'tan.

0: ağzına ilk lokmayı koyarken, elbisesini giyerken, evinden ayrılıp aracına binerken, belki bir sınava, toplantıya veya ameliyata girerken, Rabbinin huzuruna durup ona kulluğunu arz ederken hep bu sözler dökülür dudaklarından. Çünkü en sıradan işlerden en önemli vazifelere kadar yaptığı her işin onun rahmetiyle noksansız, dosdoğru ve sağlam olmasını arzu eder. Günün her anında bir rahmet arayışı içerisindedir adeta. Kendisine merhametiyle muamele etmesi, rahmetini asla esirgememesi için Rabbine gizli ve aşikar dua eder. Onun kainatı kuşatan sonsuz rahmetinden biraz daha pay alabilmek için kendisine vesileler arar. Resulullah Efendimizin aktardığı bir kutsi hadiste Yüce Rabbimiz bu vesilelerden birini şöyle açıklar. Ben Rahmanım. O akrabalık bağlarının adı da Rahim'dir. Ona kendi ismimden türeyen bir isim verdim. Onunla ilişkiyi sürdürenle ben de ilişkimi sürdürür. Onunla ilişkiyi kesenle ben de ilişkimi keserim. Allah'ın sonsuz rahmet sahibi olduğunu ifade eden Rahman ve Rahim isimleri gibi Rahim kelimesi de merhamet, esirgeme, severek ve acıyarak koruma gibi manaları içinde barındıran rahmet kökünden türemiştir. Rabbimiz insanların birbirlerine soy bakımından bağlanmalarını sağlayan biyolojik yapıya Rahim adını vererek onu hem bireyler arası sevgi ve merhameti güçlendirecek hem de kendi rahmetinin yayılmasına vesile olacak bir bağ kılmıştır. Dolayısıyla akrabalık ilişkilerini sürdürmek manasındaki sıla-i Rahim ilahi bir emir, ayet ve hadislerde önemi üzerinde ısrarla vurgulanan salih bir amel olmanın yanı sıra Rabbimizle olan ilişkimiz bağlamında hayati önem taşıyan bir davranış biçimidir. Sıla-i Rahim, kan bağı ve evlenme yoluyla oluşan akrabalık bağlarını canlı tutmayı, en yakınından en uzağına kadar tüm akrabalarla iyi ilişkiler içerisinde olmayı ifade eder. Dolayısıyla başta akrabalık haklarına riayet etmek olmak üzere, tatlı bir tebessümden selamlaşmaya, telefonla hatır sormaktan ev ziyaretlerine, hayır dua etmekten maddi ve manevi yardımlaşmaya kadar onlarla irtibatın devamını sağlayan ve samimiyetin göstergesi olan her türlü tutum ve davranış sıla-i rahimin yerine getirilmesini sağlar. Hadis-i şerifte belirtildiği üzere sıla-i rahimin yerine getirilmesi de rahmeti Rahman'ın mümine ulaşmasını mümkün kılar. Bu rahmet sayesinde sıla-i rahimde bulunan kimsenin rızkı bollaşır, ömrü bereketlenir. Dinimizin övdüğü ve inananlara tavsiye ettiği bütün iyilikler sıla-i rahimle birleşince daha da kıymetlenerek mizana eklenir. Yoksul birine verilen sadaka, bir, yoksul akrabaya yapılan maddi yardımsa hem sadaka hem de sıla-i rahim olmak üzere iki sadaka kabul edilir. Sıla-i rahimi terk ederek akrabalık bağlarını koparmaksa kat-ı rahim şeklinde ifade edilir. Onunla ilişkiyi kesenle ben de ilişkimi keserim buyuran Rabbimizin belirttiği üzere kat-ı rahim yalnızca akrabalarla değil Rabbimizle olan irtibatı da sona erdirmek, onun rahmetinden uzaklaşmak demektir. Oysaki kainatın işleyişi bu rahmet üzere kurulmuş, bütün alem onunla hayat bulmuştur. Kış mevsiminde ölü bir toprağa dönüşen yeryüzünün yemyeşil giysilerle baharı karşılaması, gecenin dinlenmeye elverişli kapkaranlık bir örtü olup yaşamın tüm renklerini yansıtan gündüzün tüm canlılığıyla hayata yepyeni sayfa açması ve daha niceleri Rahman'ın rahmetinin eserlerindendir. Yarattığı her şeyin rızkını üstlenmiştir Yüce Mevla ve onun rahmeti gazabını geçmiştir. Böylesine engin bir rahmetten mahrum kalmak inanan bir insan için oldukça ağır bir ceza olsa gerek ki bu da sıla-i rahimin Rabbimizin nezdinde ne kadar değerli olduğunu gösterir. Ya Resulallah, benim yakınlarım var. Ben onlarla irtibatımı sürdürüyorum. Onlar benimle alakayı kesiyorlar. Ben onlara iyilik ediyorum, onlar bana kötülük ediyorlar. Ben onlara yumuşak davranıyorum, onlar bana kaba davranıyorlar diyerek Allah Resulüne şikayette bulunan kimsenin durumu gibi sıla-i rahimde bulunulan akrabaların bazen kıskançlıktan, bazen unutkanlıktan, bazen kin ve nefretten ya da sadece tembellikten kaynaklanan ilgisiz hatta yıkıcı tavırları olabilir. Fakat bunların hiçbiri, hatta akrabaların farklı inançlara mensup olmaları dahi sıla-i rahime son vermek, akrabalık bağlarını tamamen koparmak kat-ı rahim için geçerli bir mazeret olarak görülmemiştir. sıla-i rahim yapan, akrabasından gördüğü iyiliğe iyilikle karşılık veren kimse değil, akrabası kendisine iyiliği kestiğinde dahi onlara iyilik yapandır buyuran Resulullah Efendimiz, kendisine bu şikayetle gelen kimseye akrabalarının davranışlarına aldırmadan sıla-i rahime devam etmesini, böylece Allah'ın ona yardımda bulunacağını ifade etmiştir. Bireyin dini ve dünyevi yaşantısına huzur ve esenlik getiren sıla-i rahim, Rahman'ın rahmetine açılan bir kapıdır. Bu kapıdan yayılan ilahi rahmet, toplumun tamamına nüfuz ederek birlik ve beraberliği güçlendirir. Parçalanıp bölünmekten uzak olan toplumsa ilahi rahmetin yansımasına açık hale gelir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben hastalandığım zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti ve "Allah'ım Sa'da şifa ver" diye 3 kere tekrarladı. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından 6 kişiyle beraber yemek yiyordu. Bir bedevi geldi ve 2 lokmada yemeği bitirdi. Bunun üzerine Resulullah, "Eğer besmele çekmiş olsaydı bu yemek hepinize yeterdi" buyurdu. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söyledi: kesenin ağzını bağlama, senin rızkın da bağlanır.

Harise bin Vehb'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cehennemlikleri size haber vereyim mi? Onlar katı kalpli, büyüklük taslayan, kibirli kimselerdir.

Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi.

0: Hüsnü Hal.
1: Nedir bu karmaşa? Nedir bu körlük? Biz miyiz görmeyen? Yoksa aynalarımız mı kırık dökük? Toprak mı kalmadı yeryüzünde? Ateşi mi yitirdik? Cam mı sırlayamıyoruz? Yoksa biz mi sırrımızı kaybettik? Aynalar lazım bize. Bizi gösterecek aynalar. Kendimizi görebileceğimiz aynalar. Öyle süslü, öyle rengarenk değil. Başkasına görünmek için kendimiz olmaktan vazgeçtiğimiz aynalar değil. İçinde biz olan aynalar lazım bize. Renkli çerçeveli, yaldızlı parıltılı değil, saf çeliğin

sert yüzeyinden bize bizi gösterecek aynalar. Gerçekleri yutan değil, doğrularla ışıldayan aynalar. İçinde başkalarının gözlerinin bizi gözlediği aynalar değil, kapalı gözlerimizi açacak aynalar. Aynalar, ne çok insan yuttular. Nice güzel yüzler aynalara kandılar ve kibre kapıldılar. Nice güzel düşler ve gülüşler aynalarda yok olup gittiler. İnsan gönül aynasında ışıldar, gönül aynasında parlarmış. İnsanın yüzü sevgi dolu bir çift gözde kendini gördüğünde gülermiş. İnsanın yükü ancak secdedeyken sırtından inermiş.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hicretin 8. yılı Ramazan ayında Allah Resulü ve binlerce sahabisi Mekke'nin fethi için yola çıktıklarında oruçluydular. Mekke yakınlarındaki Kür'a-ül-Gamim mevkiine vardıklarında vakit ikindiye geçmişti. Hazreti Peygamber yorgun ve bitap düşen ashabının oruçtan dolayı hayli zorlandığını fark etti. Arkadaşlarından bir tas su istedi ve getirilen bu suyu herkesin gözü önünde içti. Allah Resulü'nün orucunu bozduğunu görenlerden bazıları derhal oruçlarını bozdu, bazıları ise oruçlarına devam ederek bozmadılar. Bunu duyan Allah'ın elçisi, "Onlar sözüme karşı geliyorlar." diyerek oruç tutmaya devam edenlerin bu tutumundan hoşlanmadığını bildirdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedim. Buyurdu ki, büyük bir şey sordun ama Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın, namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin. Sonra da dedi ki, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Gecenin yarısında bir kimsenin namaz kılması da böyledir buyurdu. Daha sonra onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır. Korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez. Mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra işin, dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, teslimiyet, direği namaz, zirvesi ise cihattır buyurdu.

Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi diye sordu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup işte şunu tut dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız dedim. Resul-i Ekrem, hay anası tarafından yitirilesi. Herkesi cehenneme yüzüstü düşüren şey dillerinin kazandıkları değil mi buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Biriniz alacağının ödenmesi için durumu iyi olan birine havale edildiğinde ona başvursun.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rabbini zikredenle zikretmeyen diriyle ölüye benzer.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluktan çekinip endişe ettiği zaman "Allah'ım, onları sana havale ediyor, kötülüklerinden de sana sığınıyoruz" buyururdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ücretle simsarlık ederek köylü namına malını satmasını yasakladı ve şöyle buyurdu: alıcı gibi görünerek müşteri kızıştırıp başkasını aldatmak için malın kıymetini artırmayınız. Kimse kardeşinin pazarlığı devam ederken alıcı olmasın. Din kardeşinin dünürlüğü sonuçlanmadıkça aynı kıza dünür gitmesin. Bir kadın da din kardeşinin çanağındaki nimeti kendi kabına doldurmak için onun boşanmasını istemesin.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: "Mâ minel enbiyâi nebiyyun illâ u'tiye minel âyâti mâ mithluhu ûmin. Ev kâle âmen. Aleyhil beşer. Ve innemâ kânellezî ûtîtu vahyen evhâhu allâhu ileyh. فَأَرْجُوا أَنِّي أَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ."
0: Hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum. Hazreti Peygamber'e kendi döneminde yaşayan insanların Allah'ın gönderdiği dine iman etmeleri için mucizeler verilmiştir. Mucize, Allah Teala'nın peygamberlerini desteklemek amacıyla onlara verdiği, insanların bir benzerini yerine getirmeye güç yetiremeyeceği olağanüstü hallerdir. Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz'in hadislerinde yer aldığına göre, Allah Teala'nın peygamberlere verdiği mucizelerden birkaçı şöyledir: Hazreti Süleyman'ın hayvanlarla konuşması, rüzgara ve cinlere hükmetmesi, Hazreti İbrahim'in ateşe atılması ve ateşin onu yakmaması, Hazreti Musa yere attığında asasının büyücülerin büyülerini yutan bir yılan haline gelmesi, aynı asayla Kızıldeniz'e vurduğunda denizin ikiye yarılması, Hazreti İsa'nın Allah'ın izniyle ölüleri diriltmesi, körleri ve alaca hastalarını iyileştirmesi, Hazreti İsa'nın havarilerinin isteği üzerine gökten sofra inmesi. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e birçok mucize verilmiştir. Peygamberimizin sırtında bulunan peygamberlik mührü, ayın ikiye bölünmesi, parmaklarının arasından sular akması, bir hurma kütüğünün Peygamberimizden ayrılması sebebiyle inlemesi gibi mucizeler bunlar arasında yer alır. Medine'nin ve İstanbul'un fethedileceğini sevgili Peygamberimizin haber vermesi ve bu haberlerin gerçekleşmesi de onun mucizelerindendir. Peygamber Efendimiz'e verilen en büyük mucize ise Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim, kıyamete kadar gelecek olan tüm insanlığa gönderilmiştir. Günümüze kadar hiçbir harfi değiştirilmemiş, değiştirilemeyecektir. Nitekim Kur'an'ın ifadesiyle, "Kesin olarak bilesiniz ki bu Kur'an'ı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz." Bütün insanlar bir araya gelse bile ne Kur'an'ın, ne onun bir suresinin, ne de bir ayetinin aynısını yazmaya güçleri yeter. Zaman geçtikçe eskimek şöyle dursun, Kur'an-ı Kerim'in güncelliği her asırda devam etmektedir. Gelişen bilim ve teknik hep onun ayetlerini desteklemektedir. Kur'an-ı Kerim'i dinleyenler, onun okunuşuna hayran kalmışlardır. Dinleyenler üzerinde öyle bir etkisi vardır ki, anlamını bilmeyenler dahi bu ayetlerin insan sözü olmadığına, Allah'ın kelamı olduğuna gönülden inanır. Bugün dünya üzerinde tamamı milyonlarca kişi tarafından ezberlenen tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Ümame Sudey bin Acılan el-Bahili radiyallahu anh anlatıyor. Veda haccı hutbesinde Resulullah'ın şöyle dediğini işittim. Allah'tan sakının. Beş vakit namazınızı kılın. Ramazan orucunuzu tutun. Mallarınızın zekatını verin ve amirlerinizin sözünü dinleyin. Ve böylece Rabbinizin cennetine girin.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir insan öldüğünde üç şey hariç ameli kesilir. Amel defteri kapanır. Sadaka-i cariye, sürekli herkese faydası dokunan işler. Faydalanılan ilim, kendisine dua eden hayırlı bir evlat buyurmuştur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: üç şey ölünün ardından mezara kadar gider. Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kalır. Dönenler ailesi ve malıdır. Kalan ise amelidir. Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son sözü "La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur, olan kimse cennete girer" buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse bir yerde oturur da Yüce Allah'ın adını zikretmezse, Yüce Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir kimse yatağa yatıp da orada Allah Teala'yı zikretmezse, yine Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.

Peygamberimiz, fakir olduğu için zenginlerin mallarını infak ederek elde ettikleri faziletlere ulaşamamaktan yakınan Ebu Zerre şöyle demiştir. Söylediğin takdirde bunu söyleyenlerden başka hiç kimsenin elde edemeyeceği kadar mükafat olan bazı kelimeleri sana öğretmemi istemez misin? Ebu Zer, evet isterim ey Allah'ın Resulü deyince Efendimiz her namazın sonunda 33 kere Allahu Ekber, 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah diye Allah'a hamd etmelisin. Sonra da bunu La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir diye bitirmelisin şeklinde tavsiyede bulunmuş, hatta bu zikrin dinizin köpüğü kadar çok bile olsalar günahların bağışlanmasına vesile olacağını ifade etmiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyatla selam arasında ettiği son duası şu olurdu. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. İbni Ömer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacdan veya umreden dönerken her yokuş ve tepe çıktığında 3 defa Allahu Ekber diye tekbir getirir. Sonra bir olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd onadır. O her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi, kuluna yardım etti ve o tek başına orduları perişan etti buyururdu.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. En fazla cömert olduğu zamansa Ramazan'da Cebrail'le buluştuğundaydı. Cebrail peygamberle Ramazan'ın her gecesi buluşur, karşılıklı olarak Kur'an okurlardı. İşte böylece Cebrail'le buluştuğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır dağıtmakta insanlara rahmet getiren rüzgardan daha cömert olurdu. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukların saçının bir kısmının tıraş edilip bir kısmının bırakılmasını yasakladı demiştir.

0: Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir Müslümanın büyük günah işlemediği takdirde vakti gelen farz namazları, abdestini, rükûnu ve huşûnu güzelce yerine getirerek kılması geçmiş günahlarına kefaret olur. Bu bütün sene için böyledir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, tüm güzellikleri sizlere olsun değerli kardeşlerim. Bugünkü hadis şerhi sohbetinde sizlerle Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadis-i şerifi paylaşacağım. An Ebi Hureyre radıyallahu anh kal, kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, men sebbahallaha fi duburi kulli salatin selasen ve selasin ve hamidallaha selasen ve selasin ve kebberallaha selasen ve selatin ve kala temamel mi'e la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir gufirat hatayahu ve inkâne misle zebedil bahr. Kıymetli kardeşlerim, Ebu Hureyre radıyallahu anh sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın şu hadisini nakleder. Kim namazların ardından 33 subhanallah derse, 33 elhamdülillah derse, 33 kez Allahu Ekber derse ve bu 99 zikri 100 ile yani 100. olarak La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehul mülk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir cümlesiyle tamamlarsa deniz köpüğü kadar günahı da olsa günahları bağışlanır. Kıymetli kardeşlerim, her birimiz farz namazları kıldıktan sonra yani selam verdikten sonra şunu söyleriz 3 kez. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Daha sonra Allahümme entesselam ve minkesselam tebârekte ya zel celali vel ikram. Kıymetli kardeşlerim, sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Sevban radıyallahu anh'ten nakledilen hadis-i şerifte namazdan ayrıldığında 3 kez estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah derdi. Ardından da Allahümme enteselam ve minkeselam tebârekte ya zel celali vel ikram derdi. İşte Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sünneti bu. Yani namazları bitirdiğinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam 3 kez Allah'a sığınarak, Allah'ın kendisini affetmesini isteyerek, bağışlamasını isteyerek 3 kez estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah buyuruyor. Akabinde de hepimizin bildiği ve müezzinlerimizin okumuş olduğu Allahümme enteselam ve minkeselam tebârekte ya zel celali vel ikram. Evet, müezzin kardeşlerimiz bu cümleyi sürekli okurlar. Biz de artık adet haline getirmişiz, öğrenmişiz ve Allahümme enteselam ve minkeselam tebârekte ya zel celali vel ikram. Yani ey Allah'ım, selam senden gelir, esenlik senden gelir. Ve ey celal ve ikram sahibi olan yüce Rabbim, sen gerçekten çok değerlisin, çok mübareksin diye bu cümleleri tekrar ederiz. Ama öncesinde sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın bize öğrettiği 3 kez estağfirullah ifadesi var. Bunu lütfen ihmal etmeyelim. Alışkanlık haline getirelim ve bunları sürekli ifade edelim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bakın az önce okumuş olduğum hadis-i şerifte ne buyuruyor? Kim namazın arkasından, kim 33 kez Subhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber derse ve sonunda da La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehul mülk ve lehul hamd ve hu ala kulli şeyin kadir diyerek tamamlarsa yüze deniz köpüğü kadar günahları olsa bağışlanır buyuruyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselama bir Arabi geliyor. Allimni kelamen ekulu. Bana öyle cümleler söyle ki ben o cümleleri, o duaları, o zikirleri söyleyeyim diyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam La ilahe illallah vahdehu la şerike le Allahu ekber kebira ve elhamdülillahi kesira ve subhanallahi rabbil alemin ve la havle ve la kuvveti illa billahil azizil hakim derse diyor. Bakın bunlar gerçekten Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bir Arabiye, çölden gelen bir vatandaşa öğrettiği şeyler, zor şeyler değil değerli kardeşlerim.
La ilahe illallah demek tehlil getirmek zor mu? Çok kolay. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh deyin. Allahu ekber kebira velhamdülillahi kesira. Allah gerçekten çok yücedir. Onu, Allah'ı çokça hamd etmek, onun vermiş olduğu nimetlere şükretmek gerekir. Ve subhanallahi rabbil alemin. Evet, alemlerin Rabbi olan Allah her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. La havle ve la kuvvete illa billahil azizil hakim. Yüce, aziz, hakim olan yüce Rabbimizden daha güçlü, kuvvetli ve söz sahibi hiç kimse yoktur. Evet, Arabi tabi bu dua cümlelerini duyunca heulayil Rabbi diyor. Bunlar Rabbime ait. Femali, bana ne var? Sen ondan haber ver ya Muhammed diyerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, bir de kendisi için. Yani buradaki senin öğrettiğin tesbihat Allah zikir için diyor. Benim için bir dua öğretir misin dediğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allahümme afirli varhamni vehdini varzukni diyor. İşte Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet et, bana rızık ver. İşte değerli kardeşlerim, biz namazların ardından bunları okumalıyız. Bu duaları sürekli dilimize artık hakim hale getirmeliyiz. Ve Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et, bana yol göster, hidayet et, bana rızık ver. Bunlar zor cümleler değil. Allah-u Teala'yı tehlille, tekbirle, tahmidle, la havle ve la kuvvete illa billah diyerek hep yüceltmek bizim vazifelerimiz, görevlerimiz arasındadır. Bakınız, Muvere bin Şube radıyallahu anh, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın namazı bitirdikten sonra yaptığı bir başka zikir çeşidine işaret ediyor. Buyuruyorlar ki, La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulk ve lehul hamd ve hu ala kulli şeyin kadir. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulk ve lehul hamd ve hu ala kulli şeyin kadir. Evet, yüce Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir. Onun eşi, benzeri, şeriki, ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd, övgü, şükür de ona aittir. Ve o her şeyi yapmaya kadirdir. Akabinde de Allahümme la mani aleme a'tayet. Verdiklerini engelleyecek hiçbir güç ve otorite yoktur ya Rabbi. Ve la mu'tiye lime menat. Senin engellediğinde verecek hiç kimse yoktur. Ve la yenfe'u zelcet min kelcet. Ya Rabbi, haz ve zenginlik sahibi insanların o zenginliği asla kendilerine fayda vermez. Zenginlik, mal mülk, bunlar bize fayda vermiyor değerli kardeşlerim. يَوْمَ لَا يَنْفَوْ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. Ne malın ne evlatların fayda vermediği bir gün gelecek. Peki o gün ne fayda verecek kıymetli kardeşlerim? اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Kalbi selimle. Yani günahlardan arınmış, tertemiz, zikirle donatılmış, mutmain olmuş. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Kalpler Allah'ı zikirle mutmain olur. Allah'ın huzuruna demek ki kalbi selimle gelmek. Kalbi selim nasıl ortaya çıkıyor? İşte Allah'ı zikirle, Allah'ı tefekkürle ortaya çıkıyor. Gözyaşlarımızla onları temizlemiş oluyoruz. Zikirle onları adeta doruğa çıkartmış oluyoruz kıymetli kardeşlerim. Sohbetimizin başında okumuş olduğum hadis-i şerifte kim 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber der ve sonunda da La ilahe illallah ve tevla şerike le, lehul mülk ve lehul hamd ve hu ala kulli şeyin kadir derse deniz köpüğü kadar günahları olsa bağışlanır. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'in nakletmiş olduğu rivayette kıymetli kardeşlerim, muhacirlerin fakirleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar ve diyorlar ki Zehbe ehlüddüsur bidderacatin l'ula. Zengin olanlar büyük dereceleri aldı götürdüler. Ve naimil mukim, daimi nimetlere kavuştular. Yusallun kemen nusalli. Bizim namaz kıldığımız gibi onlar da namaz kılıyorlar. Ve yasumun kemen nasum. Bizim oruç tuttuğumuz gibi onlar da oruç tutuyorlar. Ve rehum fadlum min envalin. Onların bize bir üstünlüğü var. Nedir o onların üstünlüğü kıymetli kardeşlerim? Bakınız, o rivayette şu şekilde karşımıza çıkıyor. Ya hoccun, onlar hac ediyorlar. Ve ya temirun, onlar paralarıyla hac ediyorlar, umre yapıyorlar. Ve yücehidun, aynı şekilde cihada katılıyorlar. Ve yetesaddakun, sadaka
zekat veriyorlar. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği cevaba bakınız. Size öyle bir şey öğreteceğim ki sizden öncekiler, sizden sonrakiler sizi geçemeyecekler. Evet, hiç kimse sizden daha faziletli, daha değerli olmuş olmayacak. Ancak sizin gibi bu tesbihatı, biraz sonra söyleyeceğim tesbihatı sizin gibi yapan olursa o başka diyor. Onlar diyorlar ki, bela ya Resulallah, söyle nedir? Tüsebbihun, Allah-u Teala'yı tesbih edin. Allah-u Teala'yı hamd edin, yani Subhanallah deyin, Elhamdülillah deyin, Allah'ı tekbirle, Allahu Ekber diyerek yüceltin. Halfe kulli salatin selasen ve selasin, her namazın arkasından 33 defa diyor. 33'er defa. Evet, 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber. Evet, bu denildiği zaman o zaman zenginleri geçersiniz diyor. Zenginlerin o mal mülk servetiyle yapmış oldukları hac, umre, sadaka, zekat ne varsa onları geçersin. Ama onlar da sizin gibi bu şekilde derlerse o başka buyuruyor. Değerli kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hep bu zikirle bizi, namazın akabinde yapılan zikirlerle bizi Allah'ı yüceltmeye teşvik ediyor. Mesela Ka'b bin Ucre radıyallahu anh'ten nakledilen hadis-i şerifte muakkibatun la yakhibu qailuhunna ev failuhunna dubra kulli salatin mektubetin diyor. Farz namazların hemen akabinde kim söyleyeni zayi etmeyecek şu şeyleri söylerse diyor. Nedir onlar? Selasun ve selasune tesbihah, selasun ve selasune tahmide ve erbaun ve selasune tekbira diyor. Yani 33 subhanallah, 33 elhamdülillah, 34 tekbir. Tabi burada 33 Allahu Ekber'dir. Ondan sonraki de la ilahe illallah ve tehu la şerikele lehul mülk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Bunun gibi kıymetli kardeşlerim, daha birçok hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam namazdan sonra yapılacak duaları bizlere

fitnesinden sana sığınırım ya Rabbi. Kabrin fitnesinden sana sığınırım ya Rabbi diyor. Kıymetli kardeşlerim, bu konuda namazların arkasında okunacak dualarla, zikirlerle alakalı o kadar çok rivayet var ki, ama şu güzel rivayetle sohbetimizi noktalamış olalım. Muaz bin Cebel radıyallahu anh naklettiği rivayettir bu rivayet. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem akade bi yedi. Muaz bin Cebel'in elini tuttu Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Ve buyurdular ki, ya Muaz, vallahi inni le uhibbuke. Ey Muaz'cığım, seni çok seviyorum. Allah'a andolsun seni çok seviyorum. Usike ya Muaz, la teda'anne fi duburi kulli salatin. Sakın ha, namazların peşinde şu duayı okumayı unutma. Ne diyor bakın duada? Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Allah'ım, seni zikretme noktasında, sana şükretme noktasında ve sana güzelce ibadet edebilme noktasında bana yardım et. Biz de son cümlelerimizi işte bu güzel duayla tamamlamış olalım. Allah'ım, seni zikredebilmek için, sana şükredebilmek için ve sana en güzel şekilde ibadet edebilmek için bizlere yardım eyle. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, keremi, tüm güzellikleri sizlerle olsun. Her biriniz Allah'a emanet olunuz kıymetli kardeşlerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

ıslaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin, renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş'te ben olsaydım. Yağmur, sayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü.

0: Bir gün Enes bin Malik ve Resulullah birlikte otururken namaz kılan bir adama şahit oldular. Adam namazdan sonra, "Ey Allah'ım, hamd ancak sanadır. Senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren sensin. Ey celal ve ikram sahibi, ey hay, ey kayyum, senden istiyorum," diye dua etmişti. Bunu duyan Allah Resulü, adamın bu davranışını onaylayarak, "Şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azam ile dua etti," buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir sarık, gömlek ve benzeri bir giysi giydiğinde onun adını anarak "Allah'ım sana hamdolsun, bana bunu sen giydirdin, onun hayırlı olmasını, hayırlı ve iyi işlerde kullanılmasını isterim. Onun şerrinden ve hayırsız ve kötü işlerde kullanılmasından sana sığınırım." derdi.

0: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse hastalanır veya cihat maksadıyla sefere çıkarsa sağlıklı ve mukim iken ne tür ameller yapıyor idiyse ona aynı amellerin sevabı yazılır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz oturduğu yerden kalkıp dışarı çıkarsa döndüğünde eski yerine oturma önceliğine herkesten daha fazla sahiptir buyurmuştur. Kayle binti Mahreme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle dizlerini kavrayarak kaba etleri üzerine otururken gördüm. Huşu halinde mütevazı bir vaziyette oturuşunu görünce etkilendim ve irkildim. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyi arkadaş da kötü arkadaşın misali güzel koku satanla demircinin misali gibidir. Güzel koku satan adam ya sana güzel kokusundan bir miktar verir veya sen satın alırsın yahut ondan hoş koku koklarsın. Körük üfüren demirciye gelince ondan sana ya bir kıvılcım isabet eder elbiseni yakarsın yahut körüğün kötü kokusundan rahatsız olursun.
1: Hendek Savaşı sırasında namazların vaktinde kılınamayışının hüznünü Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle dile getirmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteydik. Öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını kılmamız engellenmişti. Bu bana çok ağır geldi ve kendi kendime şöyle dedim. Allah'ın Resulü ile beraberiz. Allah yolunda cihad ediyoruz. Hem de namazları vaktinde kılamıyoruz. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e emretti, o da kâmet getirdi ve Resulullah bize öğle namazını kıldırdı. Daha sonra Bilal yine kâmet getirdi. Resulullah bize ikindi namazını kıldırdı. Ardından Bilal yine kâmet getirdi, Resulullah akşam namazını kıldırdı. En son olarak Bilal tekrar kâmet getirdi, Resulullah da yatsı namazını kıldırdı. Resulullah çevremizde dolaşıp şöyle buyurdu. Şu anda yeryüzünde sizden başka Allah'ı zikreden bir topluluk yoktur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Faziletine inanarak ve mükafatını umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. mescitlere devam etmeyi alışkanlık haline getiren bir kimse görürseniz, onun gerçekten iman ettiğine şahit olun. Zira Allah Teala, Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder buyurdu. Ebu Said'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü Allah cehennemden 70 senelik mesafe uzaklaştırır.

Evs bin Evs radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cuma günü sizin en faziletli günlerinizdendir. O gün bana çokça salavat getirin. Zira sizin salat ve selamlarınız bana sunulur buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, bedeniniz çürüdüğü halde salavatlarımız size nasıl sunulur dediler. Resul-i Ekrem, Allah yeryüzüne peygamberlerin cesetlerini çürüyüp yok etmeyi haram kıldı buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.

İyi arkadaşla kötü arkadaşın misali. Her insanın temennisidir belki baki dostluklar. İnsan güvenebileceği iyi bir arkadaşın, samimi bir dostun varlığına en az anne babası, kardeşi ya da eşi kadar ihtiyaç duyar. İyi gününde sevincini, kötü gününde üzüntüsünü ve kederini, ihtiyacı anında derdini ve tasasını yakınları kadar dostuyla da paylaşmak ister. Hatta yeri gelir ailesiyle, yakınlarıyla paylaşamadığı şeyleri onunla paylaşır. Lakin kolay değildir iyi bir dost edinmek ve aynı şekilde iyi bir dost olabilmek. Etkileri ve sonuçları itibariyle hem dünyadaki hem de ahiretteki hayatımızı etkileyen bu zor tercih dikkatli olmayı gerektirir. Allah Resulü arkadaş seçiminin önemine binaen şöyle bir benzetmede bulunur. İyi arkadaşla kötü arkadaş, misk taşıyan kimseyle körük üfüren kimse gibidir. Misk taşıyan ya sana onu ikram eder yahut sen ondan miski satın alırsın ya da ondan güzel bir koku duyarsın. Körük üfüren kimse ise ya elbiseni yakar ya da ondan kötü bir koku duyarsın. Buna göre iyi, yani hadisin Arapça metninde zikredildiği şekliyle salih arkadaş, dini ve ahlaki açıdan iyi davranışlara sahip, yaşantısıyla, ilmiyle, edebiyle, takvasıyla örnek olan ve her halükarda çevresine faydası dokunan kimsedir. Tıpkı sevgili Peygamberimiz tarafından kokuların en güzeli sayılan miski taşıyan kimse gibi. O doğrudan miski ikram etmese ya da kendisinden misk satın alınmasa bile en azından etrafına yaydığı güzel kokuyla insanı etkiler. İyi arkadaş da böyle güzel koku satan bir kimse gibi gerek bu dünyada gerekse ahirette mutlaka faydalı olacaktır. Kötü arkadaşsa çirkin davranışları, günahta ısrar edişi, gıybet ve dedikodu gibi zemmedilen fiilleri işleyişiyle etrafına hem dini hem de dünyevi bakımdan zararı dokunan kimsedir. Tıpkı körük üfüren kişi gibi. O körüğe her üfleyişinde etrafa saçtığı kıvılcımlarla yanında bulunan kimsenin ya elbisesini yakar ya da yakmasa bile üzerine kötü kokusu siner, isi pası bulaşır. Kötü arkadaş da aynı şekilde hem bu dünyada hem de ahirette neden olacağı zararla şüphesiz pişmanlık vesilesi olacaktır. Hazreti Peygamber'in iyi arkadaş ve kötü arkadaşla ilgili yaptığı bu benzetme, arkadaş seçiminde dikkatli olunması gerektiğine dair bir başka tavsiyesi olan, kişi dostunun dini üzeredir. Bu yüzden her biriniz kiminle dostluk ettiğine dikkat etsin hadisinin daha somut ve akılda kalıcı ifadesidir. Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlık ve dostluk kavramları benzer şekilde zikredilmekle birlikte daha geniş boyutuyla da ele alınır. Allah'ın insanlara dost olması, insanın Allah'a dost olması, insanın şeytanı dost edinmesi ve iyilerle kötülerin birbirlerini dost edinmelerine dair pek çok ayet vardır. Bu doğrultuda iman edenlerden Allah'a karşı gelmekten sakınmaları ve doğru kimselerle beraber olmaları istenir. Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeleri yasaklanır. Muttakiler

Neden başka dostların birbirine düşman olacağı belirten kıyamet günü, pişmanlık içerisinde ellerini ısırarak keşke falanı dost edinmeseydim dememesi için insanoğlu uyarılır. Zira müminlerin gerçek dostu Allah Teala, Resulü ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir. Allah'ın dostlarına hiçbir korku olmadığı gibi onlar üzülmeyeceklerdir de. Allah'ı bırakıp şeytanı dost edinenlerse hiç şüphesiz apaçık bir hüsrana düşmüşlerdir. Arkadaş seçiminin kıyamet günündeki etkisini vurgulayan, o gün Allah'a karşı gelmekten sakınanlar dışında dostlar birbirine düşman olurlar ayetiyle ilgili olarak Kurtubi'nin tefsirinde şöyle bir rivayet nakledilir. İki mümin ve iki kafir dost vardır. Müminlerden birisi ölür ve Rabbinin huzuruna vardığında, Rabbim, filan kişi bana, sana ve Resulüne itaati emrediyordu. İyiliği emrediyor, kötülükten alıkoyuyordu. Benim senin huzuruna çıkacağımı söylüyordu. Rabbim, benden sonra onu saptırma. Beni hidayete eriştirdiğin gibi onu da hidayete eriştir. Bana kereminden lütfettiğin gibi ona da lütfet, der. Nihayet diğer mümin arkadaşı da vefat edince, Allah her ikisini bir araya getirir ve birbirlerini övmelerini ister. İkisinin de birbirinden hayırla bahsetmeleri üzerine Yüce Allah, ne güzel dost, ne güzel kardeş ve ne güzel arkadaş buyurur. Kafirlerden birisi ölünce ise, Rabbim filan kişi bana, sana itaati, Resulüne itaati yasaklıyor, kötülüğü emrediyor, beni iyilikten alıkoyuyordu, senin huzuruna çıkmayacağımı söylüyordu. Rabbim senden dileyim, benden sonra onu hidayete eriştirme, beni saptırdığın gibi onu da saptır, beni hakir düşürdüğün gibi onu da hakir kıl. Diğer kafir arkadaşı da ölünce Yüce Allah her ikisinin birbirlerini övmelerini ister. Fakat övmek bir yana ikisi de birbirlerinin kötülüklerini anlatırlar. Bunun üzerine Yüce Allah ne kötü bir dost, ne kötü bir kardeş ve ne kötü arkadaşmışsın buyurur ve her biri diğer arkadaşına lanet eder. Rivayette işaret edildiği üzere, dünyada edinilecek iyi bir arkadaş, ahirette saadete vesile, kötü arkadaşsa hüsrana neden olacaktır. Maddi çıkarların ön plana alındığı günümüz yaşantısında, arkadaşlık algısı giderek değişmektedir. Arkadaş seçiminin uhrevi boyutu çoğu zaman unutularak yanlış tercihlere gidilebilmektedir. Halbuki arkadaşların birbirleri üzerinde kaçınılmaz bir şekilde olumlu ya da olumsuz etkileri vardır. Hazreti Peygamber'in de arkadaşlığın kaçınılmaz etkisine sade ama çarpıcı bir ifadeyle vurguda bulunduğu bu hadis, arkadaş tanımımızı tekrar gözden geçirmemize vesile olacaktır.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinizin pazarlığı üzerine pazarlık yapmayın ve müşteri kızıştırmayın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hoş geldin. Dertlerimizin dermanı. Bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan Yüce Peygamber. Hoş geldin. Ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı, hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin. Safa.

Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ben Allah'ın ve Resulünün aslanı Hamza'yım. Allah'a ve Resulüne meydan okuyan karşıma çıksın.
2: Emrinizi yerine getirdim.
3: Ne diyorsun?
2: Hamza'yı öldürdün.
3: Gerçekten yaptın mı bunu?
2: Evet. Öldürdüm de kalbini çıkarmamı istemiştiniz. İşte bakın onu size getirdim.
3: Oh, dile benden ne dilersen Vahşi.
4: Ey Müslümanlar. Eğer Muhammed öldürülmüşse, Muhammed'in Rabbi öldürülmedi ya. O ne için savaştıysa siz de onun için savaşın. O hangi yolda öldürüldüyse siz de o yolda öldürülün.
5: Resulullah nasıl?
6: İyi. Beni sana o gönderdi. Bacaklarını hissediyor musun?
5: İyiyim ben. Hamdolsun. O sağ olduktan sonra her musibet hafif gelir.
6: Allah senden razı olsun. Resulullah'a gelen darbeyi elinle engellemeseydin kim bilir neler olacaktı.
5: Elim koptu mu?
6: Evet. Bileğinden darbe almışsın. Kanaman çok olduğu için de bayıldın. Ama şimdi durdurduk, merak etme. Resulullah'ı güvenli bir yere çekmeliyiz.
7: Doğru söylüyorsun Ebu Bekir. Tedaviye ihtiyacı var. Baksana yüzü gözü kan içinde.
8: İpenin parçaları hala yüzünde, dişleri kırıldı, şimdi de dizleri parçalandı.
7: Dağın eteğinde ufak bir mağara var. Oraya götürürsek kadınlar tedavisiyle ilgilenebilir.
6: Onu yalnız bırakamayız. Yanında iyi savaşçılar olmalı.
7: Tamam. Ben onu yavaş yavaş mağaraya götüreyim. Sen de birkaç kişiyle yanımıza gel.
0: 62. Bölüm.
9: Peygamberimizin öldürüldüğü şayasıyla tüm ümitlerini yitiren müminler, aralarından bazılarının cesaretlendirici konuşmaları sayesinde kendilerine gelmişlerdi. Resulullah vefat ettiyse bundan sonra bizim yaşamamızın ne anlamı var diyen bu yiğitler savaşın seyrini değiştirdiler. Müslümanlarla çarpışmayı sürdürmenin daha fazla cana mal olacağını düşünen Kureyş liderleri intikamlarını almış olmanın verdiği rahatlıkla savaşı bitirmeye karar verdiler. Müslümanların bu savaştan galip çıkması imkansızdı. Çünkü Resulullah'ın öldürüldüğünü sanıyorlardı. Ta ki Ka'b bin Malik peygamberimizin ışıl ışıl gözlerini zırhının ardından görüp tanıyıncaya kadar.
10: Yoksa o Resulullah mı? Evet, evet o. Allah'ım hamdolsun o yaşıyor. Resulullah yaşıyor. Sevinin ey müminler. Resulullah hayatta.
11: Ka'b. Peygamberimiz sana susman için işaret ediyor.
10: Tamam susuyorum. Onu hayatta görünce dayanamadım. Bağırmamam gerekirdi. Allah'ım sana şükürler olsun.
9: Müslümanların sevinci o kadar büyük oldu ki mağlubiyet sanki zafere dönüştü.
12: Çok şükür ya Rabbi. Çok şükürler olsun sana.
10: Çok şükür ya Rabbi.
12: Çok şükür Allah'ım.
9: Hazreti Fatıma savaş başladıktan bir müddet sonra yaralılara yardımcı olmak maksadıyla savaş meydanına gelmişti. Babasının Uhud eteklerindeki küçük bir kayalık mekana sığındığı kendisine haber verildiğinde koşarak babasının yanına gitti. Bu sırada Resulullah ashabının getirdiği sularla yüzünü yıkıyor fakat yüzündeki kanama durmuyordu. Kırılan dişlerinin verdiği sızıya çukura düştüğünde bacaklarında açılan yaranın acısı eklenmişti. Ayağa kalkmaya mecali kalmamıştı. Hazreti Fatıma babasını bu halde görünce ağlayarak onun boynuna sarıldı.
3: Babacığım, neler yapmışlar sana? Yüzünü sileyim. Ali, kanaması durmuyor. Şu hasır yak da küllerini basalım. Dur babacığım, bu sefer inşallah şifa olacak. Şu külleri koyayım. Hah, oldu. Azalıyor. Hamdolsun durdu.
11: Oh çok şükür.
9: Peygamberimizin götürüldüğü yeri fark eden Müslümanlar onun civarına toplanırken müşrikler de yavaş yavaş savaş meydanından çekiliyorlardı. Hazreti Muhammed'in öldürüldüğünden emin olmak isteyen Ebu Süfyan etrafındakilere seslendi.
7: Muhammed'i öldürdüğünü söyleyen hanginizdi?
4: Ben öldürdüm.
7: Mekke senin gibi kahramanı altınlara boğarak ödüllendirecektir İbni Kamiye. Hadi bana Muhammed'in cesedini göster.
4: İşte tam burası. Burada vurdum onu. Önce sağ kolunu, sonra sol kolunu kopardım. Gözlerimin önünde yere serildi.
7: O halde neden cesedini göremiyoruz? Ha? Bu işte bir iş var.
4: Belki arkadaşlarım başka bir yere taşımıştır.
7: Halit, sen bu konuda ne diyorsun?
13: Müslümanların bir ara topluca Uhud'a çekildiklerini gördüm. Orada olabilir.
7: Bu daha makul. Gidip oraya bakalım. Halit, gel benimle.

0: Dediğin yer burası.
1: Evet evet. Bir bölük asker şuradaki kayalığa çıktı. Sonra da başkaları onları takip etti.
0: Zaten orada bir hareketlilik var. Şimdi kim ölmüş, kim sağ kalmış anlarız. Muhammed aranızda mı? Muhammed bin Abdullah aranızda mı? Tekrar soruyorum. Muhammed hayatta mı? Peki ya Ebu Bekir var mı? Ya Ömer bin Hattab? Eğer sağ olsalardı cevap verirlerdi. Bunların üçü de ölmüş. Bu iş burada bitmiştir.
2: Ebu Süfyan'ın bu sevincini gören Hazreti Ömer dayanamadı ve şöyle haykırdı.
3: Yalan söylüyorsun ey Allah'ın düşmanı. Saydığın şahısların hepsi sağdır. Allah seni rezil etmek için onların hepsini sağ bıraktı.
0: Ömer, bu suskunluğa dayanamayacağını biliyordum. Yaşıyorsa mutlaka cevap verir demiştim. Bugün Bedir'in intikamını aldık. Savaşta galibiyet sırayladır. Bizim ölülerimize karşılık sizin ölüleriniz.
3: Eşit olduğumuzu sanma. Bizim ölülerimiz cennettedir, sizinkilerse cehennemi boyladı.
0: Putlarımızdan Hübel'in sayesinde size galip geldik.
3: Allah yücedir ve her şeyden üstündür.
0: Cesaretiniz varsa gelecek sene yine Bedir'de buluşalım ve savaşalım.
2: Bu soru üzerine peygamberimizin yüzüne bakan Hazreti Ömer, onun onay verdiğini görünce dönerek Ebu Süfyan'a şöyle dedi.
3: Olur, seneye Bedir'de buluşacağız ve Allah'ın izniyle size nasıl savaşılır göstereceğiz.
0: Göreceğiz Ömer, göreceğiz. De!
4: Gittiler mi?
3: Evet. Savaş meydanını terk ediyorlar.
4: Peygamberimiz Medine'ye bir saldırı olabileceğini düşünüyor. Sa'd'ı arkalarından gözcü olarak gönderdi.
3: O zaman askerleri toparlayalım.
4: Evet. Sen onları düzene sok. Peygamberimizin emrine göre hareket ederiz.
2: Sa'd, Mekke ordusunu takip ederek gittikleri yönü ve durumlarını peygamberimize bildirmek üzere geri döndü.
5: Ebu Süfyan ordusunu güneye yönlendirdi.
2: Peygamberimiz birkaç soru sorduktan sonra şöyle dedi. Eğer develerine binmişler, atlarını yanlarına almışlarsa Mekke'ye. Atlarına binmişler, develerini yanlarına almışlarsa Medine'ye gidiyorlar demektir. Ve hedefleri Medine ise ruhumu elinde bulunduran Allah'a andolsun ki onlara yetişir ve onlarla savaşırım.
5: Develerine binmişler, Mekke'ye doğru gidiyorlar ey Allah'ın Resulü.
2: Kureyş'i Medine'ye saldırmaktan alıkoyan şey Evs ve Hazreç kabilesinden Medine'de bulunan birliklerdi. Onlarla karşılaşmaya güçleri yoktu. Çünkü askerlerinin çoğu yaralanmış, hayvanları sakatlanmıştı. Kendilerinde taarruz edebilecek kuvveti bulsalardı hiç tereddüt etmezlerdi. Savaşın bittiği anlaşıldığında peygamberimiz sağ olanlara arkadaşlarının durumuna bakmaları için meydana inmelerini söyledi. Sa'd bin Rebi'nin ne halde olduğunu bana hanginiz haber verir diye sorduğunda Übey bin Ka'b bu göreve talip oldu. Peygamberimiz eliyle vadinin bir köşesine işaret ederek onu en son orada gördüğünü söyledi. Übey de işaret edilen tarafa doğru hareket etti.
6: Ne çok şehit var ya Rabbi. Makamlarını âliye eyle. Sa'd'ı bulabilecek miyim? Bulsam da tanıyabilecek miyim? En iyisi sesleneyim. Sağsa cevap verir. Sa'd! Sa'd bin Rebi! Burada mısın? Beni sana Allah Resulü gönderdi.
7: Buradayım.
6: Allah'ım, yaralarından tanınmaz hale gelmiş. Sa'd, beni sana Allah Resulü gönderdi. Sağlar arasında mısın diye bakmamı istedi.
7: Ben artık ölüler arasındayım.
6: Sa'd! Sa'd! Sa'd!
7: Peygamberimize selamımı ilet. Ona Allah seni mükafatların en hayırlısı ve en üstünüyle mükafatlandırsın diyor de. Ensara'da selamımı ilet. Onlara de ki Sa'd bin Rebi size Akabe gecesinde verdiğiniz sözü hatırlatıyor.
6: Evet Sa'd.
7: Vallahi gözlerinizi kımıldatmaya gücünüz yeterken Peygamber aleyhisselamı korumazsanız ve ona bir musibet erişirse Allah katında hiçbir mazeretiniz olmaz.
6: Doğru.
7: Biliyor musun? Artık cennetin kokusunu almaya başladım.
6: Allah'ım, senden geldik, yine sana döneceğiz.
2: Übey dönüp de olan biteni haber verdiğinde Peygamberimiz, Allah'ım Sa'd bin Rebi'yi karşıla, ondan razı ol, ona rahmet et, o sağlığında da ölürken de Allah ve Resulü için nasihat ederdi diye içli içli dua etti. Peygamberimiz Hamza'nın durumunu sordu. Aralarından biri şöyle dedi:
8: Ya Resulallah, sizin vefat ettiğiniz haberi yayılınca Hamza şöyle demişti:
3: Ben Allah'ın ve Resulünün aslanıyım. Ey Müslümanlar, kendinize gelin, çevremde toplanın. Allah'ım, şu Ebu Süfyan'la arkadaşlarının getirdiği şerlerden sana sığınırım. Müslümanların dağılmasından dolayı da senden özür ve af dilerim.
9: Ya Resulallah, ben Hamza'nın şehit düştüğü yeri gördüm.
2: Tüm dikkatler Haris'in üzerine çevrilmişti. Peygamberimiz oraya gidip kendisine haber getirmesini istedi. Haris, Hazreti Hamza'nın yanına geldiğinde ne yapacağını şaşırdı.
10: Allah'ım, sen yardım et ya Rabbi. Bu nasıl bir vahşiliktir? Karnını yarmışlar, organlarını çıkarmışlar, kulağını ve burnunu kesmişler. Ben nasıl söylerim bunları Resulullah'a?
9: Yok, söyleyemem. Amcanıza işkence edilmiş diyemem.
10: Nasıl söylerim? Resulullah'ın amcasını ne kadar sevdiğini bilmeyen mi var?
2: Haris'in dönüşü gecikince Resulullah'ın emriyle Hazreti Ali onun peşinden gitti.

0: geliyor.
1: Peygamberimiz Hazreti Hamza'nın cesedine doğru ilerledi. Yanına geldi. Vücudunun halini görünce dayanamadı. Hıçkırarak ağlamaya başladı. Onun ağlayışı tüm Müslümanları ağlattı. Resulullah'ın acısı o kadar büyük ve derindi ki sanki tüm Uhud onunla birlikte ağlıyordu.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birisi başka bir beldede bulunan din kardeşini ziyarete giderken Allah Teala yolda onu bekleyen bir melek görevlendirdi. Adam meleğin yanına gelince melek ona nereye gittiğini sordu. Şu beldede bir kardeşim var. Onu ziyarete gidiyorum cevabını aldı. Ondan sağlayacağın bir çıkar mı var dedi. O da hayır ben o zatı sadece Allah için seviyorum dedi. Bunun üzerine melek ben Allah'ın sana yolladığı elçisiyim. Sen o adamı nasıl seviyorsan Allah da seni öyle seviyor dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabın veya tulumun ağzından su içmeyi yasakladı. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedevinin halini sormak için yanına girdi. Hasta ziyaretlerinde her zaman söylediği gibi geçmiş olsun. Hastalığınız günahlarınıza kefarettir inşallah buyurdu.

Ebu Necih Amr bin Abese el-Sülemi'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ben cahiliye devrinde bile halkın sapıklıkta olduğunu ve hiçbir esas üzere bulunmadıklarını düşünürdüm. Onlar putlara tapıyorlardı. Bu sırada Mekkeli birinin mühim haberler yaydığını duydum. Hayvanıma binerek yanına geldim. Bir de ne göreyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gizli gizli davet yapıyor. Kavmi de kendisine karşı baskı uyguluyor. Peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem gizli görüşmenin bir yolunu aradım ve yanına gidip "Sen nesin?" dedim. "Peygamberim," dedi. "Peygamber nedir?" deyince "Beni Allah gönderdi," cevabını verdi. "Ne ile gönderdi?" dedim. "Akrabalık ilişkilerini gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birliğini kabul etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamakla gönderdi," dedi. "Senin bu

Bu davetine kimler uyuyor dedim. Bir hür ve bir de köle dedi. O gün beraberinde Ebu Bekir ve Bilal radıyallahu anhüma bulunuyordu. Bunun üzerine ben sana tabi olacağım. Senin yanında kalıp İslamiyet'i yaymak için çalışacağım dedim. Bugün buna gücün yetmez. Halimi ve halkın durumunu görmüyor musun? Ailenin yanına dön. İslamiyet'in yayılışını duyduğun zaman bana gel, dedi. Bunun üzerine ailemin yanına geri döndüm. Peygamber daha sonra Medine'ye teşrif etti. Ben de kavmim arasında oturuyor, haber almaya çalışıyordum. Medine'ye gelip gelmediğini halktan soruşturmaya başladım. Derken Medineli birkaç kişi geldi. Onlara Medine'ye gelen şu zat ne yaptı diye sordum. Kavmi onu öldürmek istediği halde insanlar ona koşuyor. Fakat bunu yapamadılar dediler. Bunun üzerine Medine'ye gelip peygamberin yanına girdim ve ya Resulallah beni tanıdın mı dedim. Evet. Mekke'de sen benimle buluşmuştun dedi. Ravi devamla diyor ki, ya Resulallah, Allah'ın sana öğrettiği ve benim bilmediğim şeyleri bana öğret, namazı öğret dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sabah namazını kıl, sonra güneş bir mızrak boyu yükselinceye kadar ara ver. Çünkü güneş, şeytanın boynuzları arasından doğar ve o vakitte kâfirler ona secde ederler. Sonra dikilmiş mızrağın gölgesi azalıp bitinceye kadar nafile namaz kıl. Çünkü bu namaza melekler şahit olur. Taat ehli de hazır bulunur. Sonra ara ver. Zira o vakit cehennem iyice alevlenir. Mızrağın gölgesi artmaya başlayınca öğle namazını kıl. Çünkü bu namaza melekler katılır ve namaza tanıklık ederler. Nihayet ikindiyi kıl. Sonra güneş batıncaya kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın iki boynuzu arasından batar ve o zaman kâfirler ona taparlar. Ravi diyor ki, ya Resulallah, bana abdesti öğret dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden her kim abdest suyunu hazırlayıp ağzına, burnuna su verir ve burnunu temizlerse, yüzünün, ağzının ve burnunun günahları dökülür. Sonra Allah'ın emri üzere yüzünü yıkarsa, su ile beraber sakalının etrafından yüzünün günahları düşer. Sonra dirsekleriyle beraber ellerini yıkarsa, su ile birlikte elinin günahları parmaklarının ucundan akar gider. Sonra başını meshederse, saçının uçlarından başının günahları su ile beraber dökülür. Sonra topuklarıyla birlikte ayaklarını yıkarsa, muhakkak ayaklarının günahları parmaklarının ucundan su ile birlikte akar gider. Bu adam kalkıp namaz kılar, Allah'a hamd eder ve layık olduğu vasıflarla onu yüceltir ve kalbini de tam manasıyla Allah'a bağlarsa, muhakkak o kimse günahlarından sıyrılır ve annesinden doğduğu günkü gibi olur. Ravi Amr bin Abese bu hadisi Resulullah'ın ashabından Ebu Ümame'ye haber verdiği zaman, Ebu Ümame, ey Amr bin Abese dediğine dikkat et. Bu kadar büyük sevap bir adama verilir mi demişti. Bunun üzerine Amr, ey Ebu Ümame, yaşım ilerledi, kemiklerim zayıfladı, ecelim de yaklaştı. Allah ve Resulüne yalan söylemek zorunda değilim.
Eğer bu hadisi Resulullah'tan 1, 2, 3 hatta 7 defa duymamış olsaydım, bunu hiçbir zaman söylemezdim. Fakat bu hadisi ondan defalarca duydum demiştir.

0: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görürse 3 defa sol tarafına üflesin, 3 defa Euzu billahi mineşşeytanirracim, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım desin ve yattığı taraftan öbür tarafına dönsün.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
9: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Allah Resulü Taif'te yaşadıklarını yıllar sonra eşi Hazreti Ayşe'ye şöyle anlatıyordu. Bu senin kavmin Kureyş'ten çok çile çektim ama hiçbiri bana Akabe günü kadar zor gelmedi. Akabe günü koruma elde etme umuduyla İbni Abdi Yalil'e arz ettim halimi. Ama isteğim kabul görmedi. Hüzünlü ve kederli bir şekilde yola düştüm gideceğim yere doğru. Mekke yakınlarında bulunan Karnus Sealip denilen yere geldiğimde başımı gökyüzüne kaldırdım. Bir de ne göreyim? Başımın üstünde beni gölgeleyen bir bulut duruyor. Dikkatli bakınca üstünde Cebrail'i gördüm. Bana seslendi. Allah kavminin sana cevabını ve seni reddetmelerini işitti. Dilediğini emretmen için sana dağların iradesiyle görevli meleği gönderdi. Sonra dağlar meleği seslendi. Ey Muhammed, işte ben emrindeyim. İster misin şu iki yalçın dağı Mekkelilerin üstüne yıkayım? Bunun üzerine Hazreti Peygamber, hayır, ümit ediyorum ki Allah onların soyundan sadece Allah'a ibadet eden ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayan bir nesil çıkartacaktır, demişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana sorumluluk bilinci ver ve beni günahlardan arındır. En iyi arındıracak sensin. Benim sahibim ve Mevlam sensin. Allah'ım, faydalanılmayan ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Muhammed'i peygamber olarak gönülden kabul eden kimse cenneti hak eder. Bu söz Ebu Said'in hoşuna gitti ve "Ya Resulallah, bu sözü benim için tekrarlar mısınız?" dedi. Resulullah tekrarladı ve "Bir amel daha vardır ki Allah onunla kulunu cennette 100 derece yükseltir. Her iki derecenin arasıysa göklerle yer arası kadardır." buyurdu. Ebu Said, "Nedir o ya Resulallah?" diye sordu. Peygamber de şöyle dedi. "Allah yolunda savaşmaktır. Allah yolunda savaşmaktır." Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, hangi Müslüman daha faziletlidir?" diye sordum. Resul-i Ekrem, "Elinden ve dilinden Müslümanların güven içinde olduğu kimse" buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Alışverişte yemin malın satışını artırır, kazancın bereketini ise götürür."

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibadet etmek için gece kalkıp da uyku sebebiyle Kur'an'ın diline dolandığı ve Kur'an'dan ne okuduğunu bilmeyen kimse yatıp uyusun buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said ve Ebu Hüreyre'den radiyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın gönderdiği her peygamberin ve iş başına getirilen her halifenin iki tür yardımcısı olur. Bunlardan biri ona iyiliği emreder ve kendisini iyiliğe teşvik eder. Diğeri ise kötü yolu gösterir ve kötülüğe teşvik eder. Onların kötülüklerinden ancak Allah'ın koruduğu kimseler kurtulabilir. Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurdu ki, kim benim bir dostuma düşmanlık ederse ben ona karşı harp ilan ederim. Hiçbir kulum bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir amelle yaklaşamaz. Nafile ibadetlerle de sürekli bana yakınlaşır. Öyle ki sonunda ben onu severim. Onu sevince de işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden bir şey isterse istediğini ona veririm. Bana sığınırsa onu mutlaka korurum.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içilecek şeye üflemekten nehyetti. Bunun üzerine bir adam, kaptaki suyun yüzünde çer çöp görürsem ne yapayım diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çöp düşünceye kadar dök dedi. Adam bu defa, ben bir solukta suya kanamıyorum dedi. Resulullah da, öyleyse nefes alırken kaseyi, bardağı ağzından uzaklaştır buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi şeyler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Görünmez beklenenlerin en şerlisi olan Deccali mi yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri kendisi için istediği bir şeyi kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz.''

Rahman'ın rahmetine açılan kapı. Sıla-i Rahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeni güne her hayrın anahtarı olan bu sözlerle merhaba diyen mümin, gününün hayırlı ve bereketli geçmesini diler Rahman olan Allah'tan. Ağzına ilk lokmayı koyarken, elbisesini giyerken, evinden ayrılıp aracına binerken, belki bir sınava, toplantıya veya ameliyata girerken, Rabbinin huzuruna durup ona kulluğunu arz ederken hep bu sözler dökülür dudaklarından. Çünkü en sıradan işlerden en önemli vazifelere kadar yaptığı her işin onun rahmetiyle noksansız, dosdoğru ve sağlam olmasını arzu eder. Günün her anında bir rahmet arayışı içerisindedir adeta. Kendisine merhametiyle muamele etmesi, rahmetini asla esirgememesi için Rabbine gizli ve aşikar dua eder. Onun kainatı kuşatan sonsuz rahmetinden biraz daha pay alabilmek için kendisine vesileler arar. Resulullah Efendimizin aktardığı bir kutsi hadiste Yüce Rabbimiz bu vesilelerden birini şöyle açıklar. Ben Rahmanım. O akrabalık bağlarının adı da Rahim'dir. Ona kendi ismimden türeyen bir isim verdim. Onunla ilişkiyi sürdürenle ben de ilişkimi sürdürür. Onunla ilişkiyi kesenle ben de ilişkimi keserim. Allah'ın sonsuz rahmet sahibi olduğunu ifade eden Rahman ve Rahim isimleri gibi Rahim kelimesi de merhamet, esirgeme, severek ve acıyarak koruma gibi manaları içinde barındıran rahmet kökünden türemiştir. Rabbimiz insanların birbirlerine soy bakımından bağlanmalarını sağlayan biyolojik yapıya Rahim adını vererek onu hem bireyler arası sevgi ve merhameti güçlendirecek hem de kendi rahmetinin yayılmasına vesile olacak bir bağ kılmıştır. Dolayısıyla akrabalık ilişkilerini sürdürmek manasındaki Sıla-i Rahim ilahi bir emir, ayet ve hadislerde önemi üzerinde ısrarla vurgulanan salih bir amel olmanın yanı sıra Rabbimizle olan ilişkimiz bağlamında hayati önem taşıyan bir davranış biçimidir. Sıla-i Rahim, kan bağı ve evlenme yoluyla oluşan akrabalık bağlarını canlı tutmayı, en yakınından en uzağına kadar tüm akrabalarla iyi ilişkiler içerisinde olmayı ifade eder. Dolayısıyla başta akrabalık haklarına riayet etmek olmak üzere, tatlı bir tebessümden selamlaşmaya, telefonla hatır sormaktan ev ziyaretlerine, hayır dua etmekten maddi ve manevi yardımlaşmaya kadar onlarla irtibatın devamını sağlayan ve samimiyetin göstergesi olan her türlü tutum ve davranış Sıla-i Rahim'in yerine getirilmesini sağlar. Hadis-i şerifte belirtildiği üzere Sıla-i Rahim'in yerine getirilmesi de Rahmet-i Rahman'ın mümine ulaşmasını mümkün kılar. Bu rahmet sayesinde Sıla-i Rahim'de bulunan kimsenin rızkı bollaşır, ömrü bereketlenir. Dinimizin övdüğü ve inananlara tavsiye ettiği bütün iyilikler Sıla-i Rahim'le birleşince daha da kıymetlenerek mizana eklenir. Yoksul birine verilen sadaka, bir, yoksul akrabaya yapılan maddi yardımsa hem sadaka hem de Sıla-i Rahim olmak üzere iki sadaka kabul edilir. Sıla-i Rahim'i terk ederek akrabalık bağlarını koparmaksa kat-ı rahim şeklinde ifade edilir. Onunla ilişkiyi kesenle ben de ilişkimi keserim buyuran Rabbimizin belirttiği üzere kat-ı rahim yalnızca akrabalarla değil Rabbimizle olan irtibatı da sona erdirmek, onun rahmetinden uzaklaşmak demektir. Oysaki kainatın işleyişi bu rahmet üzere kurulmuş. Bütün alem onun

0: tohumla hayat bulmuştur. Kış mevsiminde ölü bir toprağa dönüşen yeryüzünün yemyeşil giysilerle baharı karşılaması, gecenin dinlenmeye elverişli kapkaranlık bir örtü olup yaşamın tüm renklerini yansıtan gündüzün tüm canlılığıyla hayata yepyeni sayfa açması ve daha niceleri Rahman'ın rahmetinin eserlerindendir. Yarattığı her şeyin rızkını üstlenmiştir Yüce Mevla ve onun rahmeti gazabını geçmiştir. Böylesine engin bir rahmetten mahrum kalmak inanan bir insan için oldukça ağır bir ceza olsa gerek ki bu da Sıla-i Rahim'in Rabbimizin nezdinde ne kadar değerli olduğunu gösterir. Ya Resulallah, benim yakınlarım var. Ben onlarla irtibatımı sürdürüyorum. Onlar benimle alakayı kesiyorlar. Ben onlara iyilik ediyorum, onlar bana kötülük ediyorlar. Ben onlara yumuşak davranıyorum, onlar bana kaba davranıyorlar diyerek Allah Resulüne şikayette bulunan kimsenin durumu gibi Sıla-i Rahim'de bulunulan akrabaların bazen kıskançlıktan, bazen unutkanlıktan, bazen kin ve nefretten ya da sadece tembellikten kaynaklanan ilgisiz hatta yıkıcı tavırları olabilir. Fakat bunların hiçbiri, hatta akrabaların farklı inançlara mensup olmaları dahi Sıla-i Rahim'e son vermek, akrabalık bağlarını tamamen koparmak kat-ı rahim için geçerli bir mazeret olarak görülmemiştir. Sıla-i Rahim yapan, akrabasından gördüğü iyiliğe iyilikle karşılık veren kimse değil, akrabası kendisine iyiliği kestiğinde dahi onlara iyilik yapandır buyuran Resulullah Efendimiz, kendisine bu şikayetle gelen kimseye akrabalarının davranışlarına aldırmadan Sıla-i Rahim'e devam etmesini, böylece Allah'ın ona yardımda bulunacağını ifade etmiştir. Bireyin dini ve dünyevi yaşantısına huzur ve esenlik getiren Sıla-i Rahim, Rahman'ın rahmetine açılan bir kapıdır. Bu kapıdan yayılan ilahi rahmet, toplumun tamamına nüfuz ederek birlik ve beraberliği güçlendirir. Parçalanıp bölünmekten uzak olan toplumsa ilahi rahmetin yansımasına açık hale gelir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Şüteyr'in babası Şekel bin Hümeyd anlatıyor. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına gittim ve "Ya Resulallah, bana bir sığınma duası öğretsen de o duayı okuyarak Allah'a sığınsam" dedim. Bunun üzerine Allah Resulü elimden tutarak şu duayı tavsiye buyurdu. "Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve cinsel organımın kötülüğünden sana sığınırım."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden birisi hastalandığında sağ eliyle hastayı sıvazlar ve "Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver" derdi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı her zaman anardı. Ebu'l-Yaksan Ammar bin Yasir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ramazan mı değil mi diye şüphe edilen günde ihtiyaten oruç tutan kimse Ebu'l-Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem karşı gelmiş olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Bir kimse namazı kılınıncaya kadar cenazenin yanında bulunursa bir kiraat, gömülünceye kadar kalırsa iki kiraat sevap kazanır" dedi. "İki kiraat ne kadardır?" diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "İki büyük dağ kadar" dedi. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğlenin farzından evvel 4 rekat sünnet kılmayı tercih

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mastata'at. A'udu bike min şerri ma sana'at. Abu'u leke bi ni'metike aley. Ve abu'u bi zenbi. Faghfir li. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.
2: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla, zira günahları senden başka kimse affedemez.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Şükreden bir kul. Peygamber Efendimizin ibadet hayatı. Hazreti Peygamber, şükreden bir kul olmayayım mı? Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ben onlardan bir rızık istemiyorum. Bana yedirmelerini de istemiyorum. Zariyat Suresi 56.

6. ve 57. ayetler. Okuduğumuz ayetlerde ifade buyurulduğu üzere, insanın yaratılış gayesi Rabbine kulluk etmektir. Kulluk, ayet-i kerimede kullanılan kelimenin kök anlamına uygun olarak ubudiyet ve ibadet şeklinde ortaya çıkar. Ubudiyet, kişinin doğumundan ölümüne kadar hayatının her safhasında ve her alanında kulluk bilincine sahip olmasıdır. Yani Yüce Yaratıcı'nın kainattaki her şeyi, bu arada kulları da yoktan var ettiğini, her şeyin O'nun elinde olduğunu, insanoğluna sonsuz ihsan ve lütufta bulunduğunu, bu sebeple yalnızca O'na kulluk etmek gerektiğini ve ahirette yaptıklarının karşılığını göreceğini idrak etmesi, bütün söz, fiil ve davranışlarının buna göre Cenab-ı Hakk'ın rızasını gözeterek tanzim etmesidir. Bu durumda hangi işle ilgili olursa olsun anlatılan her adım, söylenilen her söz, takınılan her tavır, ubudiyetin sonucu olduğu için kişiye ecir kazandırır ve onu Allah'a yaklaştırır. Şüphesiz böylesi bir kulluğun en güzel örneğini bize Peygamber Efendimiz vermiştir. Nitekim Hazreti Ayşe validemiz şöyle der: Resul-i Ekrem hayatının her anında Cenab-ı Hakk'ı mütemadiyen zikredip anmıştır. İbadete gelince kişinin Rabbine karşı sevgi ve bağlılığının göstergesi olarak Allah ve Resulü tarafından belirlenmiş olan ve yapılması istenilen şekli ve formatı belli davranış biçimleridir. Bilindiği gibi İslam açısından temel ibadetleri namaz, oruç, zekat ve hac oluşturur. Bunlara kurban, Kur'an tilaveti, itikaf, infak, dua, zikir, istiğfar, tesbihat gibi diğer ibadetleri de eklemek gerekir. Bu ibadetlerin bir kısmı farz, bir kısmı vacip, diğer bir kısmı ise nafile olarak yapılır. Farzlarsa farz-ı ayn ve farz-ı kifaye olmak üzere ikiye ayrılır. Mükellef her Müslüman için farz olan günde 5 vakit namaz, Ramazan orucu, şartlarını taşıyanların ödemesi gereken zekat, yol bulanlar için ömürde bir defa hac, temel ibadetler olduğu gibi Allah'a yaklaşmanın ve kulluk görevinin kaçınılmaz şartlarıdır ve İslam, kelime-i şehadetle birlikte bu esaslarla tanımlanmıştır. Bu sebeple Peygamber Efendimiz farz ibadetlere büyük bir özen gösterir. Ashabının da ihmalkar davranmasına veya gevşeklik göstermesine izin vermezdi. Maun suresinde yer alan "Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar" ayetlerini onlara hatırlatırdı. Hendek Harbi esnasında bir gün düşmanın şiddetli saldırısı sebebiyle öğle, ikindi ve akşam namazlarını vaktinde kılamamış, karanlık basıp da düşman çekilince hepsini yatsı namazıyla beraber kılmış ve buna sebep olan kafirlere beddua etmişti. 23 yıllık tebliğ hayatı boyunca beddua yöntemine çok sıkıntılı anlarında bile başvurmadığı, ancak sayılı birkaç olay dolayısıyla beddua ettiği dikkate alınırsa, bu durum onun namaza verdiği önemi açıkça göstermektedir. Nafile ibadetlerse kulun yapmamaktan dolayı sorumlu olmayacağı, ama Allah sevgisinin ve bağlılığının göstergesi olan ve onu Rabbine yaklaştıran ibadetlerdir. Ebu Hureyre'den nakledilen bir hadiste Peygamber Efendimiz buyururlar: Allah Teala şöyle buyurdu: "Kulum kendisine farz kıldığım şeyler dışında daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamamıştır. Kulum farzların yanında nafile ibadetlerle bana yaklaşmaya devam eder ve sonunda ben onu severim. Onu sevince de onun duyan kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden bir şey isterse onu kendisine veririm. Bana bir şeyden sığınırsa onu korurum." Bu anlayış içerisinde Hazreti Peygamber, bütün çeşitleriyle nafile ibadetleri yerine getirmekten büyük bir haz alır, bol bol nafile ibadet yapardı. Ama hemen belirtelim ki, onun ibadetleri ölçülü, dengeli ve devamlıydı. Yani bir taraftan ibadet yaparken, öbür taraftan tabii ve fıtri ihtiyaçlarını terk etmez, başta bedeni olmak üzere eşleri ve çevresindekileri ihmal etmezdi. Bir gecede Kur'an'ı baştan sona hatmetmek, akşamdan sabaha kadar hiç uyumadan namaz kılarak geceyi ihya etmek, Ramazan dışında bütün bir ay oruç tutmak gibi bir uygulaması yoktu. Bu konuda ashabından bütün hayatı boyunca geceleri uyumayıp namaz kılmak, bütün günlerini oruçlu geçirmek, ibadetlerine mani olmaması için evlenmemek gibi aşırılığa meyledenleri ve ibadete aşırı

Aşırı derecede düşkünlüğü sebebiyle eşini ihmal edenleri zaman zaman uyarmıştır. Kişinin üzerinde bedeninin, gözünün, ailesinin ve misafirlerinin de hakkı olduğunu söyleyerek, geceleyin uyuyup bir kısmında namaz kılmayı, bazen oruç tutup bazen tutmamayı ve evlenmeyi tavsiye etmiştir. Ashabına güçleri yettiği kadar ibadet yapmayı öğütler, Allah katında en makbul ibadetin az da olsa devamlı yapılanı olduğunu söylerdi. Peygamber Efendimizin beş vakit namazların ötesinde veya sonrasında kıldığı sünnet namazları yanında en çok önem verdiği namaz teheccüd namazıydı. Çünkü Müslümanlar için nafile olmakla birlikte teheccüdün Hazreti Peygamber için de nafile olduğu görüşü yanında mezhep imamlarından bir kısmı Hazreti Peygamber için farz olduğu görüşünü savunmaktadır. Teheccüd yatsı namazından sonra fecre kadar geçen süre içinde kılınır. Ancak Peygamber Efendimiz çoğunlukla yatsı namazından sonra bir müddet uyur, sonra gecenin son üçte birinde kalkıp ibadet ederdi. Asgari iki rekat kılınan teheccüd için azami bir rekat sınırı olmamakla birlikte, Resul-i Ekrem genellikle vitirle beraber 9, 11 veya 13 rekat namaz kılardı. 4 rekatte bir selam vermek mümkünse de, 2 rekatte selam vermeyi daha çok tercih ederdi. Bütün namazlarında olduğu gibi, teheccüd kılarken de tadil-i erkana, huşuya son derece önem verir, namazda azapla ilgili ayetleri okurken Allah'a sığınır, nimetle ilgili olanlara gelince o nimetleri ister, tesbih ve tazim ihtiva eden ayetlerde tesbih ve tazimde bulunurdu. Kıyamda kıraatini genellikle uzun tutardı. Bir defasında iki rekatta Bakara, Ali İmran ve Nisa surelerinin tamamını ağır ağır okumuştu. Uzun süre ayakta durmaktan ayaklarının şiştiği olurdu. Rükû ve secdeleri de neredeyse kıraati kadar uzun yapar, bu sırada akan gözyaşları yeri ıslatırdı. Bir defasında Hazreti Ayşe, ''Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü, günahlarınız Allah tarafından bağışlandığı halde niçin kendinizi bu kadar yoruyorsunuz?'' deyince Peygamber Efendimiz, ''Şükreden bir kul olmayayım mı ey Ayşe?'' diye cevap vermişti. Hazreti Peygamber teheccüd namazına başlamadan önce aralarda ve namazı bitirince dua yapar, Kur'an okur, zikir, tesbihat ve istiğfarda da bulunurdu. Gece namazını kılın, çünkü bu sizden önceki salih kulların devam ettiği, Allah'a yaklaşmaya vesile olan, günahları örten ve engelleyen bir ibadettir buyurarak, bütün Müslümanlara teheccüdü tavsiye eden Peygamber Efendimiz, farzlar dışında en faziletli namazın gece yarısı kılınan namaz olduğunu söylerdi. Teheccüd dışında Hazreti Peygamber'in sıkça kıldığı nafile namazlar şunlardır. Tahiyyetül Mescid, mescide girince kılınan namazdır. 2 veya 4 rekat veya daha fazla kılınabilir. Buna Hakkul Mescid, mescidin hakkı da denilmiştir. Peygamber Efendimiz kendisi kıldığı gibi bu namazı, sizden biriniz mescide girdiğinde oturmadan 2 rekat namaz kılsın buyurarak ümmetine de tavsiye etmiştir. Bu tavsiye, sizden biriniz mescide girdiği vakit 2 rekat namaz kılmadıkça oturmasın hadisiyle tekit edildiğinden bazı alimler tahiyyetül mescid kılmadan oturmanın mekruh olduğunu söylemişlerdir. Ezan okunduğu için mescide girip sünnet namazı kılmaya başlayan veya kâmeti takiben cemaat namazına katılan kimselerin tahiyyetül mescid kılmasına gerek kalmaz. Günde birkaç kez mescide giren bir kimsenin bir defa tahiyyetül mescid kılması yeterli görülmüşse de her defasında kılması daha uygundur. Mescid-i haramın tahiyyesi tavaf etmektir. Oraya giren hemen tavafa başlamalı, ancak tavaf niyeti olmaksızın giren bu namazı kılmalıdır. Günümüzde halkımız arasında unutulmaya yüz tutmuş sünnetler arasında bulunan tahiyyetül mescid aslında Hazreti Peygamber'in önem verdiği ibadetlerden biridir ve ihyası konusunda çaba sarf edilmelidir. Kuşluk namazı. Güneşin doğup bir mızrak boyu yükselerek parlaklığının ve sıcaklığının etrafa yayılmasından, yani 45-50 dakika geçmesinden başlayıp tepeye dikildiği zeval vaktine kadar devam eden sürede kılınan nafile namazdır. Buna işrak namazı da denir. Asgari 2 rekat, azami 12 rekat kılınabilir. Hazreti Peygamber'in daha çok ikişer rekatte selam vererek 8 rekat kıldığı bilinmekte, 2 rekat kıldığı da rivayet edilmektedir.
Ashabın şahsında ümmetine de kuşluk namazını tavsiye eden Peygamber Efendimiz, kuşluk namazını kılan veya kılmaya devam eden kimsenin fazla bile olsa günahları bağışlanır buyurarak bu namazın önem ve faziletini belirtmiştir. Evvabin namazı. Akşam namazından sonra kılınan 6 rekatlık nafile bir namazdır. Akşam namazının 2 rekat olan müekket sünneti, bazı alimler tarafından bu 6 rekata dahil edilmiş, diğer bir kısım tarafından dahil edilmemiştir. Evvabin namazını kılmaya teşvik eden ve ecrini bildiren hadisler, hadis alimleri tarafından rivayet senetleri açısından zayıf görülmüşse de bunları teşvik çerçevesinde yorumlamak gerekir. Teravih namazı. Ramazan ayına mahsus olmak üzere yatsı namazından sonra fecre kadar olan süre içinde kılınan bir namazdır. Peygamber Efendimiz bizzat teravih namazını kılmış, 2 veya 3 seferde Mescid-i Nebevi'de ashabına imam olarak cemaatle kıldırmış, ancak ashabın fevkalade rağbeti dolayısıyla farz kılınmasından, bunun da ümmetine meşakkat vereceğinden endişe ederek ferdi kılmayı tercih etmiştir. Ashab-ı kiramda Hazreti Peygamber ve Hazreti Ebu Bekir dönemlerinde cemaat olmadan tek başına kılmışlardır. Ancak Hazreti Ömer, artık teravihin farz kılınması ihtimali kalmadığı için Übey bin Kâb Hazretlerinin imamlığında teravihin cemaatle kılınması uygulamasını başlatmıştır. Teravih namazının rekat sayısıyla ilgili olarak 8, 10, 16, 20, 36, 38 ve 40 gibi sayılar ileri sürülmüştür. Bunlar arasında 20 sayısı daha çok kabul görmüş ve genellikle uygulama böylece devam ede gelmiştir. Hazreti Peygamber'in bir gecede vitir namazıyla beraber 11 rekatten fazla namaz kılmadığını belirten hadisler sebebiyle teravihin 8 rekat olduğunu savunan alimler de vardır. Sünnete uygun olan teravihin ikişer rekatte selam verilerek ve ağır ağır kılınmasıdır. Tadil-i erkana riayet etmeden hızlıca kılmak caiz değildir. Peygamber Efendimizin Ramazan ayını inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır şeklindeki hadisi özellikle Ramazan gecelerindeki ibadet ve teravih namazıyla yorumlanmıştır. Teravih yanında Ramazan ayını ihya etmenin en önemli vesile ve en güzel yollarından biri itikaftır. İbadet niyetiyle belli bir süre camide kalmayı ifade eden itikaf, Ramazan'da yapıldığı gibi Ramazan dışında da yapılabilir. Muayyen bir süresi olmayıp itikaf yapacak kişinin niyetine bağlıdır. İtikaf süresince tabii ihtiyaçlar dışında camiden çıkılmaz. Gece gündüz kişi gücü yettiğince ibadetle meşgul olur, namaz kılar, oruç tutar, Kur'an okur, zikir ve tesbihatta bulunur, dua eder, dini kitapları okur, vaktini en iyi şekilde değerlendirir. Bu şekilde dini bir duygu yoğunluğu yaşayan Müslüman ruhen güçlenir, gönül dünyası zenginleşir. Hazreti Ayşe'den gelen bir rivayete göre Peygamber Efendimiz her Ramazan ayının son 10 gününde itikafa girerdi ve bu adetine vefatına kadar devam etmişti. Günümüzde oldukça az sayıda Müslüman tarafından devam ettirilen itikaf sünneti, Ramazan ayının son 10 gününde bulunan Kadir Gecesi'nin ihyası açısından da aslında önemli bir ibadettir. Peygamber Efendimizin ibadet hayatında oruç ayrı bir yere sahiptir. Ramazan ayı dışında Hazreti Peygamber en çok Şaban ayında oruç tutardı. Ay boyunca hiç ara vermeyecek gibi günlerini arka arkaya oruçlu geçirirdi. Ama bazen de bir ay boyunca hiç oruç tutmayacakmış gibi ara verirdi. Ramazan ayını takip eden Şevval ayında 6 gün oruç tutmayı tavsiye eder, böyle yapanın tüm seneyi oruçlu geçirmiş gibi sevap kazanacağını söylerdi. Muharrem ayında Aşure günü, bir gün öncesi veya bir gün sonrasıyla 9, 10 ve 11. günü oruç tutar ve ashabına da böyle yapmalarını tavsiye ederek sadece Aşure günü oruç tutmamalarını söylerdi. Zilhicce ayının ilk 8 günü ve hacda olmayanlar için 9. Arefe gününde tutulan orucun daha faziletli olduğunu belirtmiştir. Her haftanın pazartesi ve perşembe günleriyle her kameri ayın 3 gününde özellikle 13, 14 ve 15'inde oruç tutmak daha faziletli sayılmıştır. Ayrıca haram aylar olarak bilinen Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarında oruç tutmak, Peygamber Efendimiz tarafından tatbik ve tavsiye edilmiştir. Şüphesiz bu günlerin dışında oruç tutmanın mekruh veya haram olmadığı günlerde de
Hazreti Peygamber sık sık oruç tutar ve ashabına tavsiye ederdi.

Allah yolunda harcarlar. Şüphesiz infak konusunda en güzel örneği her konuda olduğu gibi Peygamber Efendimiz vermiştir. Peygamber oluşu yanı sıra Medine'de teşekkül eden İslam Devleti'nin başkanı, İslam ordularının başkomutanı sıfatıyla Hazreti Peygamber birçok maddi imkana ve gelir kaynağına sahip olmasına rağmen, ailesinin geçimine yetecek olanların dışında her şeyi başta ashab-ı sufe olmak üzere ihtiyaç sahiplerine dağıtır, ihtiyaç olan yerde kullanırdı. Zekata tabi olacak kadar bir malı evinde 2-3 günden fazla tutmadığı için hiçbir zaman zekat mükellefi olmamıştı. Bilindiği gibi vefatından önceki rahatsızlığında acı içinde kıvranırken evde birkaç dirhemin kaldığını hatırlamış ve derhal bunların dağıtılmasını emretmişti. Kelime anlamı da Allah'a yakınlığı ifade eden kurbansa, Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre vacip, diğer mezheplere göre müekket sünnettir. Peygamber Efendimiz kurban kesmeyi hiç terk etmemiş ve "Ey insanlar, her sene ev halkına kurban kesmek vaciptir, gereklidir" buyurarak, kurbanın önem ve gerekliliğine işaret etmiştir. Kim imkanı olduğu halde kurban kesmezse, bizim namazgahımıza yaklaşmasın hadisi ise, kurbanın vacip olduğunu savunan İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin en güçlü delilidir. Her halükarda sırf Allah rızası için kesilen kurban, Hazreti Peygamber'in hassasiyetle tatbik ettiği Allah'a yaklaşma vesilelerinden biridir.

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez ve onu haksızlık edenin eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını giderirse, Allah da ona yardım eder. Her kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allah buna karşılık onun kıyametteki sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter.''

Übade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh ve enne Muhammeden abduhu ve resuluhu der. İsa'nın Allah'ın kulu, elçisi ve onun Hazreti Meryem'e ilka ettiği sözü olup Allah tarafından yaratılmış bir ruh olduğuna, cennet ve cehennemin hak olduğuna şehadet ederse Allah o kimseyi amellerine göre cennete koyar.

Hazreti Ömer'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Eğer Allah'a gereği gibi tevekkül etseydiniz, Allah size kuşlara rızık verdiği gibi rızık verirdi.''

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kare çizdi ve onun ortasından geçerek dışarı uzanan bir çizgi, sonra karenin kenarından ortadan dışarıya uzanan çizgiye gelecek şekilde küçük çizgiler çizdi ve şöyle dedi: şu insandır, şu da onu kuşatan ecelidir, bu dışarı uzanan da emelidir, şu küçük çizgiler de başına gelen musibetlerdir. Bunlardan biri başına gelmezse diğeri gelir çatar. O da olmazsa bir başkası gelir.

Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılarken içinizde yaşı kemale ermiş ve aklı başında olgun insanlar bana yakın dursunlar. Sonra sırasıyla bunlara yakın olanlar dursunlar buyurdu ve bunu 3 kere tekrarladı. Çarşı ve pazardakine benzer gürültü ve kargaşadan sakının buyurdu.

Bir keresinde Ömer bin Hattab radıyallahu an Hazreti Peygamber'e "Ey Allah'ın Resulü, sen bana canım hariç her şeyden daha sevimlisin" der. Bunun üzerine Peygamberimiz ona "Ey Ömer, Allah'a yemin ederim ki sen beni canından daha fazla sevmedikçe olgun mümin olamazsın" diyerek karşılık verir. Allah Resulü'nden bu sözü duyan Hazreti Ömer, "Vallahi şimdi sen bana canımdan daha sevimlisin" deyince, Peygamber Efendimiz, "Şimdi imanın kemale ermiştir ey Ömer" buyurur. Bu meyanda Allah Resulü'nden, "Hiçbiriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmaz" demiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Ebu Bekir Es-Siddik radıyallahu anh, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler emir buyursan," dedi. Peygamber Efendimiz, "Göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve Meliki, yöneticisi olan Allah'ım, şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin kötülüğünden, şeytanın kötülüğünden ve onu sana ortak koşmaktan sana sığınırım diye dua et ve bunu sabahleyin, akşamleyin ve yatağına yattığında söyle," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "İnsanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı, mutlaka kura çekerlerdi. Ve eğer camiye erken gitmenin faziletini bilselerdi, bu hususta yarış ederlerdi. Şayet yatsı namazıyla sabah namazının sevabını bilselerdi, emekleyerek dahi olsa bu iki namaza gelirlerdi." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Allah Teala, salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın gönlünden dahi geçirmediği nice nimetler hazırladım," buyurdu. Bundan sonra Ebu Hureyre, "İsterseniz şu ayeti okuyun," demiştir: "Müminlerin işledikleri hayır ve ibadetlerin mükafatı olarak Allah hazinesinde saklanmış olan o göz aydınlığı nimetleri kimse bilmez." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bir kulun kıyamet gününde ilk önce hesaba çekileceği amel namazdır. Eğer namazın hesabını iyi verebilirlerse kurtulur ve kazanır. Eğer namazın hesabını veremezse kaybeder ve hüsrana uğrar. Farz namazlarında eksik çıkarsa aziz ve celil olan Allah, 'Bakın kulumun nafile namazı var mı?' der. Namazının eksikleri nafile namazlarla tamamlanır. Diğer amellerinin hesabı da bu şekilde görülür.

Mugire bin Şube'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirip selam verdikten sonra, "Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğinde verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez," derdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Hazreti Peygamber'in saçından ve saçlarıyla ilgili hususlardan bahsedeceğiz. Elimizdeki kaynaklar Peygamber Efendimiz'in saçını 3 farklı boyda

0: kullandığını göstermektedir. Saçının uzunluğunu tarif etmek için 3 ayrı tabir kullanılmıştır. Efendimizin saçlarını kulak yumuşağına kadar uzattığı haline vefre, kulak yumuşağını biraz geçmiş haline limme ve omuzlarına dokunacak kadar uzun olan haline ise cümme denmiştir. Resulullah Efendimiz hac ve umrede ihramdan çıkmak için saçlarını kazıtmış, bunun dışında saçlarına ustura tıraşı yaptırmamıştır. Elimizdeki vesikalardan ulaştığımız bilgilere göre o dönemde sadece çocukların saçları usturayla kazınır, büyüklerse saçlarını uzatırdı. Hazreti Peygamber'in devri saadetlerinde Hicaz bölgesinde iki türlü saç tarama modeli mevcuttu. Ehli kitap olanlar kâküllerini önlerine düz tararken, o günün putperestleri ise saçlarını ortadan ikiye ayırarak yanlara bırakırdı. Peygamber Efendimiz başlangıçta ehli kitap gibi perçemlerini düz taramış, Hicaz bölgesinde putperestliğin kökü kazındıktan sonra saçlarını önden ikiye ayırarak sağa sola bırakmıştır. Peygamber Efendimiz saç bakımı hususunda kim saç bırakmışsa onun bakımına dikkat etsin buyurmaktadır. Bu hadiste Hazreti Peygamber'in ikram kelimesini kullanması oldukça ilgi çekicidir. Saça ikram edilmesi, saçı taramak, yıkamak, yağlamak, vakti gelince tıraş olmak ve temizliği için gereken diğer işleri yapmak, saça ikram türünden itinayla yapılan işlerdir. İslami kaynaklar Hazreti Peygamber'in tarak, ayna, misvak, kürdan, makas gibi şahsi eşyaları daima yanında bulundurduğunu bildirmektedir. Bu rivayetlere bakarak saçı olan kimselerin yanında tarak bulundurması ve gerektiği zamanlarda saçını taraması sünnet olarak kabul edilmiştir. Peygamber Efendimiz üst baş temizliğine dikkat ettiği kadar tertibine de itina göstermiştir. Efendimiz nazarında temizlik neyse bakım da aynı şeydi. Kendileri daima gözü güzel şeyleri görmeye alıştırmak ve başkalarının göz zevkine hürmet etmek zarafeti içinde olmuştur. Nitekim bir defasında saçı sakalı darmadağınık, pasaklı birisini görünce adamın halinden ruhen rahatsız olan Efendimiz, "Bu adamcağız acaba saçına çeki düzen verecek bir şey bulamamış mıdır ki?" diyerek serzenişte bulunmuştur. Üst başın tertipli olmasına ve buna titizlik gösterilmesine önem veren Efendimiz, sadece süslenmeyle vakit geçirmeyi de hoş karşılamamıştır. Şık ve sade olmakla süslenmeyi bir meşgale haline getirmeyi birbirinden ayırmıştır. İbadetler dahil bütün hareket ve davranışlardaki dikkat çekici aşırılıklar Hazreti Peygamber nezdinde hüsnü kabul görmemiştir. Resulullah Efendimizin saç ve sakalının ağarması da kaynaklarda bahsi geçen bir diğer konudur. Bize ulaşan kaynaklarda Efendimizin mübarek saçları ve sakalları göze batacak kadar ağarmamıştı. Esasen kainatın efendisinin vücut yapısında son nefeslerine kadar bir değişiklik olmamıştır. İhtiyarlık belirtileri, diş dökülmesi, az görme, yavaş işitme ve benzeri arizi durumlar onda görülmemiştir. Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre Efendimizin saçında 14 beyaz kıl vardı. Sakalına ise saçından daha çok ak düşmüştü. Ancak bunlar karşıdan fark edilebilecek cinsten değildi. Bilindiği gibi Hazreti Enes 10 yaşından itibaren 10 yıl Efendimizin yanından hiç ayrılmamıştır. O Hazreti Peygamber'in ağaran saçlarını sayacak kadar dikkatli, bunu gelecek nesillere aktaracak kadar vefa duygusuna sahip bir şahsiyet olarak yetişmiştir. Efendimiz saçının ve sakalının ağarmasını, "Benim saçımı ve sakalımı Hud ve benzeri surelerdeki ayet-i kerimeler ağarttı" şeklinde izah etmiştir. Hud suresindeki "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ayet-i kerimesinin yüklediği sorumluluk duygusu, Hazreti Peygamber'in manen endişelenmesine, maddeten de sakalının ağarmasına yol açmıştır. Efendimizin saçından ve saçlarıyla alakalı diğer hususlardan bahsettiğimiz programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz.

0: Seslendiren İlker Uykal.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Bahile kabilesine mensup olan sahabi Ebu Ümame cömert bir insandı. Eline geçen her şeyi muhtaçlara dağıtır, hiçbir fakiri geri çevirmezdi. Lakin bir zaman geldi, borç yüzünden dara düştü. Allah'ın Resulü bu durumdan haberdar oldu ve Ebu Ümame ile görüştü.
1: Evet ey Allah'ın Resulü, borç içindeyim, ödeyemez durumdayım. Bu duruma çok üzülüyorum. Ne yapacağımı bilemez haldeyim. Bana bir yol gösterseniz.
0: Allah'ın Resulü üzgün haldeki Ebu Ümame'ye baktı ve her zamanki o sakin, ruha işleyen içten sesiyle "Sana bir söz öğreteyim mi? Onu söylediğin zaman Allah kederlerini giderir ve borcunu ödeme imkanı sağlar." dedi.
1: "Buyur ey Allah'ın elçisi. Sözlerin kalbe şifadır."
0: Bunun üzerine Allah'ın elçisi, "Allah'ım, gam ve kederden sana sığınırım. Çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklık ve cimrilikten sana sığınırım. Ağır borç altında kalmaktan ve güç sahibi olan kişilerin zulmüne uğramaktan sana sığınırım." diye dua etti. Sonra da Ebu Ümame'ye sabah ve akşam bu cümlelerle Allah'a sığınması tavsiyesinde bulundu. Ebu Ümame müteşekkir ifadelerle Resulullah'ın huzurundan ayrıldı. Bu konuşmanın üzerinden günler geçtikten sonra Ebu Ümame'nin bir toplulukta şöyle dediği duyuldu.
1: "Bir zaman borç içindeyken Allah Resulü bana bir dua öğretti. Onun tavsiye ettiği gibi sabah ve akşam o sözlerle Allah'a sığındım. Hem kısa sürede borcumu ödedim, hem de kederden kurtuldum."

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Adem oğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri beselesin tekbirini, evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Naatini galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Haçtan döner gibi gel. Miraçtan iner gibi gel. Bekliyoruz, bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat, açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat, çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi geldi ve ecrini Allah'tan umarak hicret ve cihad etmek şartıyla sana biat ediyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne ve babandan sağ olan var mı diye sordu. O evet ikisi de sağdır dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan mükafat bekliyor musun buyurdu. O evet dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse anne babana dön onlara iyi bak buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz insanlara namaz kıldırdığında namazı kısa tutsun. Çünkü içlerinde zayıf, hasta ve yaşlı olanlar vardır. Kendi başına kılarken istediği kadar uzatsın.

Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha anlattığına göre yanında bir kadınla otururken Resulullah içeri girer ve Hazreti Ayşe'ye "Bu kadın kimdir?" diye sorar. Hazreti Ayşe "Bu filan kadındır." diyerek kadının kıldığı namazlardan bahseder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Tamam, anlatma. Gücünüzün yettiğini yapın. Allah'a yemin ederim ki siz usanırsınız da Allah usanmaz. Allah'ın en sevdiği ibadet, kişinin az da olsa devamlı yaptığı ibadettir." buyurdu.

Hasan bin Ali şöyle demiştir: ben Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şu sözünü hafızamda tuttum: sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak.

Ebu Derda Üveymir'in radıyallahu anh Resulullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir. Fakirleri arayın, görüp gözetin. Size ancak fakirleriniz sayesinde yardım edilir ve rızık verilir. Bu hadisi Ebu Davud iyi bir isnatla rivayet etmiştir.

0: Numan bin Beşir anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem Taif'ten bir miktar üzüm hediye edilmişti. O da beni çağırarak şu salkımı al da annene götür dedi. Ama ben üzümü anneme götürmeden önce yedim. Birkaç gün sonra Resulullah bana üzüm salkımı ne oldu, onu annene ulaştırdın mı diye sordu. Ben de hayır dedim. Numan bu olay nedeniyle Resulullah'ın kendisini guder yani vefasız diye isimlendirdiğini söylemiştir.
1: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün namaz için kâmet getirilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü ve "Saflarınızı sık ve düzgün tutun. Zira ben sizi göz ucumla arkamdan görüyorum." buyurdu. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Allah, şehidin borç dışındaki bütün günahlarını bağışlar." Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: "Allah'ım, güvencem olan dinimi bana güzelce yaşat. Geçim kaynağım olan dünyamı düzelt. Son durağım olan ahiretimi de düzelt. Hayatımı her türlü hayra arttırma vesilesi, ölümümü de her türlü kötülükten kurtuluş vesilesi eyle."

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecenin sonunda kalkamayacağından korkan kimse vitir namazını gecenin evvelinde kılsın. Gecenin sonunda uyanacağını ümit edense gecenin sonunda kılsın. Zira o vakitte kılınan namazda melekler hazır bulunur. İşte bu daha faziletlidir.

0: Hazreti Ömer ilgilendiği bir davada şahitlik yapacak kişiye, "Seni tanımıyorum. Gerçi seni tanımam şahitliğine engel değil ama yine de seni tanıyan birini getir," der. Orada bulunanlardan biri, "Ben bu kişiyi tanıyorum," diye konuşmaya katılır. Hazreti Ömer ona dönerek, "Nasıl bilirsin?" diye sorduğunda, "Adil ve şerefli biri olarak bilirim," diye cevap verir. Ancak bu kısa cevapla yetinmeyen Hazreti Ömer sormaya devam eder. "Gecesini gündüzünü, gelenini gidenini bildiğin yakın komşun mu?" Karşısındaki kişi "Hayır," diye yanıtlar. "Dini hassasiyetlerini ortaya koyan ticari bir ilişkiniz oldu mu?" diye sorduğunda adam "Hayır," diye yanıtlar. "Güzel ahlakını belirgin bir şekilde gördüğün bir yolculuğunuz oldu mu?" sorusuna tekrar "Hayır" cevabını alınca Hazreti Ömer "Sen onu tanımıyorsun," diyerek tanımanın göz aşinalığından farklı bir şey olduğuna dikkat çeker. Ardından da şahitlik yapacak kişiye dönerek "Git seni tanıyan birini getir," der.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda Hazreti Peygamber'in komşuluğu ve komşuluk konusundaki uyarılarını anlatmak istiyoruz sizlere dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, Mekke'nin fethi sırasında Hazreti Peygamber ard arda 3 kez "Vallahi iman etmemiştir." buyurur. Hazreti Peygamber'in niçin böyle söylediğini ve kimi kastettiğini merak eden sahabiler, "Kim ey Allah'ın Resulü?" diye sorduklarında Hazreti Peygamber, "Komşusu kötülüklerinden emin olmayan kimse." cevabını vermiştir. Komşusu kötülüklerinden emin olmayan bir kimsenin cennete giremeyeceğini bildiren Peygamber Efendimiz, iyi bir komşuysa mutluluk kaynağı olarak görmüştür. Buhari'de geçen bir başka hadislerinde de, "Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır söylesin ya da sussun. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuna eziyet etmesin. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirine ikram etsin." buyurmuş. Bir keresinde kendisine gelip komşusunu şikayet eden bir adamı "sabret" diyerek geri çevirmişti. Adam ikinci kez geldiğinde aynı tavsiyeyle gönderilmiş. Üçüncü kez gelip komşusunun kendisine hala eziyet ettiğini söylediğinde, ancak o vakit komşusunun kendisine eziyet edip rahatsız ettiğini duyurmasını öğütlemişti şikayetçi kimseye. Rahatsız olan komşu kendisine söylenildiği gibi hareket edince, komşusuna eza veren şahsa insanlar gerekli tepki göstermeye başlamış. Sonuç olarak bu şahıs Hazreti Peygamber'e giderek, "Ey Allah'ın Resulü, insanlar bana neden böyle davranıyor?" diye sorunca Peygamber Efendimiz, "Nasıl davranıyorlar?" dediğinde de, "Bana beddua ediyorlar." diye cevap verince Allah Resulü, "İnsanlardan önce Allah sana lanet etmiştir." diyerek uyardı onu. Konunun önemine yenice vakıf olan ve ciddiyetini böyle anlayabilen bu şahıs, "Bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Yani komşumu rahatsız etmeyeceğim." diyerek pişmanlığını ortaya koyar ve şikayet eden kimseye de, "Artık benden hoşlanmadığın bir şey görmeyeceksin." şeklinde teminat verir. Allah Resulü Efendimiz, "Yanı başındaki komşusu açken tok yatan kimse iman etmemiştir." uyarısını yaparak komşuya ikramda bulunulmasını ve hediyelerle de gönlünün alınmasını istemiş, kendisi de farklı bir mizaca sahip olan komşusu mahremeye hediye vererek onun gönlünü almaya çalışmıştır. Hazreti Peygamber'in kendisine gelen oldukça gösterişli kaftanları ashabına dağıttığını duyan mahreme oğluyla birlikte Allah Resulü'nün yanına gelince, onun sesini duyan Hazreti Peygamber kendisi için ayırdığı kaftanı göstererek, "Bunu senin için sakladım." diyerek ona hediye etmiştir. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz insanın bir takım imkanlara sahipmiş gibi görünerek komşusuna gösteriş yapmasının günah olup olmadığını soran bir hanıma, "Kendisinde olmayanı varmış gibi gösteren kimse yalandan iki elbise giyen kimse gibidir." buyurmuş. Komşuya söylenen masum görünen yalanları ve yapmacık davranışları reddederek komşuya karşı dürüst olunmasını tavsiye etmiştir. Hazreti Peygamber, "Sana komşu olanlara güzel davran ki Müslüman olasın. Komşuna iyilik yap ki mümin olasın. buyurmak suretiyle güzel komşuluğun Müslüman için vazgeçilmez bir davranış olduğuna dikkat çekmiş, bu güzel hasletin terkini kıyamet alameti olarak nitelemiştir. Komşuluk konusunda hayli titiz davranan sahabilerden biri olan Abdullah bin Amr diyor ki, Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu işittim. Cebrail bana komşu hakkından o kadar çok bahsetti ki, komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim hadisi, konunun önemini anlatmak için yeterlidir diye düşünüyoruz. Kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplarda, nafile olarak çok fazlaca oruç tutmasa, namaz kılmasa veya sadaka vermese bile, komşusunu rahatsız etmeyen kişinin cennete gideceğini, çok namaz kıldığı, oruç tuttuğu ve sadaka dağıttığı halde komşusuna eziyet eden kimsenin ise cehenneme gideceğini belirterek bir başka açıdan güzel komşuluğun önemine dikkatleri çekmiştir Peygamberimiz. Zira güzel komşuluk herkesin mutluluğuna vesile olacak, komşuların mağduriyetini ortadan kaldıracak, kötü komşuluksa gündelik hayatımız başta olmak üzere hayatı çekilmez hale getirecektir. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz bizleri komşularımıza ikram etmeye teşvik etmiş, komşularımız tarafından yapılan ikramın da asla küçümsenmemesi gerektiğini bildirerek, yanmış koyun paçası dahi olsa komşumuz tarafından ikram edilen şeylerin küçümsenmemesi gerektiğini bildirmiş, Hazreti Ebu Zer'e yaptığı tavsiyelerinde çorba pişirdiğinde suyunu biraz fazla koymasını ve komşularının ihtiyacı olması halinde ondan onlara da ikram etmesini öğütlemiştir. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü komşuya eziyet verecek ve onu rahatsız edecek sözlü ya da fiili her türlü davranıştan kaçınmasını tavsiye etmiş, komşusunun eziyetine sabreden insanları da Allah'ın sevdiği üç gruptan biri olarak zikretmiştir. Zira insan, malı, eşi veya çocuklarıyla imtihana tabi tutulduğu gibi komşusuyla da imtihan edilebilmektedir. Yakın komşusunun hak ve hukukta önceliği olduğunu vurgulayan rahmet peygamberi, "Ey Allah'ın Resulü, iki komşum var, ikramda bulunurken hangisinden başlayayım?" diye soran Hazreti Ayşe'ye, "Kapısı en yakın olandan başla," cevabını vermiştir. İzzet ve ikramda önceliği olan komşu, alım ve satımda da komşuluktan kaynaklanan önceliğe sahiptir. Peygamber Efendimiz, bir kimsenin evini veya tarlasını satın almada komşusunun öncelik hakkına sahip olduğunu beyan etmiş, komşusuna teklif etmeksizin bir kimsenin sahip olduğu malı veya hissesini satmaya kalkmamasını istemiştir. Bu emre dikkate alan sahabeden Ebu Rafi, evini satmak istediğinde durumu komşusu Sa'd bin Ebu Vakkas'a haber verince, Sa'd ancak 4000 dirheme ve taksitle alabileceğini söylemiştir. Bu şartlarda evi komşusu olan Sa'd'a satmayı kabul eden Ebu Rafi, Hazreti Peygamber'in komşu bitişiğindeki malı satın almada öncelik hakkına sahiptir dediğini işitmemiş olsaydım bu paraya asla satmazdım. Zira 500 dinar veren olmuştu açıklamasını yapmıştır. Komşunun öncelenmesi demek bir malı komşuya değerinden düşük fiyata satmayı gerektirmez elbette. Ancak malın değeri neyse o değeri verenler arasında komşuyu öncelemek esastır. Burada Ebu Rafi komşuluk hakkı konusundaki hassasiyetinden dolayı evini daha düşük fiyat verse de komşusuna satmayı tercih etmiştir. Peygamber Efendimiz, Allah katında komşuların en hayırlısı komşusuna karşı en güzel davranandır buyurmuş. Hatta kişinin komşusu tarafından hayırla yad edilmesinin Yüce Mevla tarafından affına vesile olabileceğini belirterek, bir kimsenin komşusunun ev veya bahçe duvarından komşusunun da faydalanmasına izin vermesini ve komşusu için mülküne ulaşabileceği bir yol temin etmesini istemiştir. Peygamber Efendimiz kendisine Allah katında en büyük günahın ne olduğunu soran Abdullah bin Mesud'a, Allah katında en büyük günah olarak, Yaradan o olduğu halde Allah'a şirk koşmayı, yemeğine ortak olacağı korkusuyla evladının canına kıymayı ve komşusunun karısıyla zina etmeyi zikretmiştir. Değerli dinleyicilerimiz, kendisi için ne iyi komşu diye şiirler söylenen Peygamber Efendimiz, komşunun her daim gözetilip kullanmasını, iyi yönlerinin anlatılmasını, hoş olmayan ve özel hayatla ilgili hallerinin de ifşa edilmemesini istemiştir. Sohbetimizin başından bu yana naklettiğimiz hadis-i şeriflerden çıkan sonuç, komşusu yardım talep ettiğinde onu geri çevirmeyen, borç istediğinde elinden geldiğince onu destekleyen, muhtaç olduğunda elinden tutan, hastalığında ziyaretine giden, acı tatlı gününü onunla paylaşan, öldüğünde cenazesinde bulunan, komşusunun evine ve ailesine zarar vermeyen, komşusuna ikramda bulunan ve saygı gösteren kimse iyi bir mümindir. Hazreti Peygamber'in komşulukla ilgili tavsiyeleri, şehirde aynı apartmanı, aynı büroları, yollardaki aynı trafiği paylaşan bizlere, köylerde iç içe geçmiş arazilere ulaşılması için birbirine muhtaç olan komşulara ne çok mesaj vermekte, öyle değil mi? Ne mutlu bu mesajı alıp gereğini de Peygamber Efendimizin tavsiyeleri istikametinde yapabilenlere. Rabbim bizleri komşu hakkıyla, kul hakkıyla huzuruna gitmekten muhafaza eylesin. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere, hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.
0: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Bişr Kabisa bin Muharik radıyallahu anh anlatıyor. Kefil olduğum için borç edindim. Sonra bu hususta yardım istemek üzere Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem müracaat ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sadaka malı gelinceye kadar bekle. Ondan sana verilmesini emrederiz dedi. Sonra ya Kabisa, istemek yalnız üç kimse için helaldir. Kefalet üstlenen kimse için borcunu ödeyinceye kadar istemesi helaldir. Sonra istemeyi bırakır. Büyük bir kazaya uğrayıp bütün malını kaybeden kimsenin geçimini yoluna koyacak kadar istemesi helaldir. Biri son derece fakir düşer de kavminden aklı başında en az üç kişi çok fakir kaldı derlerse, o takdirde o kimsenin geçimini temin edecek kadar istemesi de helal olur. İşte ya Kabisa, bunun haricindeki istemeler haramdır. Bunu yapan şüphesiz haram yemiş olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü insan güreşte rakibini yenen değildir. Asıl güçlü kimse öfkesine hakim olandır.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ahir zaman, kıyamet yaklaştığı vakit müminin rüyası hemen hemen hiç yanlış çıkmaz. Müminin

Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, gösterdikleri hürmeti gördüm de, Ensardan biriyle arkadaş olursam, ona hürmet edeceğim diye kendi kendime yemin ettim, dedi.

0: Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre çocuklar doğduğu zaman kendisine getirilir, bereket için onlara dua ederdi. Bir gün bu maksatla yeni doğan bir çocuk getirildi. Hazreti Ayşe çocuğu yatağına yatırırken yastığının altında bir ustura gördü. Oradakilere bunun ne olduğunu sordu. Onlar da çocuğu cinlerden korumak için onu koyuyoruz dediler. Bunun üzerine Hazreti Ayşe usturayı alıp attı ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uğursuzluk düşüncesini çirkin görür ve bundan nefret ederdi diyerek bu davranışı yasakladı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes bin Malik'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bazı kimselere ne oluyor ki namaz kılarken gözlerini göğe dikiyorlar dedi. Ve bu durumdan sakındırmak için sözlerini o kadar ağırlaştırdı ki, sonunda onlar ya gözlerini semaya dikmekten vazgeçerler yahut gözlerinin feri alınıp kör olurlar buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennette yerler ve içerler ama tuvalet ihtiyacı duymazlar. Aksırmazlar ve sümkürmezler. Yiyecekler vücutlarından ter halinde çıkar. Terleri de mis gibidir. Onlar zahmetsizce nefes aldıkları gibi sabah akşam Allah'ı tesbih edip yüceltirler. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu dört huy kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik kalmış olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünü tutmaz. Husumet güttüğünde haddi aşar. Ümmü Habibe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Öğle namazından önce ve sonra dörder rekat sünnet namaz kılmaya devam eden kimseyi Allah cehenneme haram eder. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın bir diğer Müslümana karşı 5 vazifesi vardır. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenaze merasimine iştirak etmek, davete icabet etmek ve aksırana dua etmek.
3: İyi arkadaşla kötü arkadaşın misali. Her insanın temennisidir belki baki dostluklar. İnsan güvenebileceği iyi bir arkadaşın, samimi bir dostun varlığına en az anne babası, kardeşi ya da eşi kadar ihtiyaç duyar.

İyi gününde sevincini, kötü gününde üzüntüsünü ve kederini, ihtiyacı anında derdini ve tasasını yakınları kadar dostuyla da paylaşmak ister. Hatta yeri gelir ailesiyle, yakınlarıyla paylaşamadığı şeyleri onunla paylaşır. Lakin kolay değildir iyi bir dost edinmek ve aynı şekilde iyi bir dost olabilmek. Etkileri ve sonuçları itibariyle hem dünyadaki hem de ahiretteki hayatımızı etkileyen bu zor tercih dikkatli olmayı gerektirir. Allah Resulü arkadaş seçiminin önemine binaen şöyle bir benzetmede bulunur. İyi arkadaşla kötü arkadaş, misk taşıyan kimseyle körük üfüren kimse gibidir. Misk taşıyan ya sana onu ikram eder yahut sen ondan miski satın alırsın ya da ondan güzel bir koku duyarsın. Körük üfüren kimse ise ya elbiseni yakar ya da ondan kötü bir koku duyarsın. Buna göre iyi, yani hadisin Arapça metninde zikredildiği şekliyle salih arkadaş, dini ve ahlaki açıdan iyi davranışlara sahip, yaşantısıyla, ilmiyle, edebiyle, takvasıyla örnek olan ve her halükarda çevresine faydası dokunan kimsedir. Tıpkı sevgili Peygamberimiz tarafından kokuların en güzeli sayılan miski taşıyan kimse gibi. O doğrudan miski ikram etmese ya da kendisinden misk satın alınmasa bile en azından etrafına yaydığı güzel kokuyla insanı etkiler. İyi arkadaş da böyle güzel koku satan bir kimse gibi gerek bu dünyada gerekse ahirette mutlaka faydalı olacaktır. Kötü arkadaşsa çirkin davranışları, günahta ısrar edişi, gıybet ve dedikodu gibi zemmedilen fiilleri işleyişiyle etrafına hem dini hem de dünyevi bakımdan zararı dokunan kimsedir. Tıpkı körük üfüren kişi gibi. O körüğe her üfleyişinde etrafa saçtığı kıvılcımlarla yanında bulunan kimsenin ya elbisesini yakar ya da yakmasa bile üzerine kötü kokusu siner, isi pası bulaşır. Kötü arkadaş da aynı şekilde hem bu dünyada hem de ahirette neden olacağı zararla şüphesiz pişmanlık vesilesi olacaktır. Hazreti Peygamber'in iyi arkadaş ve kötü arkadaşla ilgili yaptığı bu benzetme, arkadaş seçiminde dikkatli olunması gerektiğine dair bir başka tavsiyesi olan kişi dostunun dini üzeredir. Bu yüzden her biriniz kiminle dostluk ettiğine dikkat etsin hadisinin daha somut ve akılda kalıcı ifadesidir. Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlık ve dostluk kavramları benzer şekilde zikredilmekle birlikte daha geniş boyutuyla da ele alınır. Allah'ın insanlara dost olması, insanın Allah'a dost olması, insanın şeytanı dost edinmesi ve iyilerle kötülerin birbirlerini dost edinmelerine dair pek çok ayet vardır. Bu doğrultuda iman edenlerden Allah'a karşı gelmekten sakınmaları ve doğru kimselerle beraber olmaları istenir. Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeleri yasaklanır. Muttakilerden başka dostların birbirine düşman olacağı belirten kıyamet günü, pişmanlık içerisinde ellerini ısırarak keşke falanı dost edinmeseydim dememesi için insanoğlu uyarılır. Zira müminlerin gerçek dostu Allah Teala, Resulü ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir. Allah'ın dostlarına hiçbir korku olmadığı gibi onlar üzülmeyeceklerdir de. Allah'ı bırakıp şeytanı dost edinenlerse hiç şüphesiz apaçık bir hüsrana düşmüşlerdir. Arkadaş seçiminin kıyamet günündeki etkisini vurgulayan, o gün Allah'a karşı gelmekten sakınanlar dışında dostlar birbirine düşman olurlar ayetiyle ilgili olarak Kurtubi'nin tefsirinde şöyle bir rivayet nakledilir. İki mümin ve iki kafir dost vardır. Müminlerden birisi ölür ve Rabbinin huzuruna vardığında, Rabbim, filan kişi bana, sana ve Resulüne itaati emrediyordu. İyiliği emrediyor, kötülükten alıkoyuyordu. Benim senin huzuruna çıkacağımı söylüyordu. Rabbim, benden sonra onu saptırma. Beni hidayete eriştirdiğin gibi onu da hidayete eriştir. Bana kereminden lütfettiğin gibi ona da lütfet, der. Nihayet diğer mümin arkadaşı da vefat edince, Allah her ikisini bir araya getirir ve birbirlerini övmelerini ister. İkisinin de birbirinden hayırla bahsetmeleri üzerine Yüce Allah, ne güzel dost, ne güzel kardeş ve ne güzel arkadaş buyurur. Kafirlerden birisi ölünce ise, Rabbim filan kişi bana, sana itaati, Resulüne itaati yasaklıyor, kötülüğü emrediyor, beni iyilikten alıkoyuyordu, senin huzuruna çıkmayacağımı söylüyordu. Rabbim senden dileyim, benden sonra onu hidayete eriştirme, beni saptırdığın gibi onu da saptır, beni hakir düşürdüğün gibi onu da hakir kıl. Diğer kafir arkadaşı da ölünce Yüce Allah her ikisinin birbirlerini övmelerini ister. Fakat övmek bir yana ikisi de birbirlerinin kötülüklerini anlatırlar. Bunun üzerine Yüce Allah,

0: kötü bir dost, ne kötü bir kardeş ve ne kötü arkadaşmışsın buyurur ve her biri diğer arkadaşına lanet eder. Rivayette işaret edildiği üzere dünyada edinilecek iyi bir arkadaş ahirette saadete vesile, kötü arkadaşsa hüsrana neden olacaktır. Maddi çıkarların ön plana alındığı günümüz yaşantısında arkadaşlık algısı giderek değişmektedir. Arkadaş seçiminin uhrevi boyutu çoğu zaman unutularak yanlış tercihlere gidilebilmektedir. Halbuki arkadaşların birbirleri üzerinde kaçınılmaz bir şekilde olumlu ya da olumsuz etkileri vardır. Hazreti Peygamber'in de arkadaşlığın kaçınılmaz etkisine sade ama çarpıcı bir ifadeyle vurguda bulunduğu bu hadis, arkadaş tanımımızı tekrar gözden geçirmemize vesile olacaktır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala kıyamet gününde birbirini benim için sevenler neredeler? Onları benim gölgemden, himayemden başka gölge, himaye bulunmayan bir günde arşımın gölgesinde gölgelendireceğim, özel olarak himaye edeceğim buyurur.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemek yediğinde tabağı sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin buyurmuştur. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği başlarında bir zatla sefere göndermişti. O zat askeri birliğe imam olduğunda kıraatini İhlas suresiyle bitiriyordu. Birlik dönünce Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bu zatın namazda kıraatini İhlas suresiyle bitirdiğini söylemişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu ne maksatla yaptığını kendisine sorun dedi. O zat Allah'ın sıfatlarını içerdiği için ben İhlas suresini okumayı seviyorum cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu müjdeleyin, Allah da onu seviyor buyurdu.

0: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Yahudiler kendilerine yarhamükümullah diyeceğini ümit ederek Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında yalancıktan aksırırlardı. Peygamberimiz de Allah size hidayet versin ve halinizi güzelleştirsin derdi. Ribi bin Hiraş'ın radıyallahu anh Amiroğulları kabilesinden bir adamdan rivayet ettiğine göre o Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evindeyken gelip gireyim mi diye izin istedi. Resulullah da hizmetçisine çık bu adama izin istemeyi öğret. Esselamu aleyküm girebilir miyim desin buyurdu. Bu sözleri duyan adam Esselamu aleyküm dedikten sonra girebilir miyim deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem girmesine izin verdi, o da girdi.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her kim şehit olmayı Allah'tan samimiyetle isterse, yatağında ölse bile Allah onu şehitlerin derecesine ulaştırır derdi. Tebük Savaşı dönüşü Medine'ye yaklaştığında, mazeretleri sebebiyle savaşa katılamayanları kastederek, ''Vallahi siz Medine'de öyle bir topluluk bıraktınız ki, onlar sizin yürüdüğünüz bütün yollarda, sarf ettiğiniz her malda ve geçtiğiniz her vadide sizinle ecir de beraberdirler.'' buyurmuştur. Ashab, ''Ey Allah'ın Resulü, onlar Medine'de oldukları halde nasıl bizimle beraber olurlar?'' deyince Hazreti Peygamber, ''Onları mazeretleri alıkoydu.'' demiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sıddık, Allah ve Resulünü tasdik eden birine lanetçi olmak yakışmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine bir bilgi sorulduğu halde bilgisini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahur yemeği yiyin çünkü sahurda bereket vardır buyurmuştur. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misvak ağzı temizler, Rabbi de hoşnut eder buyurmuştur.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: Men senne fil İslami sünneten haseneten felehu ecruha ve ecru men amile biha ba'deh min gayri en yenkusa min ucurihim şey. وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
0: Kim İslam'da güzel bir davranış

0: davranışa öncülük ederse, hem kendi yaptığının sevabını, hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olursa, hem kendi günahını, hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez. Medine'de bir öğle vakti, üstlerinde perişan kıyafetlerle Mudar kabilesine mensup fakir adamlar mescide girdi. Onların bu hallerinden etkilenen Allah Resulü, namazdan sonra orada bulunanları Allah'tan sakınmaya ve ahiret için hazırlığa teşvik etti. Akabinde sahabileri fakir zengin ayrımı yapmadan bu adamlara yardım etmeye çağırdı. Dindar ve dirhemi olanlar paralarıyla, evde elbisesi olanlar giyecek yardımıyla geldi. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan sahabe, mescidin ortasında iki kocaman yiyecek ve giyecek yığını oluşturdu. Bu manzara karşısında Allah Resulü, hayırlı bir işe öncülük etmenin faziletine dikkat çekti. Allah Resulü'nün bir dediğini ikiletmeyen sahabe, hayra, iyiliğe öncülük etmek için adeta yarıştı. Bu hadis, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hayırda önce olduğunu biz ümmetine gösteren bir hadistir. Bu anlatıma göre insan kendi iyiliklerine karşılık sevaplar kazandığı gibi başkalarının iyilik yapmasına önce olursa onların sevabından da kazanabilir. Hayırda ve iyilikte önce olanlar bunun en güzel örneğidir. Bir kişinin zaman yetersizliğinden ve insan olmanın sınırlılığından dolayı her iyiliği bizzat kendisinin yapması mümkün değildir. Böyle durumlarda bir mümin bilgisiyle, bedeniyle ve malıyla diğer müminlere iyilikte öncülük edip, yol göstererek o amelleri işlemiş gibi sevap kazanabilir. İnsanlık tarihi boyunca iyi çığır açanlar hep hayırla anılırlar ve tarihe isimleri güzel bir damga olarak vurulur. Nitekim Allah, kim iyi bir işe aracılık ederse, onun da o işten bir nasibi olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse, onun da ondan bir payı olur. Allah, her şeyi gözetleyicidir, buyurmuştur. Ayete göre, iyiliğe öncülük eden, iyi karşılık alacak, kötülüğe öncülük eden, kötü karşılık alacaktır. Bu pay, hem bu dünyada, hem de öteki dünyada verilecektir. İslam, müminin iyilikte önce olmasını istemektedir. Aynı zamanda İslam kötülük etmeyi, kötülükte yardımlaşmayı, kötülüğe göz yummayı ve kötülükte önce olmayı da yermiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetinin iyilik konusuna gösterdiği hassasiyeti, kötülüğün giderilmesi konusunda da göstermesini istemiştir.
1: Kırk hadiste iyilik.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Kötülüklerini ifşa edenler hariç, ümmetimin bütün fertleri Allah tarafından er geç affedilecektir. Bir adamın geceliğin bir kötülük yapması ve Allah onu örtmüş iken sabahleyin "Ey filanca, ben dün gece şöyle şöyle yaptım" demesi kendi kabahatini teşhirdir. Halbuki onun gece işlediği kabahat Rabbi ile kendisi arasındaydı. Öyle yapmakla o Allah'ın örttüğü kabahati sabahleyin teşhir etmiş, açıklamış oluyor.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine solumayı ve

veya üflemeyi yasaklamıştır. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem meclislerin en hayırlısı en genişidir buyurduğunu işittim. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, bizden biri kardeşine veya dostuna rastladığında önünde eğilebilir mi diye sorunca, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayır buyurdu. Peki kucaklayıp öpebilir mi deyince yine hayır buyurdu. Öyleyse elini tutup musafaha edebilir mi deyince, evet buyurdu. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir bedevi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet için ne hazırladın buyurdu. Adam Allah ve Resulünün sevgisini hazırladım dedi. Öyleyse sen sevdiğin ile berabersin buyurdular.

veda haccı günleriydi. Allah Resulü yol azığını yarıgâr, mağara arkadaşı olan Hazreti Ebu Bekir'le birlikte ona ait bir deveye yüklemişti. Hazreti Ebu Bekir'in bir hizmetçisi de deveyi sevk etmekle sorumluydu. Derken ne olduysa hizmetçi deveyi kaybetti. Durumu haber alan Medine'nin köklü kabilesi Hazreç'in lideri Sa'd bin Ubade ve oğlu Kays, erzak yüklü bir deveyle Resulullah'a geldiler. Olanları duyduklarını söyleyen Sa'd bin Ubade, Allah Resulüne kayıp devenin yerine bu deveyi kabul etmelerini söyleyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok duygulandı ve "Medine'ye hicret ettiğimizde bize yaptıkların sana iyilik olarak yetmez mi?" dedi. Sa'd, "Minnet Allah ve Resulünedir. Vallahi malımızdan aldıkların almadıklarından bizim için daha hayırlıdır." deyince Hazreti Peygamber şunları söyledi. "Sana müjdeler olsun Sa'd. Kurtuluşu hak ettin. İnsanın ahlakı, tabiatı Allah'ın elindedir. O dilediği kimseye iyi bir huy verir. Görünen o ki Allah Teala sana da güzel bir ahlak bahşetmiştir." Sa'd, Peygamberimizin bu iltifatlarına Allah'a şükürle karşılık verdikten sonra araya Ensar'ın hatibi olarak bilinen Sabit bin Kays girdi ve Sa'd bin Ubade'ye bir iltifat da ondan geldi. "Ey Allah'ın elçisi, Sa'd İslam'dan evvel cahiliye devrinde de liderimizdi ve kıtlık zamanlarında bizi doyururdu." Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: "İnsanlar madenlerdir. Cahiliye döneminde iyi olanlar, Müslüman olduktan sonra da iyi olurlar. Yeter ki İslam'ı tam olarak kavrasınlar."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk Allah'ı zikretmek için bir araya gelirse, melekler onları kuşatır, rahmet onları sarar ve üzerlerine sekinet, huzur iner. Allah yanındakilere, meleklere onlardan övgüyle söz eder.
2: Ümmü Gülsüm'ün radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aralarını düzeltmek için insanlara hayırlı sözler söyleyen yalancı sayılmaz.
1: İbni Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkek yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Bir kadın da yanında mahremi olmaksızın yolculuğa çıkmasın buyurdu. Bunun üzerine bir sahabi, ya Resulallah, eşim hac etmek için yola çıkmaya hazırlandı. Ben de filan gazveye iştirak etmek üzere yazıldım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, git ve hanımınla beraber hac et buyurdu.

0: İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eylem ve söylemlerinde aşırıya kaçanlar helak oldu buyurmuş ve bu sözü 3 defa tekrarlamıştır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Hazreti Adem o gün yaratılmış, o gün cennete koyulmuş ve yine o gün çıkarılmıştır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

imanını elbise kılmış bir yiğit. Abdullah Zülbicade'in. Mekke'de küçük yaşta babasını kaybeden yoksul bir genç vardı. Zengin olan amcası, himayesinde yetiştirdiği yeğenine standardı yüksek bir hayat imkanı sunmuştu. Tüm ihtiyaçları amcası tarafından karşılanan, koyunları ve develeri, hatta kölesi dahi bulunan bu gencin böylesi konforlu yaşantısı, Resulullah'ın Medine'ye göç etmesiyle birlikte değişti. Delikanlı ilk zamanlar kalbinin ısınması neticesinde İslam'ı araştırdı ve bu dine girmeye karar verdi. Ancak saygı ve minnet duyduğu amcasından çekindiğinden, İslamiyet'e olan sempatisini ve iç dünyasını çepeçevre saran duygularını hep gizledi. Her geçen gün taşkın bir sel gibi büyüyen ruhundaki bu engellenemez ulvi hisler, Müslümanların Mekke'yi fethetmesiyle artık gizlenemez bir hal almıştı. Yıllar böylece akıp gitti. Amcasının Mekke'nin fethinden sonra dahi İslam'a yakınlaşmaması artık ipleri kopma derecesine getirmişti. Vakit gelmişti artık. Cesaretini toplayıp amcasına açılmaya karar verdi ve şöyle dedi. Amcacığım, biliyorum üzerimde emeğin çok, hakkını ödeyemem. Uzun süredir seni bekledim. Birlikte Müslüman olalım istedim ancak gördüğüm kadarıyla senin iman etmeye pek niyetin yok. Eğer sen Müslüman olmayacaksan bana müsaade et, bari ben gidip iman edeyim. Onun bu teklifine amcası her müşrik gibi hiddetlenerek karşı çıktı. Öyle ki öfkeyle, eğer bu kararından vazgeçmezsen elbiselerin dahil olmak üzere sana verdiğim her şeyi geri alırım diyerek tepki gösterdi. Amcasının acımasız tavrına ve tehditlerine aldırış etmeyen bu vakur gencin, ne yaparsan yap, bundan sonra taşlara tapmayacağım. Putları terk edip Allah'ın elçisine uyacağım. Beni sunduğun imkanlarla susturacağını ve durduracağını sanıyorsan yanılıyorsun. Bu konuda ölmekten dahi korkmuyorum. Al işte, verdiklerinin hepsi burada demesi üzerine, zalim amcası üzerindeki elbiselere varıncaya kadar elinde ne var ne yoksa her şeyini geri aldı. Elbisesiz kalan gencin annesi bir kumaşı, çulu veya kilimi ikiye bölüp birini oğlunun beline, diğerini onun sırtına sardı. Bu halini gören çevresi onunla alay etti. Elbisesiz genç bir an önce Medine'ye varıp Allah Resulüne kavuşmak istiyordu. Eskiden kendisine değer veren, Müslüman olduktan sonra ise zalimleşen amcasının peşinde olduğunu ve yakasını bırakmayacağını da biliyordu. Orada fazla duramadı ve o gece gizlice Medine'nin yollarına düştü. Yalın ayak gerçekleştirdiği uzun ve meşakkatli yolculuktan sonra, eli ayağı yara bere içinde, aç ve susuzluktan dermanı tükenmiş, perişan bir halde Medine'ye yaklaştı. Heyecanı doruktaydı. Parçalanmış ayaklarının ve vücudundaki yaraların verdiği ağrıyı hissetmiyordu bile. Şehre yaklaştığında henüz geceydi. Bir an elbise niyetiyle giydiği üzerindeki bu kaba çullarla Resulullah'ın huzuruna çıkamayacağını düşündü ve bundan mahcubiyet duydu. Medine'yi uzaktan bir süre izledi. Az da olsa dinlenme fırsatı bulmuştu. Ancak heyecanı ona müsaade etmedi ve nihayet soluğu Mescid-i Nebevi'de aldı. Sabah namazına kadar mescitte uyudu. Namaz için hazırlık yapan ashab-ı kiram, mescitte saçı başı darmadağınık, her yeri yara bere içindeki bu şahsı gördüklerinde dehşete kapıldılar. Yorgun ve bitkin vücudunun ızdırap ve acı çektiği her halinden belliydi. Bir süre sonra namaza geçildi. Sabah namazından sonra musafaha yapmak üzere saflar arasında dolaşan Peygamber Efendimiz, tanıyamadığı ve boncuk boncuk terleyen bu heyecanlı genci görüp ona kim olduğunu sordu. Abdülüzza olarak kendini tanıtan elbisesiz gence Hazreti Peygamber, "Hayır, sen artık Abdullah Zülbicade'nsin, yakınımda dur, sık sık yanıma gelip git olur mu?" buyurdu. Bundan böyle o, Resul-i Ekrem'in kendisine iki elbise, kilim sahibi anlamına gelen Zülbicade'in ismini vermesiyle sahabiler arasında bu lakapla anıldı. Resulullah'ın özel misafiri olduğu ve bizzat Kur'an-ı Kerim öğrettiği öğrencileri arasında yer aldı. Abdullah başından geçenleri Allah Resulüne tek tek anlattı. Onun imanı uğruna gösterdiği cesaret ve fedakarlık, merhamet peygamberini oldukça duygulandırdı. Abdullah'ı şefkat ve muhabbetle bağrına basarak ona iltifatta bulunan Peygamber Efendimiz,
"Hoş geldin ey Zülbicadeyn" dedikten sonra kimsesizliğini, belki de yetimliğini hissettirmemek için Abdullah'dan yanından ayrılmamasını istedi. Yetimliği ondan daha iyi kim bilebilirdi ki? Müzeyne kabilesine mensup olan Abdullah Zülbicadeyn'in asıl adı Abdülüzzâ bin Abdünnühüm bin Afif bin Süheym'dir. Abdullah adını Resul-i Ekrem'in değiştirmesiyle yepyeni bir hayata merhaba dedi. Resulullah'ın "yakınımda dur" talimatı üzerine Suffe'ye yerleşti ve burada kendisini geliştirdi. Ashab-ı Suffe'nin tüm sakinleri gibi gece gündüz ilim ve zikirle meşgul oldu. Öğretmeni Allah Resulü başta olmak üzere ileri gelen sahabilerdi. Her fırsatta onlardan dinini ve Kur'an'ı öğrendi. Zamanın kıymetini bildiğinden vaktini kapısından ayrılmadığı Hazreti Peygamber'e hizmete ve dinini öğrenmeye adadı. Artık çok geç kaldığını düşündüğü ve özlediği hayatı yaşamaya başlamıştı. Öğrendiği Kur'an'ı yüksek perdeden gür sesiyle okur, tekbirini yine yüksek sesle getirirdi. Öyle ki sesi mescidin dışından duyulurdu. Bu durum etrafındakileri rahatsız etmiş olmalı ki, Kur'an-ı Kerim okurken ya da dua ederken sesini yükseltmesini riya olarak değerlendirenler dahi olmuştu. Bir defasında Hazreti Ömer, Peygamber Efendimizin yanındayken, "Ya Resulallah, Abdullah Zülbicadeyn'i işaret ederek, şu bedeviyi duymuyor musun? Yüksek sesle Kur'an okuyarak insanların Kur'an okumasına engel oluyor" dedi. Resulullah ise onun riyakâr değil, bağrı yanık ve gözü yaşlı biri olduğunu ifade edip, "Ey Ömer, onu kendi haline bırak. O Allah ve peygamberine hicret etti. Allah'a dua eden bağrı yanıklardandır, evvahlardandır, Allah için inleyen, ağlayan, gözyaşı dökenlerdendir" buyurdu. Abdullah şehit olmayı arzular, duyduğu bu özlemin gerçekleşmesi için dua eder ve etrafından da dua isterdi. Yine bir defasında İslam ordusunun Tebük seferine hazırlandığı sırada kendisine şehadet mertebesinin nasip olması için "Ya Resulallah, şehadetim için dua eder misiniz?" diyerek Resul-i Ekrem'den ısrarla Allah'a dua etmesini isterdi. Abdullah'ın dua talebi konusundaki kararlılığını gören Peygamber Efendimiz sonunda suskunluğunu bozup "Allah'ım, onun kanını kafirlere haram kıl" diyerek dua buyurdu. Abdullah bunu duyunca boynunu bükerek mahcup ve kısık bir sesle "Ya Resulallah, ben bunu kastetmemiştim" diyerek şehadet arzusunu yineledi. Allah Resulü ise tebessümle "Sen Allah yolunda harbe çıkar da humma, sıtma hastalığına yakalanarak ölürsen şehitsin. Bineğin seni düşürüp boynunu kırarsa sen yine şehitsin. Üzülme, gam çekme. Bunlardan hangisi gerçekleşirse şehitlik için sana yeter. Hangisinin gerçekleşeceğini bilemezsin" buyurdu. Öyle de oldu. İslam ordusu Tebük'ten dönüş hazırlıklarını yaptığı sırada Abdullah humma hastalığına yakalanıp bir gece ansızın vefat etti. Cenaze namazının vefat ettiği gece Hazreti Peygamber tarafından kıldırılmasının ardından yakılan bir ateşin hüzünlü ışığında Bilal-i Habeşi'nin tuttuğu meşale eşliğinde Abdullah'ın naaşı defnedildi. Onun cenaze işlemlerini Allah Resulü, Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer birlikte gerçekleştirdiler. Sahabilere Abdullah'ın kabrini geniş tutmalarını ve naaşını nazikçe taşımalarını emreden Resulullah, bizzat onun kabrine inerek "Kardeşinizi bana doğru yaklaştırınız" buyurmak suretiyle mübarek elleriyle Abdullah'ın cenazesini kucağına aldı ve ebedi istirahatgahına yerleştirdi. Definden sonra Peygamber Efendimiz kıbleye yönelip ellerini kaldırarak dua etti. Onun Allah'ı ve peygamberini seven, bağrı yanık, gözü yaşlı ve Kur'an sevdalısı biri olduğunu söyleyip şunları ilave etti: "Allah'ım, ben Abdullah'tan razı olarak geceye ulaştım. Sen de ondan razı ol." Resul-i Ekrem yanından ayırmadığı yetim Abdullah'ı son yolculuğunda dahi kimsesiz bırakmamıştı. Bu hadiseyi imrenerek izleyip nakleden İbn-i Mesud, Abdullah'ın kabre Allah Resulü tarafından koyulup methedilmesine istinaden şu ifadelerde bulunmuştur: "Abdullah'tan 15 sene önce Müslüman olmuştum. Allah'a yemin ederim ki onun yerinde olmayı ne çok arzu ederdim." Hazreti Peygamber'in Abdullah Zülbicadeyn'in vefatına oldukça hüzünlendiğini gören ashab-ı kiram, "Ya Resulallah, Abdullah'ın vefatına ne çok üzüldünüz" hitabına Peygamber Efendimiz şu karşılığı vermişti: "Elbette, çünkü o Allah ve Resulünü çok seviyordu."
Bu Mekke'den her şeyini terk edip tüm zorlukları göze alarak takati kesilmiş, her yeri yara bere içindeki haliyle Resulullah'a geldiği gün kimsesiz ve yetim bulduğu Abdullah'ı kaybetmenin hüznüydü. Abdülaziz bin İmran'dan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber 5 kişinin dışında hiç kimsenin kabrine girmemiştir. Bunlardan biri de Abdullah Zülbicade'indir.

Hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi bulunmayan ve 630 yılında bizzat Resulullah tarafından dualarla sonsuzluğa uğurlanan Abdullah Zülbicade'in iki kilim parçasını kendisine elbise yapmış, tavizsiz bir iman duruşu sergileyerek bayraklaşmıştır. Bu vakur şahsiyet, hakkında bilebildiğimiz birkaç anekdotla bize şu mealdeki ayeti haykırmaktadır. Müminler arasında öyle yiğitler var ki onlar, peygamberin yanında canla başla savaşacaklarına dair Allah'a verdikleri sözü tuttular. Nitekim sözünün eri olan müminlerden bazıları Allah yolunda can verdi, bazıları da can verip şehit olmak için fırsat beklemektedir. Onlar verdikleri sözden asla dönmemişlerdir.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Çöl bir gül mekanıydı, gül mevsimiydi o gece. Açmıştı tek gülünü, güllerin sultanı Amine. Koptu kırk yerinden rüyaları müşriklerin. Şaşırdı Ebu Bekir çoğalan sürülerine. Amine'nin kucağındaydı işte efendisi. Bekliyordu bir süt denizi gibi Halime. Kapıları muştulardı güvercin. Kalk ey Muttalip, uyan. Hamza'nın kılıcı ayaklandı Hamza'dan önce. Akıl bir şehre hiç böyle uğramamıştır. Sorular şehridir artık, bir uçtan bir uca Mekke. Ellerinde aşk sancağı, yağdı melekler. Ve bir düğün evi gibi şenlikli Kabe. Doğdu işte, doğdu, adı doğmadan konan. Ona dönsün sırt çeviren ateşi. En soylu taylarına hazırlandı küheylanlar. Civanlar şehadet libasını biçtirdi bile. Uyan ey Mekke, uyan, sar Beytullah'ı. Bildiğin ne varsa unut ve bekle.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ammar bin Yasir radıyallahu anh bir gün hutbe okumuş, peygamberimiz gibi hutbesini kısa tutmuş, hem de güzel konuşmuştu. Hutbeden hoşlanan cemaat, keşke biraz daha uzatsaydın diyerek ona temennilerini dile getirmişlerdi. Ammar bin Yasir ise onların bu isteklerine Resulullah'tan işittiği şu hadisle karşılık vermişti: şüphesiz ki kişinin namazını uzun, hutbesini kısa tutması anlayışlı olmasının işaretidir. Siz de namazı uzun, hutbeyi kısa tutun. Çünkü kısa da olsa bazı sözler büyüleyicidir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
7: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyada ipek giyen kimse ahirette giyemez buyurmuştur. Ümmü Atiyye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz kadınların cenazeye iştirak etmeleri yasaklandı. Fakat bu konuda bize çok katı da davranılmadı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ey Müslüman kadınlar! Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun ikramını hor görmesin.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemeğe davet edildiğinde gitsin. Eğer oruçlu ise davet sahibi için dua etsin. Oruçlu değilse yesin buyurmuştur.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hanımları içerisinde Hatice'yi radıyallahu anha kıskandığım kadar hiçbirini kıskanmazdım. Oysa onu hiç görmemiştim. Fakat Peygamber onun adını çok anardı. Çok vakit bir koyun kestiği zaman onu parçalar, sonra da Hatice'nin dostlarına yollar.

yıllardı. Bazen ona, sanki dünyada Hatice'den başka bir kadın yokmuş derdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o şöyle şöyleydi diyerek birçok özelliğini saydıktan sonra, üstelik o çocuklarımın da annesi derdi.

0: Hristiyanken arayış içinde olan Adi bin Hatim'in başından geçenler konuya açıklık getirmektedir. Adi bin Hatim boynundaki altın haçıyla Hazreti Peygamber'in huzuruna gelmişti. Allah Resulü ona boynundaki putu atmasını söyledi. Ardından Adi bin Hatim, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, papazlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Rableri olarak kabul ettiler ayetini okuduğunu işitti. Ayet-i Kerime'yi açıklayan Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Doğrusu onlar din adamlarına ibadet etmiyorlardı. Ancak din adamları bir şeye helal dedikleri zaman helal, haram dedikleri zaman da haram kabul ediyorlardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir adam vardı. Evi mescide ondan daha uzak birini bilmiyorum. Bu adam cemaatle kılınan hiçbir namazı da kaçırmıyordu. Karanlıkta ve aşırı sıcak günlerde binmek için bir merkep alsan iyi edersin denildi. Adam, evimin mescide yakın olması beni mutlu etmez. Çünkü ben mescide giderken ve oradan da evime dönerken attığım adımlar sayesinde bana sevap yazılmasını istiyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bunların hepsini bir araya getirmiş ve sana vermiştir. Cabir bin Semüre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi ve Rablerinin huzurunda meleklerin saf tuttukları gibi siz de saflarınızı düzgün tutsanız ya buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf tutarlar diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ön safları tamamlarlar ve safta birbirlerine perçinlenmiş gibi bitişik dururlar cevabını verdi. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu da tadı da hoştur. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoksa da tadı hoştur. Kur'an okuyan münafık reyhana benzer. Kokusu hoş, tadı acıdır. Kur'an okumayan münafık Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır. Müminlerin annesi Cüveyriye binti el-Haris'ten radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra namaz kıldığı yerde oturan tesbihatle meşgul olan Cüveyriye'nin yanından çıkmış, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına dönmüştü. Cüveyriye'yi hala yerinde tesbihle meşgul olup otururken görünce şöyle buyurdu. Yanından ayrıldığımdan beri bu şekilde tesbihata devam mı ediyorsun diye sordu. Cüveyriye evet cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben senin yanından ayrıldıktan sonra şu dört kelimeyi 3 defa söyledim ki bütün söylediğin zikirlerle ölçülse bu kelimeler sevapta onlara ağır basar. Bunlar şu kelimelerdir. Mahlukatı sayısınca, kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağır

kısalığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim buyurdu.

Lakit bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiş ve şöyle demiştir. Babam hac, umre veya başka bir yolculuk yapamayacak kadar ihtiyardır. Onun için ne yapabilirim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem babanın yerine hac ve umre yapabilirsin buyurdu.

Rahman'ın rahmetine açılan kapı. Sıla-i Rahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeni güne her hayrın anahtarı olan bu sözlerle merhaba diyen mümin, gününün hayırlı ve bereketli geçmesini diler Rahman olan Allah'tan. Ağzına ilk lokmayı koyarken, elbisesini giyerken, evinden ayrılıp aracına binerken, belki bir sınava, toplantıya veya ameliyata girerken, Rabbinin huzuruna durup ona kulluğunu arz ederken hep bu sözler dökülür dudaklarından. Çünkü en sıradan işlerden en önemli vazifelere kadar yaptığı her işin onun rahmetiyle noksansız, dosdoğru ve sağlam olmasını arzu eder. Günün her anında bir rahmet arayışı içerisindedir adeta. Kendisine merhametiyle muamele etmesi, rahmetini asla esirgememesi için Rabbine gizli ve aşikar dua eder. Onun kainatı kuşatan sonsuz rahmetinden biraz daha pay alabilmek için kendisine vesileler arar. Resulullah Efendimizin aktardığı bir kutsi hadiste Yüce Rabbimiz bu vesilelerden birini şöyle açıklar. Ben Rahmanım. O akrabalık bağlarının adı da Rahim'dir. Ona kendi ismimden türeyen bir isim verdim. Onunla ilişkiyi sürdürenle ben de ilişkimi sürdürür. Onunla ilişkiyi kesenle ben de ilişkimi keserim. Allah'ın sonsuz rahmet sahibi olduğunu ifade eden Rahman ve Rahim isimleri gibi Rahim kelimesi de merhamet, esirgeme, severek ve acıyarak koruma gibi manaları içinde barındıran rahmet kökünden türemiştir. Rabbimiz insanların birbirlerine soy bakımından bağlanmalarını sağlayan biyolojik yapıya Rahim adını vererek onu hem bireyler arası sevgi ve merhameti güçlendirecek hem de kendi rahmetinin yayılmasına vesile olacak bir bağ kılmıştır. Dolayısıyla akrabalık ilişkilerini sürdürmek manasındaki Sıla-i Rahim ilahi bir emir, ayet ve hadislerde önemi üzerinde ısrarla vurgulanan salih bir amel olmanın yanı sıra Rabbimizle olan ilişkimiz bağlamında hayati önem taşıyan bir davranış biçimidir. Sıla-i Rahim, kan bağı ve evlenme yoluyla oluşan akrabalık bağlarını canlı tutmayı, en yakınından en uzağına kadar tüm akrabalarla iyi ilişkiler içerisinde olmayı ifade eder. Dolayısıyla başta akrabalık haklarına riayet etmek olmak üzere, tatlı bir tebessümden selamlaşmaya, telefonla hatır sormaktan ev ziyaretlerine, hayır dua etmekten maddi ve manevi yardımlaşmaya kadar onlarla irtibatın devamını sağlayan ve samimiyetin göstergesi olan her türlü tutum ve davranış Sıla-i Rahim'in yerine getirilmesini sağlar. Hadis-i şerifte belirtildiği üzere Sıla-i Rahim'in yerine getirilmesi de Rahmeti Rahman'ın mümine ulaşmasını mümkün kılar. Bu rahmet sayesinde Sıla-i Rahim'de bulunan kimsenin rızkı bollaşır, ömrü bereketlenir. Dinimizin övdüğü ve inananlara tavsiye ettiği bütün iyilikler Sıla-i Rahim'le birleşince daha da kıymetlenerek mizana eklenir. Yoksul birine verilen sadaka, bir, yoksul akrabaya yapılan maddi yardımsa hem sadaka hem de Sıla-i Rahim olmak üzere iki sadaka kabul edilir. Sıla-i Rahim'i terk ederek akrabalık bağlarını koparmaksa kat-ı rahim şeklinde ifade edilir. Onunla ilişkiyi kesenle ben de ilişkimi keserim buyuran Rabbimizin belirttiği üzere kat-ı rahim yalnızca akrabalarla değil Rabbimizle olan irtibatı da sona erdirmek, onun rahmetinden uzaklaşmak demektir. Oysaki kainatın işleyişi bu rahmet üzere kurulmuş. Bütün alem onunla hayat bulmuştur. Kış mevsiminde ölü bir toprağa dönüşen yeryüzünün yemyeşil giysilerle baharı karşılaması, gecenin dinlenmeye elverişli kapkaranlık bir örtü olup yaşamın tüm renklerini yansıtan gündüzün tüm canlılığıyla hayata yepyeni sayfa açması ve daha niceleri Rahman'ın rahmetinin eserlerindendir. Yarattığı her şeyin rızkını üstlenmiştir Yüce Mevla ve onun rahmeti gazabını geçmiştir. Böylesine engin bir rahmetten mahrum kalmak inanan bir insan için oldukça ağır bir ceza olsa gerek ki bu da Sıla-i Rahim'in Rabbimizin nezdinde ne kadar değerli olduğunu gösterir. Ya Resulallah, benim yakınlarım var. Ben onlarla irtibatımı sürdürüyorum. Onlar benimle alakayı kesiyorlar. Ben onlara iyilik ediyorum, onlar bana kötülük ediyorlar. Ben onlara yumuşak davranıyorum, onlar bana kaba davranıyorlar diyerek Allah Resulüne şikayette bulunan kimsenin durumu gibi Sıla-i Rahim'de bulunulan akrabaların bazen kıskançlıktan, bazen unutkanlıktan, bazen kin ve nefretten ya da sadece tembellikten kaynaklanan ilgisiz hatta yıkıcı tavırları olabilir.
Fakat bunların hiçbiri, hatta akrabaların farklı inançlara mensup olmaları dahi, sıla-i rahime son vermek, akrabalık bağlarını tamamen koparmak, kat-ı rahim için geçerli bir mazeret olarak görülmemiştir. Sıla-i rahim yapan, akrabasından gördüğü iyiliğe iyilikle karşılık veren kimse değil, akrabası kendisine iyiliği kestiğinde dahi onlara iyilik yapandır buyuran Resulullah Efendimiz, kendisine bu şikayetle gelen kimseye akrabalarının davranışlarına aldırmadan sıla-i rahime devam etmesini, böylece Allah'ın ona yardımda bulunacağını ifade etmiştir. Bireyin dini ve dünyevi yaşantısına huzur ve esenlik getiren sıla-i rahim, Rahman'ın rahmetine açılan bir kapıdır. Bu kapıdan yayılan ilahi rahmet, toplumun tamamına nüfuz ederek birlik ve beraberliği güçlendirir. Parçalanıp bölünmekten uzak olan toplumsa ilahi rahmetin yansımasına açık hale gelir.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Müslüman kardeşinin onurunu savunursa, Allah da kıyamet gününde onun yüzünden cehennem ateşini savar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Talha radıyallahu anh, Ensar içinde en çok hurmalığa sahip olan kişiydi. En sevdiği hurmalığı da Mescid-i Nebevi'nin karşısındaki Beyraha denilen hurma bahçesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman o bahçeye girer ve içindeki tatlı sudan içerdi. Enes radıyallahu anh diyor ki, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Ayeti nazil olunca Ebu Talha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna çıkarak, ya Resulallah, Allah Teala sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz buyuruyor. Benim en sevdiğim malım ise Beyraha bahçesidir. Onu Allah rızası için sadaka olarak vermek istiyorum. Allah katında onun benim için hayır olmasını ve ahiret azığı olmasını diliyorum. Onu Allah'ın sana göstereceği şekilde kullan dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dur bakalım, bu çok kıymetli ve çok kar getirici bir maldır. Ben senin dediklerini işittim. Fakat senin onu yakınlarına tahsis etmeni daha uygun görürüm dedi. Ebu Talha da, peki, öyle yapayım ya Resulallah dedi ve hurmalığını akrabaları ve amca çocukları arasında taksim etti.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin ayakta su içmesini yasakladı. Katade, ayakta yemek hakkında ne dersin diye Enes'e sorduk. O daha kötü veya daha çirkindir dedi. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.

Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalarla ilişkiyi sürdüren, akrabasından gördüğü iyiliğe iyilikle karşılık veren kimse değil, akrabası kendisine iyiliği kestiğinde dahi onunla ilişkiyi sürdürendir.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz bir meclise vardığında ve oradan ayrılacağında selam versin. Bu selamların ilki sonrakinden daha hayırlı değildir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enis'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazdayken sağa sola bakmaktan sakın. Zira namazda etrafa bakmak helake sebeptir. Eğer etrafa bakman gerekiyorsa bari nafilede olsun, farzda olmasın.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı evde veya çarşıda, dükkanında yalnız başına kıldığı namazın sevabından 25 kat fazladır. Zira o kimse güzelce abdest alır da sırf namaz kılmak maksadıyla mescide gelirse, her adım attığında derecesi bir kat yükselir ve bir günahı da dökülür. Namazı kılıp da abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe, melekler ona, "Allah'ım ona rahmet et, Allah'ım ona merhamet et" diye dua ederler. O kimse namazı beklediği müddetçe namazda gibi olur. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir grup insan Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kahinler hakkında sorular sordu. Resulullah "Onların hiçbir değeri yoktur" buyurdu. Sahabiler "Ey Allah'ın Resulü, onların bize verdiği bazı haberler dedikleri gibi çıkıyor" dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Doğru çıkan bu sözü işiten bir cin kapıp gelerek dostunun kulağına fısıldar. Onlar da o gerçeğe kendilerinden 100 yalan karıştırırlar" buyurdu. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam'dan uzağım diye yemin eden kimse, eğer yemininde yalancıysa o dediği gibidir. Eğer doğru söylemişse o kimse İslam'a sağlamca geri dönemez. Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Allah'ın kendisini kıyamet gününün sıkıntılarından kurtarmasını isteyen kimse borcunu ödeyemeyen kişiye ya mühlet versin ya da onun borcunu siliversin" buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: Kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Bugün yeni bir konuyu ele alacağız. Müellifimiz kitabımızın başlığını şöyle koymuş: Fastun fi sıfatil enbiya'i ve rusul min kemalil halki ve husnil huluk ve şerefin nese. Nebilerin, rasullerin, yani peygamberlerin mükemmel bir yaratılış bakımından üstün özelliklerini ele alacağız. Bugün çok ayet okuyacağız. Konumuz peygamberler olduğu için bu dersimizde bol bol ayeti kerime okuyacağız ve peygamberleri özellikleriyle tanıyacağız. Ve kâle teâlâ,

Allah Teala Hazretleri buyurdu ki Esra'lillah, ya Yahya huzil kitabe bi kuvve ve ateynahul hukme sabiyya. Meryem suresinin 12 ila 15. ayeti kerimelerinde Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Biz Yahya aleyhisselama şöyle dedik. Ey Yahya, kitaba sımsıkı sarın. Kitabı iyi tut, böyle dedik. Ve Yahya daha küçük çocukken biz ona ilim ve hikmet verdik. Demek ki bazı peygamberlere Allah Teala daha çocukken bu şerefi nasip ediyor. Ve hananen min ledunna ve zeka ve kâne takiyya. Ayrıca Yahya'ya kendi katımızdan şefkat duygusu verdik. Ve ona günahlardan arınmışlık nasip ettik. Doğduğundan itibaren o hep tertemiz idi. Demek küçük yaşta ilim, hikmet veriyor, peygamberlik veriyor Allah Teala ona ve tertemiz yaşatıyor. Günahlardan arındırıyor. Ana babasına çok iyi davranırdı. Ve berren li valide, ana babasına iyi davranırdı. Ve lem yekun cebbaren asiyya, zorba ve isyankar bir kimse değildi Yahya, diyor Allah'tan. Ve selamun aleyhi yevme ülide ve yevme yemutu ve yevme yub'asu hayya. Doğduğu gün ona selam olsun. Öleceği gün Yahya'ya selam olsun. Öldükten sonra dirileceği gün de ona selam olsun. Böyle lütuflarda bulunuyor Allah Teala Hazretleri bazı peygamberlerine. Ve kâle, Allah Teala Hazretleri Ali İmran suresinin 39. ayeti kerimesinde de şöyle buyurmuştur. Estağfirullah. İnna Allaha yubeşşiruke bi Yahya musaddikan bi kelimetin min Allah ve seyyiden ve hasuran ve nebiyyen min es-salihin. Zekeriya aleyhisselam mihrapta namaz kılıyor. Melekler onun yanına geldiler ve kendisine dediler ki, yüce Allah sana Yahya adında bir evladın olacağını müjdeliyor. Zekeriya aleyhisselam diyor ki, ya Rabbi yaşlandım, bir çocuğum olmadı, ne olur bana bir evlat nasip eyle. Diyor, yaşı ileri, işte namaz kılarken melekler geliyorlar ve ona bu müjdeyi veriyorlar. Yüce Allah sana bir evlat müjdeliyor. Adı Yahya olacak, adına Yahya koyacaksın. Yahya Allah'ın ol demesiyle dünyaya gelecek olan İsa'nın peygamberliğini tasdik edecek. Teyze zaten onlar zaten. Onun peygamberliğini tasdik edecek. Hem kavminin efendisi olarak dünya zevklerinden uzak bir hayat sürecek Yahya aleyhisselam, hem de salih kullar arasından seçilmiş bir peygamber görür. Hiç evlenmemiştir. O da Hazreti İsa'da malum. Dünya zevklerini tatmamış. Dünya zevklerini tatmayanlar ahirette tatacak. Ve kâle, yine Allah Teala Hazretleri Ali İmran suresinin 33 ve 34. ayeti kerimelerinde şöyle buyurdu. Estağfirullah. İnna Allah istafa Adem ve Nuhan ve Ale İbrahim ve Ale İmran alel alemin zürriyeten ba'duha min ba'd. Allahu semi'un alim. Cenab-ı Mevla buyuruyor ki, şüphesiz yüce Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini zamanlarındaki diğer insanlara tercih etmiştir. Ve seçmiştir, onların arasından seçmiştir. Bunlar birbirlerinin zürriyetinden gelmedir. Birbirlerinin soyundan gelmedir. Allah her şeyi işiten, her şeyi bilendir. Yani baba peygamber, oğul peygamber, onun oğlu peygamber. Fekâle fî Nuhin, İsra suresinin 3. ayeti kerimesinde Nuh aleyhisselam hakkında Allah Teala şöyle buyuruyor. İnnehu kâne abden şekûra. Şüphesiz Nuh çok şükreden bir kuldu, diyor. Allah Teala Nuh aleyhisselamı bu özelliğiyle

var. Başka özellikleri de var da. Bu ayeti kerimede Nuh Aleyhisselam'ı çok şükreden bir kul diye övüyor. Demek ki Yüce Rabbimiz, sevgili kardeşlerim, bizim kendisine çok şükretmemizi istiyor. Onun için de bizim dilimize elhamdülillah demek pelesenk olmuş değil mi? Nasılsın kardeş? Elhamdülillah. Çoluk çocuk nasıl? Elhamdülillah. Onlar değil mi? Böyle demiyor muyuz? Ne güzel. Müslümanlar elhamdülillah böyle güzel bir ahlaka sahiptir. Bu da bir şükür işte yani. Yani illa çok şükür ya Rabbi. Tamam öyle de demeliyiz. Hamd de bir şükürdür. Yeriz içeriz Allah'a şükrederiz değil mi? İşte o peygamberlerin ahlakına sahip oluruz o sıra. Onun için Peygamber Efendimiz hep böyle dua ediyor. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadet. Bu zikri, bu duayı unutmayalım. Allahümme e'inni ala zikrike. Allah'ım seni zikretmeme yardım et. Ve şükrike, sana şükretmeme yardım et. Ve husni ibadetik, sana güzelce ibadet etmeme yardım et. Bunu lütfeyle bak. Demek ki Allah'ı zikretmek, Allah'a şükretmek ve Allah'a güzelce ibadet etmek çok önemli. Efendimiz bunu istiyor Yüce Rabbimizden. Ve kale, Allah Teala Hazretleri Ali İmran Suresinin 45 ve 46. ayeti kerimelerinde şöyle buyuruyor. İnna Allahe yübeşşiruki bi kelimetin min husmubun el mesih. İsa ibn Meryem recihen fid dünya vel ahire ve minel mukarrabin ve yükellimun nase fil mehdi ve kehlen ve mines salihi. Melekler Hazreti Meryem'e şöyle demişlerdi: ey Meryem, şüphesiz Allah sana kendisinden bir kelime ile meydana gelecek Meryem oğlu İsa Mesih'in müjdesini veriyor. Yani Allah Teala'nın seni evlendirmesi suretiyle değil de ol demesi suretiyle senin vücudunda meydana gelecek bir çocuğu Hazreti İsa'nı müjdeliyor. Sana onun müjdesini veriyor. O ol derse kainat oluyor da bir Hazreti İsa mı olmuş? Şimdi Hazreti İsa'nın vasıflarından bahsediyor Allah Teala. O Hazreti İsa dünyada da ahirette de itibarlıdır. Hem dünyada Allah katında ve insanlar yanında itibarlıdır. Hem ahirette Allah'ın kendisine yakın kıldığı kimselerdendir. Hazreti İsa için böyle söylüyor. Allah'ın kendisine yakın kıldığı kimse. Demek ki Allah Teala bazı insanları kendisine yakın kılıyor. Benim güzel kardeşlerim. Evet, peygamberler öyledir de diğer kullarından da kendisine yakın insanlar seçer. Onun için gayret eder. Onun yakınlarına aldığı kullarından olmaya çalışalım. Yüce Rabbim bu ikramı hepimize nasip etsin. O Hazreti İsa ve yükellimün nâse fil mehdi ve kellemün. O hem beşikte hem büyüdüğünde insanlara Allah'ın buyruğunu iletecek ve salih kullardan biri olacak. Yani daha çocukluğunda Allah'ın buyruğunu iletecek. Nasıl? Yahudiler Hazreti Meryem'e geldiler. Meryem, bu çocuğu nereden peydahladın? Senin baban temiz bir insandı, dediler. Ona iftira ettiler. Hazreti Meryem dedi ki, bana ne soruyorsunuz? Çocuğa sorun. Çocuk nasıl konuşur dediler. Siz sorun dedi. Sordular Hazreti İsa'ya, beşikteki Hazreti. Sen kimsin? Kimden olmasın? O da konuşmaya başladı beşikte. Beşikte konuşan muhtelif insanlar var. Hazreti İsa da onlardan biriydi. İşte beni Allah yarattı, bana peygamberlik verdi, bana hikmet verdi diye konuşmaya başladı. Şaşırdı Yahudi. Ve kâle inni abdullâhi âtâniyel kitâbe ve câlenî nebiyyâ. İşte bu beşikte verdiği cevap. Ve câlenî mübareken eynemâ küntü ve evsânî bis salâti ve zekâti mâ dümtü hayyâ. Şimdi konuşmaya başladı beşikte Hazreti İsa. Meryem suresinin bu 30 ve 31. ayeti kerimeleri.

Dedi ki, şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı. Beşikteki çocuk konuşuyor. Nereden okuyoruz bu bilgiyi? Kur'an-ı Kerim'den. Kur'an-ı Kerim deyince akan sular duruyordu. Allah Teala böyle söylüyor. Konuşmaya devam ediyor o çocuk yaştaki Hazreti İsa. Nerede olursam olayım, o beni mübarek kıldı. Ve yaşadığım sürece namaz kılmamı ve zekat vermemi emretti. Bakınız, görüyorsunuz güzel kardeşlerim. Namaz ve zekat ta eski peygamberlerden beri gelen bir adet. Yani sadece Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine mahsus değildir. Demek ki burada bir alacağımız ders nedir? Namaz ve zekat yeni değil, bize mahsus bir farz değil. Daha eski peygamberlerden beri gelen Allah'ın emridir. Ve kâle, Allah Teala şöyle buyurdu. Ahzab suresinin 69. ayeti kerimesinde, Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu, la tekunu kellezine azev Musa, feberra'ehullahu mimma kalu, ve kâne indallahi veciha. Hazreti Musa'nın bir özelliğini göreceğiz bu ayet-i kerimede. Allah Teala bizlere hitaben buyuruyor ki, ey iman edenler, Musa'yı incitenler gibi olmayın. Yahudiler kendilerine gelen peygamberi Musa Aleyhisselam'ı incittiler. Onlar gibi olmayın. Allah Musa'yı hakkında söylenenlerden temize çıkardı. Onun Allah katında çok değerli yeri vardır. Allah katında çok değerli yeri vardır. Bu ifadeye kulak ver. Hazreti Musa'yı böyle anlatıyor Allah Teala. Demek ki Allah katında çok değerliymiş. Şu ayeti kerimeyi de okuyalım da biraz bilgi verelim bu hususta. Ve kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz bu ayeti kerimeyi tefsir ediyor. Şunu unutmayacağız değil mi güzel kardeşlerim? Ayeti kerimeleri ilk tefsir eden kimdir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kâne Musa racülen hayyen setira ma yura min cesedihi şey'un istihya'e ila ahiril hadis. Bahri Alem Efendimiz buyuruyor ki, Musa aleyhisselam üstün bir haya duygusuna sahipti. Çok hayalı bir insan. Yıkanırken örtünmeye çok önem verirdi. Neye önem verirmiş? Yıkanırken örtünmeye. Üstün hayası sebebiyle vücudunun açık bir yeri görünmezdi. Böyle hayalı bir insanmış. Bu İsrailoğulları, ki Yahudiler diyoruz onlara, biliyorsunuz, yıkanırken çıplak yıkanırlardı. Çıplaklığı dünyaya yaymış insanlardır. Hala da çıplaklığı yayan insanlardır. Kendileri birbirine bakarak çıplak yıkanırlardı. Hazreti Musa onların yanına gelmez, o ayrı yıkanırdı. Dediler ki, Musa'da mutlaka bir kusur var. Ve bu iftiralar çok ileri bir safhaya geldi. Bir gün Hazreti Musa yıkanırken tenabi yerdi. Yıkamıyordu. Elbisesini bir taşın üzerine koydu. Allah Teala o sırada bir mucize meydana getirdi. Efendimiz anlatıyor. Taş Hazreti Musa'nın elbisesini aldı, kaçmaya başladı. Yuvarlana yuvarlan. Hazreti Musa taşın arkasına düştü diyor Peygamber Efendimiz. Taş, elbisemi ver. O sırada Yahudiler Hazreti Musa'yı gördüler. Öyle yakışıklı ve öyle endamlı bir vücudu vardı ki hayret ettiler. Dediler ki, yahu biz Musa hakkında yanılmışız. Demek ki Allah Teala bir kere onların dillerini susturmak için, öyle diyeyim artık, Hazreti Musa'yı bu vaziyette onlara gösterdi. Onun yakışıklı bir insan olduğunu gördüler ve sustular. Yahu dediler, Musa'da bir kusur yokmuş, biz yanılmışız. İşte böyle. Demek ki okuduğumuz bu hadisi şerif,

Teala. Allah Teala Hazretleri Şuara Suresinin 21. ayeti kerimesinde şöyle buyurdu. Fevehebeli Rabbi hukma ve cealeni minel mürseli. Hazreti Musa'nın şöyle dediğini haber veriyor Allah Teala. Rabbim bana hikmet ve nübüvvet verdi. Peygamberlik verdi. Beni peygamberlerden kıldı. Demek ki bana hikmet verdi. Her şeyin doğrusunu ortaya koyma özelliğini lütfetti diyor. Meselelerin aslını anlama ve onları anlatma. Yüce Rabbim hepimizi muvaffak bil hayır kılsın. Ve hepimizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.

0: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Mesud el-Ensari adıyla bilinen Ukbe bin Amr anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubadi'nin meclisinde otururken Allah Resulü yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd ona, Allah Teala sana salatü selam getirmemize emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resulullah bir süre sustu. Öyle ki bizler, keşke Beşir bu soruyu sormasaydı diye düşündük. Bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed, kema salleyte ala Ali İbrahim ve barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed, kema barekte ala Ali İbrahim, inneke hamidun mecid. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrahim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrahim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, övgüye en layık ve şanı en yüce olansın, deyin. Selam da bildiğiniz gibidir, buyurdu.

Numan bin Beşir'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında çoğu kimsenin bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini, inancını ve ırzını, iffetini, saygınlığını korumuş olur. Şüpheli iş işleyenler, bir koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çobanın sürüsünün oraya dalması gibi çok sürmez, harama düşer. Bilin ki her hükümdarın bir korusu vardır. Unutmayın ki Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Şunu da bilin ki bedende bir et parçası vardır. O sağlıklı olursa bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Bilesiniz ki bu et parçası kalptir.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli kitap size selam verdiğinde ve aleyküm size de demekle

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ana babasının ihtiyarlık zamanlarında onlardan birine veya her ikisine yetişip de layık oldukları hürmeti göstermediği için cennete giremeyen kimsenin burnu yerlerde sürünsün buyurmuş ve bunu 3 kere tekrarlamıştır.

Ebu Cuhayfe Vehb bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben yaslanarak yemek yemem demiştir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey ölenin ardından mezara kadar gider. Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kalır. Dönenler ailesi ve malıdır. Kalan ise amelidir.

0: Hazreti Peygamber'i kurban keserken gören arkadaşları sordu. Ey Allah'ın Resulü, bu kurbanlar nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, babanız İbrahim'in sünnetidir diye cevapladı. Sahabe, peki bu kurbanlardan dolayı bize ne kadar sevap var diye sorunca, Resul-i Ekrem, her kıla karşılık bir sevap buyurdu. Sahabe, ya yünlü, koyun, keçi olursa deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yünden de her bir kıla karşılık bir sevap vardır cevabını verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Selam'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Selamı yayın, yemek yedirin, herkes uyurken gece namazı kılın ki selametle cennete giresiniz. Ümmü Seleme'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre hastanın veya ölünün başında bulunduğunuz zaman hayırlı sözler sarf edin. Çünkü melekler sizin söylediklerinize amin derler. Ümmü Seleme radiyallahu anha şöyle devam etti. Ebu Seleme vefat edince Resul-i Ekrem'e geldim ve ya Resulallah, eşim Ebu Seleme öldü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım beni ve onu bağışla. Bana onun yerine ondan daha iyisini nasip et diye dua et dedi. Ben Resulullah'ın söylediğini tekrarladım. Allah da bana onun yerine daha hayırlı olan birini, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi nasip etti. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alışverişinde ve borcunu tahsilde kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin buyurmuştur. Ebu Musa'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki serinlik namazını sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer buyurmuştur. Hazreti Ayşe radiyallahu anha şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaştan yolculuktan dönmüştü. Ben de evin önündeki girişi resimli bir perdeyle örtmüştüm. Bunu görünce Resulullah'ın benzi attı ve ey Ayşe, kıyamet günü en çetin azaba uğrayacak kimseler, yaratma konusunda Allah'a benzemeye çalışanlardır buyurdu. Bunun üzerine biz de bu perdeyi kestik ve ondan bir veya iki yastık yaptık.
3: Hadislerin hikayeleri.

0: Bahile kabilesine mensup olan sahabi Ebu Ümame cömert bir insandı. Eline geçen her şeyi muhtaçlara dağıtır, hiçbir fakiri geri çevirmezdi. Lakin bir zaman geldi, borç yüzünden dara düştü. Allah'ın Resulü bu durumdan haberdar oldu ve Ebu Ümame ile görüştü.
1: Evet ey Allah'ın Resulü, borç içindeyim, ödeyemez durumdayım. Bu duruma çok üzülüyorum. Ne yapacağımı bilemez haldeyim. Bana bir yol gösterseniz.
0: Allah'ın Resulü üzgün haldeki Ebu Ümame'ye baktı ve her zamanki o sakin, ruha işleyen içten sesiyle "Sana bir söz öğreteyim mi? Onu söylediğin zaman Allah kederlerini giderir ve borcunu ödeme imkanı sağlar." dedi.
1: "Buyur ey Allah'ın elçisi. Sözlerin kalbe şifadır."
0: Bunun üzerine Allah'ın elçisi, "Allah'ım, gam ve kederden sana sığınırım. Çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklık ve cimrilikten sana sığınırım. Ağır borç altında kalmaktan ve güç sahibi olan kişilerin zulmüne uğramaktan sana sığınırım." diye dua etti. Sonra da Ebu Ümame'ye sabah ve akşam bu cümlelerle Allah'a sığınması tavsiyesinde bulundu. Ebu Ümame müteşekkir ifadelerle Resulullah'ın huzurundan ayrıldı. Bu konuşmanın üzerinden günler geçtikten sonra Ebu Ümame'nin bir toplulukta şöyle dediği duyuldu.
1: "Bir zaman borç içindeyken Allah Resulü bana bir dua öğretti. Onun tavsiye ettiği gibi sabah ve akşam o sözlerle Allah'a sığındım. Hem kısa sürede borcumu ödedim, hem de kederden kurtuldum."

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Eûzu bi kelimâtillâhittâmmâti min şerri mâ halak. Lem yedurrahu şey'un hattâ yertahile min menzilihi zâlik.
2: Yaratılmışların şerrinden Allah'ın kusursuz sözleriyle Allah'a sığınırım.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala ölümünü 60 sene ertelediği kimse için mazeret bırakmamıştır.

Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde mümin kulun amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere öfkelenir.

İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya konusunda kardeşine nasihat eden Ensar'dan bir adama rastladı ve onu rahat bırak. Zira haya imandandır buyurdu. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hasır üzerinde uyumuştu. Uykudan kalktı. Hasır vücudunda iz yapmıştı. Bunun üzerine, "Ya Resulallah, sizin için bir yatak temin etsek olmaz mı?" dediler. "Benim dünya ile ne işim var? Ben dünyada bir ağaç altında gölgelenip de sonra onu bırakıp giden bir yolcu gibiyim." buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala şöyle buyuruyor. Mü'min bir kulumun dünyada sevdiği dostunu aldığım zaman o kimse sabrederse ve Allah'tan ecir beklerse onun karşılığı cennettir.

Hazreti Ayşe anlatıyor. Ya Resulallah, kâhinler bize bir şeyler söylerdi de dedikleri gerçek çıkardı dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu doğru olan sözü bir cin elde eder ve dostunun kulağına fısıldar. O da buna 100 yalan katar.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: La tekunu imma'atan taquluna in ahsanan nasu ahsanna ve in zalamu zalamna velakin vattinu enfusakum in ahsanan nasu en tuhsinu ve in asa'u fela tazlimu.
1: İnsanlar iyilik yaparsa biz de iyilik yaparız, kötülük yaparsa biz de kötülük yaparız diyen sıradan kimseler gibi olmayınız. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getiriniz. Vâbisa yeni Müslüman olmuş bir sahabiydi. Vâbisa, İslam'ın mesajları ile ilgili olarak Peygamber Efendimiz'e sorular sormak istiyordu. Neyin iyi, neyin kötü olduğu konusunda bilgi almak istiyordu. Vâbisa, zihnindeki soruları sormak üzere sevgili Peygamberimizin yanına gitti. Onun gelişini fark eden Peygamber Efendimiz, "Yaklaş Vâbisa, yaklaş," buyurdu. Ve onu dinledikten sonra sorusunu şu şekilde cevapladı: "Vâbisa, iyilik ve kötülük konusunda kalbine, vicdanına danış. Zira iyilik, kendisiyle gönlünün huzur bulduğu ve vicdanını rahatlatandır. Kötülükse, insanlar onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve vicdanına endişe verendir. İyilik, Allah'ın rızasına ulaştıran her türlü davranıştır. İyilik, gönülleri mutlu etmeye yönelik her türlü güzel iştir. İstenilen, beğenilen, arzu edilen bir özelliktir. İyilik, bir başkasına karşılık beklenmeden yapılan davranış ve lütuftur. İkramdır ve yardımdır. İyiliğin zıddıysa kötülüktür. Kötülük, İslam'ın çirkin gördüğü ve yasakladığı her şeydir. Kötülük, Allah'ın emri ve insanın yaratılışıyla bağdaşmayan, zararlı olan her türlü durumdur. Kötülüğe engel olmak, kişinin imanının bir gereğidir. Sevgili Peygamberimiz, İnsanlardan öyleleri vardır ki hayrın önünü açan anahtarlar gibidir ve şerrin de önünde duran, ona mani olan sürgüler gibidir. Kimisi de şerrin anahtarı ve hayrın sürgüsü gibidir. Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere ne mutlu ve ne yazık Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere buyurarak iyiliği kuşanma, kötülükten uzak durmaya işaret etmiştir. Mümin, imkanı ve gücü nispetinde insanların kötülük yapmasına engel olur. Daima iyiliği teşvik eder. Ailesine, çevresine, kimsesizlere, yoksullara, yetimlere, yaşlılara, kısacası bütün yaratılmışlara karşı iyiliği benimser. Kötülüğü ortadan kaldırmak için gayret eder. Mümin, Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru, ayeti kerimesine gönülden bağlanır. Kırk hadiste güzel ahlak.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Farz namaz için kamet getirildiğinde artık farzdan başka kılınacak bir namaz yoktur. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne dersiniz? Kapısının önünde bir nehir bulunan kimse o nehirde günde 5 defa yıkansa bedeninde kirden eser kalır mı dedi. Sahabiler hiçbir eser kalmaz diye cevap verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte 5 vakit namaz da buna benzer. Allah 5 vakit namaz sayesinde günahları siler buyurdu.

Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Babası olmadığını bildiği halde başka birisinin kendi babası olduğunu iddia eden nankörlük etmiştir. Kendisine ait olmayan bir hakkı sahiplenmeye kalkan kimse bizden değildir. Ve o cehennemdeki yerine hazırlansın. Kim bir adama ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı diye hitap eder de o adam gerçekten böyle değilse bu sözler kendisine döner.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabından ileri gelenlerin akşam namazında cami direklerine koşuştuklarını ve orada ikişer rekat namaz kıldıklarını gördüm. Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kurbanı olan kimse Zilhicce ayının girişinden kurbanı kesinceye kadar saçından ve tırnağından hiçbir şey kesmesin.
1: Rahman'ın rahmetine açılan kapı, Sıla-i Rahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, yeni güne her hayrın anahtarı olan bu sözlerle merhaba diyen mümin, gününün hayırlı ve bereketli geçmesini diler Rahman olan Allah'tan. Ağzına ilk lokmayı koyarken, elbisesini giyerken, evinden ayrılıp aracına binerken, belki bir sınava, toplantıya veya ameliyata girerken, Rabbinin huzuruna durup ona kulluğunu arz ederken hep bu sözler dökülür dudaklarından. Çünkü en sıradan işlerden en önemli vazifelere kadar yaptığı her işin onun rahmetiyle noksansız, dosdoğru ve sağlam olmasını arzu eder. Günün her anında bir rahmet arayışı içerisindedir adeta. Kendisine merhametiyle muamele etmesi, rahmetini asla esirgememesi için Rabbine gizli ve aşikar dua eder. Onun kainatı kuşatan sonsuz rahmetinden biraz daha pay alabilmek için kendisine vesileler arar. Resulullah Efendimizin aktardığı bir kutsi hadiste Yüce Rabbimiz bu vesilelerden birini şöyle açıklar. Ben Rahmanım. O akrabalık bağlarının adı da Rahim'dir. Ona kendi ismimden türeyen bir isim verdim. Onunla ilişkiyi sürdürenle ben de ilişkimi sürdürür. Onunla ilişkiyi kesenle ben de ilişkimi keserim. Allah'ın sonsuz rahmet sahibi olduğunu ifade eden Rahman ve Rahim isimleri gibi Rahim kelimesi de merhamet, esirgeme, severek ve acıyarak koruma gibi manaları içinde barındıran rahmet kökünden türemiştir. Rabbimiz insanların birbirlerine soy bakımından bağlanmalarını sağlayan biyolojik yapıya Rahim adını vererek onu hem bireyler arası sevgi ve merhameti güçlendirecek hem de kendi rahmetinin yayılmasına vesile olacak bir bağ kılmıştır. Dolayısıyla akrabalık ilişkilerini sürdürmek manasındaki Sıla-i Rahim ilahi bir emir, ayet ve hadislerde önemi üzerinde ısrarla vurgulanan salih bir amel olmanın yanı sıra Rabbimizle olan ilişkimiz bağlamında hayati önem taşıyan bir davranış biçimidir. Sıla-i Rahim, kan bağı ve evlenme yoluyla oluşan akrabalık bağlarını canlı tutmayı, en yakınından en uzağına kadar tüm akrabalarla iyi ilişkiler içerisinde olmayı ifade eder. Dolayısıyla başta akrabalık haklarına riayet etmek olmak üzere, tatlı bir tebessümden selamlaşmaya, telefonla hatır sormaktan ev ziyaretlerine, hayır dua etmekten maddi ve manevi yardımlaşmaya kadar onlarla irtibatın devamını sağlayan ve samimiyetin göstergesi olan her türlü tutum ve davranış Sıla-i Rahim'in yerine getirilmesini sağlar. Hadis-i şerifte belirtildiği üzere Sıla-i Rahim'in yerine getirilmesi de Rahmet-i Rahman'ın mümine ulaşmasını mümkün kılar. Bu rahmet sayesinde Sıla-i Rahim'de bulunan kimsenin rızkı bollaşır, ömrü bereketlenir. Dinimizin övdüğü ve inananlara tavsiye ettiği bütün iyilikler Sıla-i Rahim'le birleşince daha da kıymetlenerek mizana eklenir. Yoksul birine verilen sadaka, bir, yoksul akrabaya yapılan maddi yardımsa hem sadaka hem de Sıla-i Rahim olmak üzere iki sadaka kabul edilir. Sıla-i Rahim'i terk ederek akrabalık bağlarını koparmaksa kat-ı rahim şeklinde ifade edilir. Onunla ilişkiyi kesenle ben de ilişkimi keserim buyuran Rabbimizin belirttiği üzere kat-ı rahim yalnızca akrabalarla değil Rabbimizle olan irtibatı da sona erdirmek, onun rahmetinden uzaklaşmak demektir. Oysaki kainatın işleyişi bu rahmet üzere kurulmuş, bütün alem onunla hayat bulmuştur. Kış mevsiminde ölü bir toprağa dönüşen yeryüzünün yemyeşil giysilerle baharı karşılaması, gecenin dinlenmeye elverişli kapkaranlık bir örtü olup yaşamın tüm renklerini yansıtan gündüzün tüm canlılığıyla hayata yepyeni sayfa açması, ve daha niceleri Rahman'ın rahmetinin eserlerindendir. Yarattığı her şeyin rızkını üstlenmiştir Yüce Mevla ve onun rahmeti gazabını geçmiştir. Böylesine engin bir rahmetten mahrum kalmak inanan bir insan için oldukça ağır bir ceza olsa gerek. Ki bu da Sıla-i Rahim'in Rabbimizin nezdinde ne kadar değerli olduğunu gösterir. Ya Resulallah, benim yakınlarım var. Ben onlarla irtibatımı sürdürüyorum. Onlar benimle alakayı kesiyorlar. Ben onlara iyilik ediyorum, onlar bana kötülük ediyorlar. Ben onlara yumuşak davranıyorum, onlar bana kaba davranıyorlar diyerek Allah Resulüne şikayette bulunan kimsenin durumu gibi Sıla-i Rahim'de bulunulan akrabaların bazen kıskançlıktan, bazen unutkanlıktan, bazen kin ve nefretten ya da sadece tembellikten kaynaklanan ilgisiz hatta yıkıcı tavırları olabilir. Fakat bunların hiçbiri, hatta akrabaların farklı inançlara mensup olmaları dahi Sıla-i Rahim'e son vermek, akrabalık bağlarını tamamen koparmak kat-ı rahim için geçerli bir mazeret olarak görülmemiştir. Sıla-i Rahim yapan, akrabasından gördüğü iyiliğe iyilikle karşılık veren kimse değil, akrabası kendisine iyiliği kestiğinde dahi onlara iyilik yapandır buyuran Resulullah Efendimiz, kendisine bu şikayetle gelen kimseye akrabalarının davranışlarına aldırmadan Sıla-i Rahim'e devam etmesini, böylece Allah'ın ona yardımda bulunacağını ifade etmiştir. Bireyin dini ve dünyevi yaşantısına huzur ve esenlik getiren Sıla-i Rahim, Rahman'ın rahmetine açılan bir kapıdır. Bu kapıdan yayılan ilahi rahmet, toplumun tamamına nüfuz ederek birlik ve beraberliği güçlendirir. Parçalanıp bölünmekten uzak olan toplumsa, ilahi rahmetin yansımasına açık hale gelir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Badiye yaylasında koklasaydım izini. Kefenimi biçseydi Ebva'da esen rüzgar. Seninle yıkasaydım acılar dehlizini. Ne kaderi suçlamak kalırdı ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığım bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım. Tereddüt oymak oymak kemirdi gururumu. Bahiradan süzülen bir yaşta ben olsaydım,

Ay doğdu üzerimize, veda tepelerinden. Şükür gerekti bizlere, Allah'a davetinden. Sen güneşsin, sen aysın, sen nur üstüne nursun, sen Süreyya ışığısın. Ey sevgili, ey Resul,

Ey bizden seçilen elçi, yüce bir davetle geldin. Sen bu şehre şeref verdin. Ey sevgili, hoş geldin. Ey Resul, sana söz verdik. Doğruluktan ayrılmayız. Sen ey esenlik yıldızı, senin sevginle doluyuz.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi' lana min emrina reşada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm, Kibir ve Gurur adlı bölüm. Sıradaki hadisimiz 618 nolu hadis. Ve an Ebi Hurayrata, Hazreti Ebu Hureyre'den gelen bir rivayet. Radıyallahu anhu. Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, La yandurullahu yevmel kıyameti. Kıyamet günü Allah Azze ve Celle bakmaz. İlâ men cerra izârahu bataran. Elbisesini böyle yerde sürükleyen adam, yani belden aşağı giydiği kıyafeti bu, o kadar uzun yaptırmış ki böyle yürürken haşmetli görünsün. Elbise dalga dalga dalgalansın yere doğru ve elbise yeri süpürsün. Bunun insan bedeninde böyle bir heybetli görünümü var. En azından insanlar öyle hissediyorlar. Yoksa insanın bütünüyle varlığının ne hükmü var ki? Topu topu 50-100 arasında bir kilogramdan bahsediyoruz ortalama. Cenab-ı Hakk'ın inneke len tahriqal arda. Sen ne yeri delebilirsin? Huve len tebluğal cibale tuğla. Ne de dağlarla boy ölçüşebilirsin. Ne kadar diklenerek yürüsen ne çıkar ki? Ve la temşi fil ardi maraha. Böyle bir yürümeyi Cenab-ı Hak yasakladı. Yani yürüyüşüyle üstünlük taslayan, etrafındakilere ben ayrıcalıklıyım, ben farklıyım, ben üstünüm cakası satan. Allah Azze ve Celle hepimize buyuruyor ki yegane üstün benim. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Göklerde ve yerde mutlak üstünlük, büyüklük Allah'a aittir. Her namaz vakti bu minarelerimiz buna şahittir. Allahu Akbar. Allah en büyüktür. Bizler onun mini minnacık kullarıyız. Hepimiz aynı ligin, yani kulluk liginin üyeleriyiz. Yok birbirimizden farkımız. Hem çaresiziz, hem perişanız. Hem onun sağladığı her şeye muhtacız. Olanca çıplaklığıyla bu gerçeğimizin farkına varmalıyız. Nedir bu üstünlük kavgası? Hiçbirimizde olmayan şey. Bir bebek olarak bir çare doğduğumuz bu hayattan bedenimizi bile ulu orta bir yerde bırakıp çekip gidiyoruz. En az doğduğundaki kadar çaresiz. Yerde vefat etmiş bir beden. Ne cebine karşı, ne cüzdanına karşı, ne kıyafetine karşı, hatta ne de mahremiyetine karşı herhangi bir müdahale olacak olsa hiçbir savunmada bulunamaz. Elini bile kıpırdatamaz. O bedenin içerisindeki varlık artık oradan ayrılmıştır. Bütünüyle soyup soğana çevirsen hiçbir şey diyemez. Kesip doğrasan hiçbir biçimde karşı çıkamaz. Hepimiz böyle değil miyiz? Kim bedenini bu şekilde bir gün bırakıp ayrılmayacak? Var mı aramızda öyle olmayan? Ben kendimi korurum, muhafaza ederim. Ayrılmam bu bedenimden diyen biri ne tarihte çıktı ne de bugün çıkabilir. Bizler kendi gerçeğimizin farkına vardığımızda, yani kulluğumuzu içselleştirdiğimizde, eş zamanlı olarak Rabbimizin o mutlak üstünlüğünün farkına varırız. Böylece kullar ile Allah arasındaki o bariz farkı yaşarız. Huzurunda alemlerin Rabbinin tek bir kul olarak etrafımızda bizim gibi biçare milyonların arasında kayboluruz. O mutlak üstünlüğüyle o karşımızdadır. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ey alemlerin Rabbi, sana hamd ederim. Civarımda, etrafımda benim gibi binlercesi, yüz binlercesi, milyonlarcası var. Onların arasında herhangi biriyim. Yegane üstünlük, mutlak üstünlük, büyüklük sana ait. Kulun kulluğunu yaşadığı an, el bağlayıp kıyamda durduğu an, belini büküp dizlerine sarıldığı, rükû ettiği an, yetinmeyip dizini de belini de kırıp yer ile hemzemin olduğu, yüzünü, alnını, çehresini yere koyduğu, secde ettiği an. Bu farkındalık için yaşıyoruz hayatı. Rabbimizi tanıyalım diye, üstünlüğünü tanıyalım diye, büyüklüğünü tanıyalım diye, ona karşı diklenmeyelim, büyüklenmeyelim ve bunun sonucu olarak kendi aramızdaki omuz hizasındaki eşitliği birebir de gözetelim diye. Yok birbirimizden farkımız. Allahu Akbar, mutlak büyük olan, en büyük olan, hepimizin büyüğü, yani Rabbimiz, Allah Azze ve Celle'dir. Yegane ilah O'dur, bizler hepimiz kuluz. Tevhid dediğimiz şey, bu denli belirgin bir biçimde hayata yansımalıdır. Yoksa bir yandan gidip, yegane tek bir ilah var diye Allah'ı tanıyormuş gibi yapıp, sonra kulların arasına dönünce Allah'ın kullarına ilahlık taslamak, kişinin tevhidden sapması demektir. Allah yegane ilahsa, o zaman onun dışındaki her şey de kuldan ibaret demektir. Sen de ben de kuluz demektir. Tevhid bir yüzüyle yegane tek ilah demekse, diğer yüzüyle onun haricindeki her şey kullukta eşitlenir. O yüzden Yahudilerin tevhid anlayışı sağlıklı bir tevhid değildir. Cenab-ı Hak o yüzden Hazreti İbrahim'i Hanif olarak hatırlatıyor onlara. Allah'ı birleyen ve asla hiçbir şeyi ona şirk koşmayan, ne kendisini ne başkalarını. Yegane ilah Allah Azze ve Celle dedim mi artık yanına İlahımsı herhangi bir şey koyamazsın, koymamalısın. Ondan gari kimi anıyorsan ancak bir kuldur. Aramızda takvasıyla en üstünümüz olan Resulullah bizatihi kendisini bize böyle öğretti ve her defasında tekrarlayalım, unutmayalım diye dilimize pelsenk etti. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu. Ve Resuluhu, önce Allah'ın kulu, bizim gibi Allah'ın bir kulu. Çünkü ilahlık sadece Allah'a mahsus. Hepimiz kulluk zemeğindeyiz. Sağlıklı bir muvahhid, Allah'tan gayrı bir ilah tanımaz. Oğlu diyerek, karısı diyerek, şusu diyerek, busu diyerek çeşitli ifadeler ile ilahımsı kişilikler üretmez. Yok şöyle sevgilisi, yok böyle ayrıcalıklı kişisi, yok şöyle hatırlısı. Bunu bizden öncekiler yapıp durdular ve Allah'ın yolundan saptılar. وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللّٰهِ وَأَحِبَّاءُهُ. Bizler Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz dediler. Dinlerini bu imtiyaz üzere yeniden şekillendirdiler. İşte Resulullah bu sapkınlığa ve benzeri sapkınlıklara karşı bizi uyardı. Ama eninde sonunda bizlerin yahut bizlerden sonrakilerin bu süreçlere gireceklerini bize haber verdi. Bizler olmayalım da elbette ki Resulullah'ın sözü yere düşmez. Ama bizler kendimizden sorumluyuz. Bizler Allah'ın bütün kullarını kulluk düzleminde eşit görmek durumundayız. Arabı da öyle, Acemi de öyle, Türkü de öyle, Lazı da öyle, Almanı da öyle, Kürdü de öyle, Amerikalısı da öyle, Japonu da öyle. Kulluk zemininde hepimiz eşitiz. Gelelim müminlere. Müminler kendi arasında belli bir üstünlük sağlayacaklar ise bu ancak takva iledir. Önümüze açılan süreç zaten budur ve bunun neticesini ancak insanların içini ve dışını bilen Allah Azze ve Celle takdir edip hesap edip ortaya çıkaracaktır. Bu dünyadan da bilinecek bir şey değil. Dışarıdan baktığımızda en fazla hüsnü zan ile mülahaza edebiliriz. Zaten bununla memuruz. Karşılığı da burada değil, ahirette Cenab-ı Hakk'ın katındadır. Dolayısıyla bu dünyada muamele bakımından, karşılaştığında, alışında, verişinde, oturmasında, kalkmasında, insani herhangi bir ilişkisinde kişiler arası hukuk eşitlik üzere yürür. Malı da emniyettedir, canı da emniyettedir, hürmetlidir, saygındır. Haysiyeti de öyledir, ırzı da öyledir. Müslüman olsun yahut gayrimüslim olsun, insanların bu hakları gözetilir ve adalet üzere muamele görür. Resulullah zamanında Medine'deki kimi Yahudiler ile bir kısım müminler arasında yahut kişiler arasında bir problem oluştu. Müminlerden bazıları arkadaşlarını kayırmak üzere Resulullah'ı yanıltmaya çalıştılar. Her nasılsa o olayda Yahudi haklıydı. Cenab-ı Hak ayet indirerek Resulünü uyardı. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِن۪ينَ خَص۪يمًا Biz sana kitabı indirdik ki hak ile hükmedesin. لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهِ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِن۪ينَ خَص۪يمًا Sakın o hainlerin o hak ile batılı karıştırıp berikinin hakkını gasp etmeye çalışanların müdafi olma. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْدِلُوا اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ Bir kavme olan hasmane duygularınız sakın ha sizi adaletten sapmaya sevk etmesin. Bizler hepimiz Allah'ın kullarıyız ve aramızda Allah'ın emrettiği adalet işlemeli. Bizler müminiz diye mümin olmayanların mallarını gasp edemeyiz. Gayrimüslim diye alışveriş yaparken aldatamayız. Bağışlayın tabirimi, kazıklayamayız. Nasıl olsa gayrimüslim bu diye onun hakkını, hukukunu kendimize helal sayamayız. Bu tam da günümüzdeki bu korkunç vahşetleri sergileyenlerin anlayışı olur. Onlar dediler ki leysa aleyna fil ummiyine sabil. Bizim bu Araplara karşı herhangi bir engelimiz yok. Fırsat bulduğumuz kadar onların mallarını da gasp ederiz, canlarını da gasp ederiz. Bunlar Allah'ın diğer kulları, biz özel kullarıyız. Bugünkü Siyonizmi doğuran anlayış bu. Biz müminler asla böyle olamayız. Resulullah'ın öğretisi bu değil. Ey insanlar, hepiniz Allah'ın kullarısınız. Kullukum min Adem ve Adem min tin. Hepiniz Adem'densiniz. Adem'i de Allah çamurdan yarattı. La fadla li arabiyyin ala acemiyyin. Hiçbir Arap'ın hiçbir aceme üstünlüğü yoktur. Ve la li acemiyyin ala arabi. Ne de bir acemin bir araba üstünlüğü yoktur. Ve la li abyada ala esvada. Ne de bir beyazın bir karaya üstünlüğü yoktur. Ve la li eşkara. Ne de bir sarıya yahut sarının beyaza üstünlüğü yoktur. İlla bittakva. Üstünlük varsa o da Allah katında takva ile. O da burada zahiren görünür ama emin olamayız. Çünkü takva taklit edilebilir. Birileri bunu taklit ederek yine bu dünyada belli sonuçlar elde etmeye çalışabilir. Dolayısıyla onların da üstünlüklerini kesinmiş gibi burada başkalarına dayatmaya hakları yoktur. Varsa bir takvan ve bununla bir üstünlük umuyorsan, buyur Allah Azze ve Celle katında karşılığını bulursun. Bunu bize dayatarak bu dünyada imtiyaz sağlamaya kalkışma. Böyle bir hakkın yok. Allah'ın kullarına günahkar olsun, masiyet üzere olsun. Hangi halde bulunursa bulunsun, Cenab-ı Hakk'ın senden beklediği gibi davran. Güzellikle davran. Kelamın en güzelini söyle. En güzel şekilde konuş. Varsa bir öğüdün, o da Allah için içtenlikle, Allah'ın istediği şekilde yap. Ud'u ila sebili rabbika bil hikmeti. Rabbinin yoluna hikmetle çağır. Güzellikle çağır. Güzel öğütle vel mev'izatil hasene. İnsanları incitmeden, aşağılamadan, küçük düşürmeden, öğüt verirken bir yandan, bir yandan da kendini yüceltmeden, nush üzere olsun. İçtenliğin dışarı vursun. Kibrin değil. Eğer muhatabımız kibrimizi yakalarsa, davetkar olmaktan çok daha öte itici oluruz. Müstekbir görünürüz. Hak Teala bizleri böyle bir büyüklenme hissinden ve duygusundan ve buna aldanmaktan muhafaza buyursun. O kadar muhafaza buyursun ki bu bizim davranışlarımıza yansımasın, konuşmamıza yansımasın, hatta kılığımıza ve

bir nişane, ne bir alamet, onun takvasına dair ne bir şekil yahut belirti söz konusu değildi. İnsanların giydiğinden giyinir, insanların kuşandığından kuşanırdı. Biri varıp onu bir küme insanın içerisinde bulacak olsa ayırt edemezdi. Sormak zorunda kalırdı. Eyyukum Muhammed, hanginiz Muhammed? Bu ifadeden anlaşılıyor ki o günkü insanların giydiği kıyafet her neyse o kıyafet üzereydi Allah'ın Resulü. Elbisesinin üzerinde tehzipler, nakışlar, alametler, özel şeritler vesaire herhangi bir şey yoktu. Haddi zatında elbisesinin kendisi de başkalaşmış bir elbise değildi. Normal insanların giydiği bir elbiseydi. Kibir insanların konuştuklarında konuşmaları üzerinden dışa vurur. Cenab-ı Hak buyurdu ki وَاِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَ. Konuşacak olsalar kulak verirsin. Öyle dik dik konuşurlar ki dolu dolu böyle dik dik kütükler gibi yani. Her bir ifade alttan alta kendi azametini, üstünlüğünü hissettirir. Bu ne kadar büyük bir adam dedirtir. Ne kadar çok biliyor dedirtir. Hak Teala buyurdu ki وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. İnsanlar arasında öyleleri var ki konuşmaları senin hoşuna gider. Bir de kalkar وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِ. Kalbindekine Allah'ı tanık tutar. Yani sözüm neyse özüm de o benim diye. Bilemezsin. Hasımın en beteridir o. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. İnsanların içini bilemeyiz. Bu uyarıların tamamı başkalarına değil, kendimize. Eğer bizler bu sözlerin radarına yakalanıyorsak, vay halimize. Biz değilsek, hamd edip Allah'a sığınmalıyız. Başkaları için paylaştığımız ancak bir öğüt olabilir. Elbette kendilerini en iyi bilecek olanlar yine onlardır. Bizler kılığımıza, kıyafetimize dikkat etmeliyiz. Bunları imtiyazlı hale getirip başkalarına üstünlük taslamamalıyız. O gün için izarı uzatıp yerde sürükleyerek başkalarına üstünlük taslanıyormuş. Bugün bu hangi bir başka türlü, hangi şekliyle oluyorsa ve ardında bu kibri barındırıyorsa, bu üstünlük taslamayı etrafına yansıtıyorsa aynı cürmün kapsamı içerisine giriyor demektir. Allah Azze ve Celle etrafındaki insanlara müstekbir davranan, onlara kibirle yaklaşan, onlara kendisini üstün olarak takdim eden kimseleri sevmez. Bu isterse mali temelde olsun, yani ekonomik boyuttan alsın kuvvetini, yahut idari olsun, gücünü kariyerinden, makamından, mevkisinden alsın, hiç fark etmez. Eğer buradan aldığı güç ile üstünlük taslıyorsa aynı kapıya çıkar. Yahut isterse dini boyuttan alsın. En beteri de bu olsa gerek. Sözüm ona takvasından alıyorsa gücünü ve buradan üstünlük taslıyorsa yine aynı kapıya çıkar. Kıyafetlerin şekilleri, biçimleri değişebilir ama kişinin göğsünde taşıdığı istikbar ve büyüklenme aynı büyüklenmedir. Başkalarını taciz eden kıyafetiyle ben üstünüm dedirten, boyun eğdirtmeye çalışan bu kimseler aynı akıbete mahkum olurlar. Çünkü Allah Azze ve Celle kulları üzerinde hükümranlık sağlamaya çalışanları sevmez. Hangi çeşitte yahut hangi renkte otoriteyle insanların üzerine kurulup kendi üstünlüğünü dayatmaya çalışırsa çalışsın ve bunu hangi ünvanlarla, hangi sözlerle yahut hangi kıyafetlerle belirginleştirmeye kalkmış olursa olsun, ardında barındırdığı bu kibri şayet varsa, Cenab-ı Hak onu bundan mesul tutar ve onun yüzüne bakmaz. Onu muhatap almaz. Bunlar Cenab-ı Hakk'a karşı perdelenirler. Kelle innahum an rabbihim yevme izin le mahcubun. Onlar var ya onlar.

0: Cenab-ı Hak'tan perdelenmiş olacaklardır dediği ayetteki gibi. Cenab-ı Hak ile karşı karşıya gelemezler, birebir de muhatap olamazlar. Allah Azze ve Celle onlara bakıp nazar etmez, rahmetiyle onlara muamele etmez. Bu hafif bir tehdit değil, son derece ağır ve korkunç bir tehdittir. Çünkü bunun benzerlerini Kur'an-ı Kerim'de gördüğümüzde anlıyoruz ki bu en ağır tehditlerden bir tanesi. Söz gelimi Cenab-ı Hak buyurdu ki, İnnellezîne yeşterûne bi'ahdillâhi ve eymânihim semenen kalîlâ. Allah'a olan ahitlerini ve imanlarını, yeminlerini, Cenab-ı Hakk'a olan bağlılıklarını az bir paha karşılığında satanlar. Ulaike işte bunlar, la halâqe lehum fil âhire. Ahirette herhangi bir payları kalmayanlardır. Ve la yukellimuhumullahu. Allah onlarla asla konuşmaz. Ve la yanzuru ileyhim. İşte burada geçiyor ifadesi. Ve Allah onlara bakmaz. Ve la yanzuru ileyhim yevmel kıyama. Ve la yuzekkihim. Ve onları paklamaz. Ve lehum azabun elim. Onlar için elim bir azap vardır. İşte okuduğumuz bu rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişiyi cürmün doruklarına taşıyan bu temel saiki, bu temel nedeni göğsünde büyütüp durduğu قُلْ كُونُوا حِجَارَةً اَوْ حَد۪يدًا اَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ. O sizin göğsünüzde irileştikçe irileşen o egonuz var ya, kiminiz sözde takva temelli, kiminiz kariyer temelli, kiminiz zenginlik temelli, kiminiz başka başka temeller üzerinden bunu yaşayarak insanları küçük gördüğünüz ve bu türden istikbarlarınızı belli kıyafetlerle, desenlerle Allah'ın diğer kullarına karşı görünür kıldığınız o kıyafetleriniz var ya, o giydikleriniz, kuşandıklarınız, bunlar üzerinden bu kibri yaşayışınız, bilin ki sizin akıbetinizi karartacak güçtedir. Basit bir şey değildir. İnsan kibrini dedik ya konuşmasıyla dışa vurabilir. Ama her an konuşamadığı için kibrini kesintisiz dışa vurabileceği kıyafetine sığınır. Çünkü hiç konuşmasa da kıyafeti konuşsun ister. Orada kesintisiz bir üstünlük taslamayı sabahtan akşama kadar vardığı her yerde dışa vurmak ister. Bunu bile isteye ve planlı yapar. Allah Azze ve Celle içten içe düşündüğü, planladığı, tasarladığı, şekillendirdiği, dışa vurduğu ve yaşadığı bu süreçlerin tamamına vakıftır. Kim ki bu haldedir? Allah'ın Resulü mesajını ona gönderiyor. İlâ men carra izârahu bataran. Kim ki bu kıyafetini başkalarına üstünlük taslamak için böyle şekillendirmiş, yerde sürüte sürüte ilerliyor, bilsin ki la yandurullahu ileyhi yevmel kıyama. Düzeltiyorum. La yandurullahu yevmel kıyameti. Allah Azze ve Celle kıyamet günü ona rahmet nazarıyla bakmayacaktır. Okuduğumuz bu rivayeti hem İmam Buhari sahihini almış, hem de İmam Müslim sahihini almış. Dolayısıyla birinci dereceden, yani muttefakun aleyh, sahih bir rivayet efendim. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Muhammed el-Hasan bin Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, sana şüphe vereni bırak, şüphe vermeyene bak. Doğruluk, gönül ferahlığı, yalan ise şüphedir, dediğini ezberledim demiştir. Said bin Abdülaziz'in Rebiya bin Yezid'den, onun Ebu İdris el-Havlani'den, onun da Ebu Zer Cündüb bin Cünade'den radıyallahu anhüm rivayet ettiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir: ey kullarım! Zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi sizin aranızda da haram kıldım. Birbirinize zulmetmeyin, haksızlık yapmayın. Ey kullarım! Benim doğru yola eriştirdiklerimden başka hepiniz yolunuzu şaşırmışsınız. Benden hidayet isteyin ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kullarım! Benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Ey kullarım! Benim giydirdiklerim müstesna, hepiniz çıplaksınız. Giydirmemi isteyin ki sizi giydireyim. Ey kullarım! Gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben de bütün günahları bağışlıyorum. İstiğfar edin ki sizi bağışlayayım. Ey kullarım! Bana zarar vermek elinizden gelmez ki bana zarar verebilesiniz. Bana fayda vermek de elinizden gelmez ki bana faydanız dokunsun. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, en iyi, en müttaki insanın duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir artma olmaz. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonrakiler, bütün insanlar ve cinler, en günahkar kişinin duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir eksilme olmaz. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, bir yerde toplanıp benden dilek dileyecek olsalar, ben de herkesin dileğini yerine getirsem, bu benim mülkümden ancak bir iğne denize daldırıldığında onun denizden eksilttiği kadar azaltır. Ey kullarım! Amellerinizi size gösterir, sonra hiç eksiksiz olarak ecirlerinizi veririm. Şu halde iyiliğe nail olanlar Allah'a hamd etsin. Bir kötülükle karşılaşanlar ise kendisinden başka kimseyi kınamasın. Said diyor ki, Ebu İdris bu hadisi rivayet ederken diz çökerdi.

Ebu Katade el-Haris bin Rib'i radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabın arasında ayağa kalkarak onlara Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin en üstün amel olduğunu anlattı. Bunun üzerine bir adam ayağa kalktı ve "Ya Resulallah, eğer Allah yolunda öldürülürsem bu günahlarıma kefaret olur mu?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona "Evet, sabredip yalnızca Allah'tan sevap beklersen ve kaçmayıp düşmana karşı koyarken Allah yolunda öldürülürsen kefaret olur," dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Nasıl demiştin?" dedi. O kimse de "Allah yolunda öldürülürsem bu günahlarıma kefaret olur mu?" diye tekrarladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Evet, sabredip yalnızca Allah'tan sevap beklersen ve kaçmayıp düşmana karşı koyarken Allah yolunda öldürülürsen bu borçlarından başka bütün günahlarına kefaret olur. Bunu bana Cebrail söyledi," dedi.

Ebu Hureyre Abdurrahman bin Sahr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizin cüsselerinize ve şekillerinize değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.

Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allahü Teala'nın çizdiği sınırlara riayet edenlerle etmeyenler bir gemide yolculuk yapan şu topluluğa benzer. Onlar gemideki yerlerini kura ile paylaşırlar. Bir kısmına geminin üst katı, diğer bir kısmına da alt katı düşer. Kura neticesi olarak aşağıya yerleşenler, su almak için çıktıkları vakit üst kattakilerin yanından geçerler. Bunun üzerine hissemize düşen yerden bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek derler. Eğer üst kattakiler onları istediklerini yapmakta serbest bırakırlarsa hepsi helak olur. Şayet onları bu tehlikeli işten men ederlerse kendileri kurtulduğu gibi onları da kurtarmış olurlar.''

Resul-i Ekrem ashabından bir zatın hastalandığını duydu ve hemen ziyaretine gitti. Hastalanan sahabi hastalıktan iyice zayıflamış ve adeta bir kuş yavrusuna dönmüştü. Allah Resulü yanında bir müddet kaldıktan sonra ona herhangi bir konuda Allah'a dua ediyor veya ondan bir şey istiyor muydun diye sordu. Hasta zat, Allah'ım beni ahirette ne ile cezalandıracaksan onu şimdiden dünyada bana ver diye dua ediyordum dedi. Bunun üzerine şaşkınlığını açıkça ifade eden Allah Resulü böyle dua etmemesi konusunda onu uyardı ve ona Allahümme atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Allah'ım bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru diye dua etmesini tavsiye etti. Tavsiyeye uyan hasta bir süre sonra iyileşti.

Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

sahabi Selman bin Amir et-Tabbi'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri hurmayla, onu bulamazsa suyla iftar etsin. Çünkü su temiz ve temizleyicidir. İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık. Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi namaz daha faziletlidir diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamı uzun olan namaz buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılamazsa onu farzdan sonra kılardı. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Cuma'nın faziletini anlatırken Cuma gününde öyle bir an vardır ki bir Müslüman bu vakitte namaz kılıyor olur da Allah'tan bir şey dilerse Allah ona dilediğini verir buyurdu. Ve eliyle de bu vaktin kısa bir zaman olduğuna işaret etti.

Hazreti Ömer. Ashabın Resulullah Aleyhisselam'a sevgisinin tezahürlerinin en çarpıcı örneği Hazreti Ömer'dir. İslam'ın ilk yıllarında peygamberimize düşmanlığıyla tanınan Ömer, herkesin kendisinden çekindiği sert mizaçlı bir insandı. Peygamberimizi etkisiz hale getirmek için Mekke müşriklerinin girişimleri sonuçsuz kalmıştı. Son çare olarak

Resul-i Ekrem'i öldürmeyi planladılar. Fakat onun öldürülmesi demek Haşimoğullarıyla kanlı bıçaklı olmayı göze almak demekti. Kimse buna cesaret edemezken Ömer bu işe talip oldu. Ebu Cehil bile onun cesaretine hayran kalmıştı. Kureyş eşrafı Ömer'i yüreklendirerek onu peygamberimizi öldürmek üzere gönderdiler. Ömer'in niyeti atalarının dinine dil uzatan birini cezalandırmaktı. Bunu onurunu ve şerefini korumak için yapacaktı. Üstelik açıktan, kimseden korkmadan üstüne yürüyecek ve Hazreti Muhammed'i öldürecekti. Ama işler hiç de planladığı gibi gitmedi. Yolda önünü kesen bir Müslüman, niyetini sezince onun yolunu değiştirerek vakit kazanmak istedi ve kız kardeşinin Müslüman olduğunu söyledi. Ömer, öz be öz kardeşinin Müslüman olduğunu duyunca beyninden vurulmuşa döndü ve yönünü kız kardeşinin evine çevirdi. Öfkeyle gittiği bu evden Müslüman olarak çıktı Ömer. Peygamberimizin huzuruna gittiğinde hala üstünde silahları vardı. Çok değil, birkaç saat önce Resulullah'ı öldürmek üzere yola çıkmıştı. Şimdi ise onun Allah'ın gönderdiği bir peygamber olduğuna emindi. Kalbindeki bu değişikliği aklı almıyordu. Ama bütün varlığıyla Hazreti Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmişti. O günden sonra Ömer çok değişti. Yine hiddetli, yine kabına sığmaz, yine cesaretliydi ama tüm bu duygularını Allah uğrunda kullanmayı öğrenmişti. Yüreği Allah ve Resulünün sevgisiyle doluydu. Onun için tüm dünya bir yana, Resulullah bir yanaydı. Bir gün bu duygularını peygamberimize ifade etmek istedi. Samimi bir itirafta bulunarak şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, muhakkak ki seni canımdan başka her şeyden daha çok seviyorum." Haklıydı. İnsan en çok kendi canını severdi. Gerçekleri söylüyordu. Fakat ummadığı bir cevap aldı peygamberimizden. Resulullah şöyle diyordu: "Olmaz ey Ömer, canımı elinde bulundurana yemin ederim ki beni canından da çok sevmedikçe olmaz." Hazreti Ömer kalbini yokladı. Olmayan bir şeyi söylemezdi. Bunun böyle olması gerektiğini bugüne kadar bilmiyordu. Kendini yokladı ve bu sefer kendinden emin bir şekilde cevap verdi: "Vallahi şu andan itibaren seni canımdan daha çok seviyorum ya Resulallah." Bu söz üzerine sevgili peygamberimiz, "İşte şimdi oldu ey Ömer," buyurdu. Ashab-ı kiram peygamberimizi canlarından çok severlerdi.

0: dedim mi?
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Şerit bin Süveyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben sol elimi arkama almış, diğer elimle de yere dayanmış vaziyette otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana rastladı ve Allah'ın gazabına uğramış kimseler gibi mi oturuyorsun dedi. Zübeyir bin Adi anlatıyor. Enes bin Mali'ye radıyallahu anh geldik ve Haccac'tan çektiğimiz zulümleri kendisine şikayet ettik. Enes bize, Rabbinize kavuşuncaya kadar sabredin. Zira her gelen gün geçen günden daha kötü olacak buyurduğunu peygamberinizden işittim dedi.

Ebu Abdurrahman Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın en sevdiği amel nedir?" diye sordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Vaktinde kılınan namazdır." buyurdu. "Sonra hangisidir?" dedim. "Anne babaya iyilik etmektir." buyurdu. "Sonra hangisidir?" dedim. "Allah yolunda cihad etmektir." buyurdu.

Ömer bin Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esirler arasında koşuşturan bir kadın gördü. Kadın rast geldiği bir çocuğu hemen kucağına aldı ve emzirmeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarına "Bu kadın çocuğunu hiç ateşe atar mı? Ne dersiniz?" dedi. Onlar "Hayır, asla atmaz." dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi

aleyhi ve sellem, "O halde bilin ki Allah'ın kullarına merhameti bu kadının çocuğuna olan merhametinden çok daha fazladır," buyurdu.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden ekmeğine katık yapacağı bir şey istemişti. Sirkeden başka bir şey yok dediler. Resulullah onun getirilmesini istedi ve sirke ne iyi katıktır, sirke ne güzel katıktır diyerek onu yemeye başladı.

0: Hazreti Ayşe, Resul-i Ekrem'in "Kim hesaba çekilirse helak olur" sözünü duyunca ona Kur'an'daki "Ameli kendisine sağ elinden verilenler kolay bir hesaba çekilecek" ayetini hatırlatmıştı. Peygamberimiz ayetin manasını "Bu senin dediğin ancak defterinin kişiye gösterilmesi anlamında arzdır. Yoksa her kim ince hesaba çekilirse helak olur" sözüyle açıklamıştı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Cennette müminler için 60 mil yüksekliğinde içi boş tek bir inciden yapılma bir çadır vardır. Burada müminlerin aileleri bulunur. Müminler onları ziyaret eder. Mesafenin genişliğinden ailelerden bazıları bazılarını göremez." Rifa bin Rafi ez-Zuraki'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Bedir savaşında Cebrail aleyhisselam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi de aranızda Bedre katılanların derecesi nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların en faziletlilerindendir dedi yahut buna benzer bir şey söyledi. Cebrail aleyhisselam işte bizim nezdimizde meleklerden Bedir'e katılanlar da öyledir dedi. Ebu Said el-Hudri'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sabah vakti girmeden evvel bitir namazınızı kılın.

0: Hazreti Osman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sınırda Allah rızası için bir gün nöbet tutmak diğer mevkilerde 1000 gün nöbet tutmaktan daha hayırlıdır buyurdu. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin sonu cennet oluncaya kadar hayırlı hiçbir işe doymaz.
1: Hüsnü hal.
2: Nedir bu karmaşa? Nedir bu körlük? Biz miyiz görmeyen, yoksa aynalarımız mı kırık dökük? Toprak mı kalmadı yeryüzünde, ateşi mi yitirdik? Cam mı sırlayamıyoruz, yoksa biz mi sırrımızı kaybettik? Aynalar lazım bize, bizi gösterecek aynalar. Kendimizi görebileceğimiz aynalar. Öyle süslü, öyle rengarenk değil. Başkasına görünmek için kendimiz olmaktan vazgeçtiğimiz aynalar değil, içinde biz olan aynalar lazım bize. Renkli çerçeveli, yaldızlı parıltılı değil, saf çeliğin sert yüzeyinden bize bizi gösterecek aynalar. Gerçekleri yutan değil, doğrularla ışıldayan aynalar. İçinde başkalarının gözlerinin bizi gözlediği aynalar değil, kapalı gözlerimizi açacak aynalar. Aynalar, ne çok insan yuttular. Nice güzel yüzler aynalara kandılar ve kibre kapıldılar. Nice güzel düşler ve gülüşler aynalarda yok olup gittiler. İnsan gönül aynasında ışıldar, gönül aynasında parlarmış. İnsanın yüzü sevgi dolu bir çift gözde kendini gördüğünde gülermiş. İnsanın yükü ancak secdedeyken sırtından inermiş.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat başlıyor.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Kıymetli Risalet Radyo dinleyicileri, yeni bir bölümle huzurlarınızdayım. Peygamber Efendimiz'i anlatmaya devam ediyoruz. Bugün anlatacağımız ilk konu Peygamber Efendimiz'in Kabe inşasında yapmış olduğu hakemlik. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam 35 yaşındayken yenilenen Kabe'nin duvarına Hacerül Esved'i yerine yerleştirme işinde Kureyş kabilelerine hakemlik yaptı. Mekke'de sık sık su baskınları oluyor ve seller meydana geliyordu. Yıllardan beri bu sellerden Kabe hasar görmüş, duvarlarında çatlaklar meydana gelmiş ve hatta bina yıkılmaya yüz tutmuştu. Binanın tavanı da bulunmadığından içindeki kıymetli eşyalar hırsızlar tarafından çalınma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyordu. Bu sebepten Kureyş kabileleri toplanarak binayı yenilemeye karar verdiler. Tam bu sırada Kızıldeniz'de fırtınaya tutulan bir Bizans gemisi Cidde yakınlarındaki Şuaybe'de karaya oturmuş ve parçalanmıştı. İçlerinde Velid bin Mughire'nin de bulunduğu bir grup Kureyşli kazanın meydana geldiği yere giderek geminin enkazını Kabe'nin inşaatında kullanmak üzere satın aldılar. Gemide bulunan Bizanslı inşaat ustası Bakum'u da yanlarına alarak Mekke'ye getirdiler. Kabe'nin duvarları Hazreti İbrahim tarafından yapıldığı söylenen temele kadar söküldü. Kureyş kabilesinin her bir kolunun inşa edeceği kısımlar kura ile belirlendi. Her kabile kendi payına düşen kısmı örmeye başladı. Bu arada halkın helal kazancından yapacağı bağışların kabul edildiği de ilan edildi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de inşaat işinde çalıştı. Amcası Abbas ile birlikte taş taşıdı. Hazreti İbrahim tarafından Kabe'nin inşası sırasında tavafın başlangıç noktasını belirlemek amacıyla yerleştirilmiş olan Hacerül Esved'in yerine konulmasına sıra gelince her kabile bu şerefin kendisine ait olmasını istedi. Abdüddar oğulları ve Adi oğulları bu şerefi başkasına bırakmayacaklarına dair yemin ettiler. Ortaya çıkan anlaşmazlık neredeyse savaşa dönüşecekti. İnşaata 4-5 gün ara verildi. Bu arada Kureyşlilerin en yaşlısı Ebu Ümeyye bin Mughire'nin teklifi üzerine Harem-i Şerif'in Beni Şeybe kapısından ilk giren şahsın hakem tayin edilmesine karar verildi. Tam o sırada beklenen yerden Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam çıkageldi. Kureyşliler hep bir ağızdan "Bu güvenilir, emin bir kimsedir. Onun vereceği karara razıyız." dediler. Mesele Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem anlatıldığında hemen sırtından abasını çıkararak yere serdi. Hacerül Esved'i üzerine koydu. Her kabileden birer kişiyi abanın kenarlarından tutturarak konulacağı yere getirtti. Burada taşı kendi eliyle yerine yerleştirdi. Kureyşliler Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin problemi çözümünden son derece memnun oldular. Çünkü savaşa yol açabilecek bir ihtilaf büyümeden ve hiçbir kabilenin gücenmesine fırsat verilmeden halledilmiş oldu. Duvarları örme işi bittikten sonra Kabe'ye bir de ahşap tavan yapıldı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin 35 yaşında başından geçen bu olaydan sonra kendisine vahyin geldiği 40 yaşına kadar her yıl Ramazan ayında Hira mağarasında inzivaya çekildiği görülmektedir. Kıymetli Risalet Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimizin Kabe'nin hakemliği ile ilgili anlattığımız bu bölümde yer alan bazı hususlara dikkatinizi çekmek istiyorum. Halkın helal kazancından yapacağı bağışların kabul edileceğini belirtmiştik. Görüldüğü üzere cahiliye döneminin de kendine ait bir ahlakı var. Beytullah'ın, Kabe'nin bir ibadet yeri olduğu, kutsal bir yer olduğu herkes tarafından biliniyor
ve buraya yapılacak olan bağışların, buranın inşasında harcanacak ekonomik kaynakların mutlaka helal olmasını özellikle arzu ediyorlardı. Haram karışmış ya da şüpheli bir kazancın Kabe'nin inşasında kullanılmasını kesinlikle arzu etmiyorlardı. Burada geçen kelimelerin, kavramların, isimlerin üzerinde kıymetli dinleyicilerimiz durmanızı, mümkünse vakit ayırıp araştırma yapmanızı ve bu kelimeler, kavramlar üzerinde, isimler üzerinde daha detaylı malumat elde etmenizi arzu ediyoruz. Bunun için de tavsiye edebileceğimiz en güvenilir, en güzel kaynak İslam Ansiklopedisidir. Mesela bu bölümde anlatmış olduğumuz Kabe kelimesi için, Hacerül Esved için, Velid bin Mughire'nin kim olduğunu öğrenmek için, ki Velid bin Mughire malumunuz olduğu üzere İslam'ın en büyük komutanlarından Halid bin Velid'in babası. Bu kavramlar ve isimlerle alakalı daha detaylı malumat elde edebilmek amacıyla İslam Ansiklopedisini okumanızı, oraya müracaat etmenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Bu bölümümüzle birlikte Peygamber Efendimizin Kabe hakemliği, Kabe inşasındaki hakemliği ile ilgili bir değerlendirme yapmamızın faydalı olacağı kanaatindeyim. Peygamber Efendimizin El-Emin sıfatını taşıyor olması onun güvenilir değil, o toplumdaki en güvenilir insan olduğunun bir göstergesiydi. İslam'a girenlerin büyük bir kısmı onun kişilik ve şahsiyetini referans alarak girmişti İslam'a. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin problemleri çözmede, düşmanlıkları sona erdirmede, kanla sonuçlanacak kavgalarda, fitne ateşini söndürürken uyguladığı metot ve davranışlarla insanlar arasındaki değerinin yüksekliğini de ortaya koymuş oluyordu. Bu özellikleri sebebiyle içinde yaşadığı toplum kendisine El-Emin lakabını vermişti. Artık insanlar konuştuğu vakit sözünün doğruluğundan, kendisiyle bir iş yapıldığı vakit ahlakının güzelliğinden, ondan yardım istendiğinde güven ve samimiyetinden asla şüpheye düşmüyorlardı. Kendisine peygamberlik görevi verildiği zaman bu özellikler onun işini kolaylaştıracaktı. İslam'a giren insanların büyük bir kısmı ondan bir mucize göstermesini istemeden yaşadığı hayatı, ahlakını ve güvenilirliğini bu dine girmek için yeterli bulmuşlardı. Emin olamamış bir Müslümanın yaşadığı toplumun problemlerine çözüm araması bir ütopyadır. Biz kendisine peygamberlik verilmeden önce El-Emin denilen bir Resulün ümmetiyiz kıymetli dinleyiciler. Bu vasfı İslam'ın içinde kazanmadığımız sürece gerçek Müslümanlıktan söz edebilmemiz mümkün olmayacaktır. Çünkü güven problemini çözememiş, elinden, dilinden emin olunamamış bir Müslümanın İslam adına hizmet vermesi ya da yaşadığı toplumun problemlerine çözüm arayışında bulunması bir ütopyadan başka bir şey değildir. Peygamber Efendimiz yaşadığı çevrenin oluşturduğu insanlardan değildi. Tam tersine o kendi çevresini oluşturan bir insandı. Bir gerçeklik olarak şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki insan yaşadığı çevrenin ürünüdür. Yaşadığı çevrenin tesiri zamanla insana rengini verir ve davranışlarını şekillendirir. Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise çevresinin ürünü değildir. Yetişmesinde yaşadığı toplumun şartları belirleyici olmamıştır. Hatta o bize şartların bütün olumsuzluğuna rağmen iyi olabilmenin, iyi kalabilmenin mümkün olacağını göstermiştir. Peygamberimiz çevresinin oluşturduğu insanlardan olmamıştır. Çevresini oluşturan insanlardan olmuştur. O sadece çevresini değil, bütün bir beşeriyeti değiştiren, yönlendiren bir şahsiyet olmuştur. Kabe hakemliği, Hilf-ül Fudul anlaşması bunlara verilebilecek en güzel örneklerdir. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere Allah'a emanet olun.

0: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat sona erdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Talal Bedru Aleyna. Yesrib'de olay var. Yesribliler ayakta. Kadın, çocuk, genç, ihtiyar. Herkes sokakta. Muhammed geliyor diyen bir Yahudi. Yesribliler Muhammed'i hasret kalınan bir gelin gibi. Uğruna çöllere düşülen Leyla. Dillere düşülen sevgili gibi. Yok, yok bu coşkuyu, bu deliliği anlatamaz hiçbiri. Örneği olmayan bir özveri. Sevgi tufanı, insan seli, aşıklar mahşeri, cennet atmosferi. Kucaklıyor Yesrib Muhammed'ini. Ve bir şarkı, bir destan yükseliyor Ensar'ın dudaklarından göğün katlarına. Talal Bedru Aleyna. Yesrib'e gün doğuyor. Yesrib'in gözleri ışıldıyor. Toprak, hava, su bile değişti mi ne? Yesrib artık Yesrib değil. Peygamberin şehri Medine.

Ebu Cühayfe Vehb bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Selman ile Ebu Derda'yı kardeş yapmıştı. Bir gün Selman Ebu Derda'yı ziyaret etti. Hanımı Ümmü Derda'yı pecmurde bir halde gördü ve "Bu ne hal?" dedi. Ümmü Derda, "Kardeşin Ebu Derda'nın dünya ile işi yok ki" cevabını verdi. Sonra Ebu Derda gelip Selman için yemek hazırladı ve "Ben oruçluyum, sen buyur" dedi. Selman, "Sen yemezsen ben de yemem" dedi. Bunun üzerine Ebu Derda da yedi. Gece olunca Ebu Derda namaz için hazırlandı. Selman ona "Uyu" dedi. Ebu Derda da uyudu ve bir müddet geçtikten sonra yine kalkacak oldu. Selman ona yine "Uyu" dedi. Gecenin sonu olunca Selman Ebu Derda'ya "İşte şimdi kalk" dedi. Ve ikisi kalkıp birlikte namaz kıldılar. Sonra Selman Ebu Derda'ya dedi ki, "Senin üzerinde Rabbinin hakkı var, nefsinin hakkı var, ailenin hakkı var. Her hak sahibine hakkını ver" dedi. Ebu Derda, Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip olanları aktardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Selman doğru söylemiş" buyurdu.

Ebu Abdullah Selman el-Farisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü gusledip iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için iki kişinin arasını ayırmadan farz namazı kılan, sonra da imamın hutbesini sessizce dinleyen kimsenin o cuma ile bir sonraki cuma arasındaki günahları mutlaka bağışlanır.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her kul ne hal üzere ölürse öyle diriltilir.

Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin üçte biri geçince uyanıp kalktı ve şöyle dedi: "Ey insanlar! Allah'ı zikredin. Yeri göğü savuran şiddetli bir sarsıntı vuku bulacak. Bunu ikincisi takip edecek ve ölüm öyle şiddetli gelecek, öyle şiddetli gelecek ki bunun üzerine ben, ey Allah'ın Resulü, ben sana çok salavat getirmek istiyorum. Gece namaza ayıracağım vaktin ne kadarında sana salavat getireyim?" diye sordum. "İstediğin kadar," buyurdu. Ben, "Dörtte biri yeter mi?" dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İstediğin kadar. Fakat arttırman senin için."

için daha hayırlıdır buyurdu. Ben yarısına ne dersiniz dedim. O, istediğin kadar yap. Ancak arttırman senin için daha hayırlı olur diye tekrarladı. Üçte ikisi kâfi midir dedim. Bu defa istediğin kadar yap. Fakat arttırman daha hayırlıdır dedi. Gece namazına ayıracağım vaktin hepsini sana salavat getirmeye ayırayım mı? Deyince, işte o zaman Allah senin sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar buyurdu.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala kıyamet günü şöyle buyurur. Nerede benim rızam için birbirlerini sevenler? Gölgem dışında hiçbir gölgenin olmadığı böyle bir günde onları kendi gölgemde gölgelendireceğim. Benim himayemden başka hiçbir himayenin olmadığı böyle bir günde onları özel himayeme alacağım.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said el-Hudri'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah kendisi için bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü bu oruç sayesinde cehennem ateşinden 70 senelik bir mesafeye uzaklaştırır. Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kime hayır dilerse onu dinde kavrayışlı kılar. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durgun sulara bevletmeyi yasaklamıştır. Ebu Bekir'in radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bir kimsenin ismi anılmış ve orada bulunanlardan biri onu aşırı bir şekilde övmüştü. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç defa yazık sana, dostunun boynunu kopardın, onu mahvettin dedi. Sonra da şayet biriniz diğerini mutlaka övecek olursa öyle sanıyorum ki o şöyle iyidir, böyle iyidir desin ve bu sözü de adamın bu sıfatlara sahip olduğu kanaatindeyse söylesin. Onun iç yüzünü Allah bilir, ona göre hesaba çeker. Şu halde kimse Allah'a karşı kesin bir şekilde tezkiye edilemez, temize çıkarılamaz buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip, "Ey müminler diyarının sakinleri, size selam olsun. İnşallah yakında biz de size katılacağız. Halbuki kardeşlerimizi görmeyi isterdim," buyurdu. Sahabiler, "Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah?" dediler.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimse ümmetimden henüz dünyaya gelmemiş olanlardır buyurdu. Sahabiler, ümmetinizden henüz dünyaya gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksın ya Resulallah diye sordular. Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı sekili bir atı bulunsa onu tanımaz mı dedi. Sahabiler, tanır ya Resulallah dediler. Allah Resulü de, işte kardeşlerim de abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuzumun başında bekleyeceğim buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarı.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, tüm güzellikleri sizlere olsun değerli kardeşlerim. Bugünkü hadis şerhi sohbetinde sizlerle Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadis-i şerifi paylaşacağım. An Ebi Hureyre'te radıyallahu anh kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men sebbahallaha fi duburi kulli salatin selasen ve selasin ve hamidallaha selasen ve selasin ve kebberallaha selasen ve selatin ve kala temamel mi'e la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir gufirat hatayahu ve inkâne misle zebedil bahr. Kıymetli kardeşlerim, Ebu Hureyre radıyallahu anh sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın şu hadisini nakleder. Kim namazların ardından 33 Sübhanallah derse, 33 Elhamdülillah derse, 33 kez Allahu Ekber derse ve bu 99 zikri 100 ile yani 100. olarak La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehul mülk ve lehul hamd ve hu ala kulli şeyin kadir cümlesiyle tamamlarsa deniz köpüğü kadar günahı da olsa günahları bağışlanır. Kıymetli kardeşlerim, her birimiz farz namazları kıldıktan sonra yani selam verdikten sonra şunu söyleriz 3 kez. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Daha sonra Allahümme entes selam ve minkes selam tebarekte ya zel celali vel ikram. Kıymetli kardeşlerim, sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Sevban radıyallahu anh'ten nakledilen hadis-i şerifte namazdan ayrıldığında 3 kez estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah derdi. Ardından da Allahümme entes selam ve minkes selam tebarekte ya zel celali vel ikram derdi. İşte Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sünneti bu. Yani namazları bitirdiğinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam 3 kez Allah'a sığınarak, Allah'ın kendisini affetmesini isteyerek, bağışlamasını isteyerek 3 kez estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah buyuruyor. Akabinde de hepimizin bildiği ve müezzinlerimizin okumuş olduğu Allahümme entes selam ve minke selam tebarekte ya zel celali vel ikram. Evet, müezzin kardeşlerimiz bu cümleyi sürekli okurlar. Biz de artık adet haline getirmişiz, öğrenmişiz ve Allahümme entes selam ve minke selam tebarekte ya zel celali vel ikram. Yani ey Allah'ım, selam senden gelir, esenlik senden gelir. Ve ey celal ve ikram sahibi olan yüce Rabbim, sen gerçekten çok değerlisin, çok mübareksin diye bu cümleleri tekrar ederiz. Ama öncesinde sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın bize öğrettiği 3 kez estağfirullah ifadesi var. Bunu lütfen ihmal etmeyelim. Alışkanlık haline getirelim ve bunları sürekli ifade edelim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bakın az önce okumuş olduğum hadis-i şerifte ne buyuruyor? Kim namazın arkasından, kim 33 kez Subhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber derse ve sonunda da La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehul mülk ve lehul hamd ve hu ala kulli şeyin kadir diyerek tamamlarsa yüze deniz köpüğü kadar günahlar olsa bağışlanır buyuruyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselama bir Arabi geliyor. Allimni kelamen ekulu. Bana öyle cümleler söyle ki ben o cümleleri, o duaları, o zikirleri söyleyeyim diyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam La ilahe illallah vahdehu la şerike le Allahu ekber kebira ve elhamdülillahi kesira ve subhanallahi rabbil alemin ve la havle ve la kuvvete illa billahil azizil hakim derse diyor. Bakın bunlar gerçekten Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bir Arabiye, çölden gelen bir vatandaşa öğrettiği şeyler, zor şeyler değil değerli kardeşlerim.
La ilahe illallah demek tehlil getirmek zor mu? Çok kolay. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh deyin. Allahu ekber kebira velhamdülillahi kesira. Allah gerçekten çok yücedir. Onu, Allah'ı çokça hamd etmek, onun vermiş olduğu nimetlere şükretmek gerekir. Ve subhanallahi rabbil alemin. Evet, alemlerin Rabbi olan Allah her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. La havle ve la kuvvete illa billahil azizil hakim. Yüce, aziz, hakim olan yüce Rabbimizden daha güçlü, kuvvetli ve söz sahibi hiç kimse yoktur. Evet, Arabi tabi bu dua cümlelerini duyunca heulâil rabbi diyor. Bunlar Rabbime ait. Femâli, bana ne var? Sen ondan haber ver ya Muhammed diyerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, bir de kendisi için. Yani buradaki senin öğrettiğin tesbihat Allah zikir için diyor. Benim için bir dua öğretir misin dediğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allahümme afirli varhamni vehdini varzukni diyor. İşte Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet et, bana rızık ver. İşte değerli kardeşlerim, biz namazların ardından bunları okumalıyız. Bu duaları sürekli dilimize artık hakim hale getirmeliyiz. Ve Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et, bana yol göster, hidayet et, bana rızık ver. Bunlar zor cümleler değil. Allah-u Teala'yı tehlille, tekbirle, tahmidle, la havle ve la kuvvete illa billah diyerek hep yüceltmek bizim vazifelerimiz, görevlerimiz arasındadır. Bakınız Muvere bin Şube radıyallahu anh, sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın namazı bitirdikten sonra yaptığı bir başka zikir çeşidine işaret ediyor. Buyuruyorlar ki, La ilahe illallah ve tehu la şerike le, lehul mulk ve lehul hamd ve hu ala kulli şeyin kadir. La ilahe illallah ve tehu la şerike le, lehul mulk ve lehul hamd ve hu ala kulli şeyin kadir. Evet, yüce Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir. Onun eşi, benzeri, şeriki, ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd, övgü, şükür de ona aittir.

ve o her şeyi yapmaya kadirdir. Akabinde de Allahümme la mani aleme a'tayt. Verdiklerini engelleyecek hiçbir güç ve otorite yoktur ya Rabbi. Ve la mu'tiye limen menat. Senin engellediğinde verecek hiç kimse yoktur. Ve la yenfe'u zelcet minkelcet. Ya Rabbi, haz ve zenginlik sahibi insanların o zenginliği asla kendilerine fayda vermez. Zenginlik, mal mülk bunlar bize fayda vermiyor değerli kardeşlerim. يَوْمَ لَا يَنْفَوْ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. Ne malın ne evlatların fayda vermediği bir gün gelecek. Peki o gün ne fayda verecek kıymetli kardeşlerim? اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Kalbi selimle. Yani günahlardan arınmış, tertemiz, zikirle donatılmış, mutmain olmuş, elâ bi zikrillâhi tatmainnul kulûb. Kalpler Allah'ı zikirle mutmain olur. Allah'ın huzuruna demek ki kalbi selimle gelmek. Kalbi selim nasıl ortaya çıkıyor? İşte Allah'ı zikirle, Allah'ı tefekkürle ortaya çıkıyor. Gözyaşlarımızla onları temizlemiş oluyoruz. Zikirle onları adeta doruğa çıkartmış oluyoruz kıymetli kardeşlerim. Sohbetimizin başında okumuş olduğum hadis-i şerifte kim 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber der ve sonunda da La ilahe illallah ve teala şerike le, lehul mülk ve lehul hamd ve hu ala kulli şeyin kadir derse deniz köpüğü kadar günahları olsa bağışlanır. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'in nakletmiş olduğu rivayette kıymetli kardeşlerim, muhacirlerin fakirleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar ve diyorlar ki zehbe ehlü dusur bidderacatil ula, zengin olanlar büyük dereceleri aldı götürdüler ve naimil mukim, daimi nimetlere kavuştular. Yusallun kemen usalli, bizim namaz kıldığımız gibi onlar da namaz kılıyorlar. Ve yasumun kemen nasum, bizim oruç tuttuğumuz gibi onlar da oruç tutuyorlar. Ve rehum fadlum min envalin, onların bize bir üstünlüğü var. Nedir o onların üstünlüğü kıymetli kardeşlerim? Bakınız o rivayette şu şekilde karşımıza çıkıyor. Yahuccun, onlar hac ediyorlar. Veya temirun, onlar paralarıyla hac ediyorlar, umre yapıyorlar. Ve yücehidun, aynı şekilde cihada katılıyorlar. Ve yetesaddekun, sadaka, zekat veriyorlar. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği cevaba bakınız. Size öyle bir şey öğreteceğim ki sizden öncekiler, sizden sonrakiler sizi geçemeyecekler. Evet, hiç kimse sizden daha faziletli, daha değerli olmuş olmayacak. Ancak sizin gibi bu tesbihatı biraz sonra söyleyeceğim. Tesbihatı sizin gibi yapan olursa o başka diyor. Onlar diyorlar ki, bela ya Resulallah söyle. Nedir? Tüsebbihun. Allah-u Teala'yı tesbih edin. Allah-u Teala'yı hamd edin. Yani Subhanallah deyin. Elhamdülillah deyin. Allah'ı tekbirle Allahu Ekber diyerek yüceltin. Halfe kulli salatin selasen ve selasin. Her namazın arkasından 33 defa diyor. 33'er defa. Evet. 33 defa Subhanallah. 33 defa Elhamdülillah. 33 defa Allahu Ekber. Evet. Bu denildiği zaman o zaman zenginleri geçersiniz diyor. Zenginlerin o mal mülk servetiyle yapmış oldukları hac, umre, sadaka, zekat ne varsa onları geçersin. Ama onlar da sizin gibi bu şekilde derlerse o başka buyuruyor. Değerli kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hep bu zikirle bizi, namazın akabinde yapılan zikirlerle bizi Allah'ı yüceltmeye teşvik ediyor. Mesela Ka'b bin Ucre radıyallahu anh'ten nakledilen hadis-i şerifte muakkibatun la yahibu qailuhunna ev failuhunna dubra kulli salatin mektubetin diyor. Farz namazların hemen akabinde kim söyleyeni zayi etmeyecek şu şeyleri söylerse diyor. Nedir onlar? Selasun ve selasune tesbihah, selasun ve selasune tahmide ve erbaun ve selasune tekbira diyor. Yani 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah, 34 tekbir. Tabi burada 33 Allahu Ekber'dir. Ondan sonraki de La ilahe illallah ve vahdehu la şerike le, lehul mülk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Bunun gibi kıymetli

kardeşlerim. Daha birçok hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam namazdan sonra yapılacak duaları bizlere öğretmiştir. Örneğin Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın enne Resulullah kene yeteavvez dübras salavat bihâulâil kelimat şu cümlelerle namazların akabinde Allah'a sığınırdı diyor. Allahümme inni euzubike minel cubni vel buhl ve euzubike min en uradde ila erdelil umur ve euzubike min fitnetid dünya ve euzubike min fitnetil kabr diyor. Yani ey Allah'ım cimrilikten, korkaklıktan sana sığınırım. Ey Allah'ım bunaklıktan sana sığınırım diyor. Dünyanın fitnesinden sana sığınırım ya Rabbi. Kabrin fitnesinden sana sığınırım ya Rabbi diyor. Kıymetli kardeşlerim, bu konuda namazların arkasında okunacak dualarla, zikirlerle alakalı o kadar çok rivayet var ki ama şu güzel rivayetle sohbetimizi noktalamış olalım. Muaz bin Cebel radıyallahu anh naklettiği rivayettir bu rivayet. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ehade bi yedi. Muaz bin Cebel'in elini tuttu Efendimiz aleyhissalatü vesselam ve buyurdular ki ya Muaz vallahi inni le uhibbuke. Ey Muaz'cığım seni çok seviyorum. Allah'a andolsun seni çok seviyorum. Usike ya Muaz la tede'anne fihi duburi kulli salatin. Sakın ha namazların peşinde şu duayı okumayı unutma. Ne diyor bakın duada? Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Allah'ım seni zikretme noktasında, sana şükretme noktasında ve sana güzelce ibadet edebilme noktasında bana yardım et. Biz de son cümlelerimizi işte bu güzel duayla tamamlamış olalım. Allah'ım seni zikredebilmek için, sana şükredebilmek için ve sana en güzel şekilde ibadet edebilmek için bizlere yardım eyle. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, keremi, tüm güzellikleri sizlerle olsun. Her biriniz Allah'a emanet olunuz kıymetli kardeşlerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İyi arkadaşla kötü arkadaşın misali. Her insanın temennisidir belki baki dostluklar. İnsan güvenebileceği iyi bir arkadaşın, samimi bir dostun varlığına en az anne babası, kardeşi ya da eşi kadar ihtiyaç duyar. İyi gününde sevincini, kötü gününde üzüntüsünü ve kederini, ihtiyacı anında derdini ve tasasını yakınları kadar dostuyla da paylaşmak ister. Hatta yeri gelir ailesiyle, yakınlarıyla paylaşamadığı şeyleri onunla paylaşır. Lakin kolay değildir iyi bir dost edinmek ve aynı şekilde iyi bir dost olabilmek. Etkileri ve sonuçları itibariyle hem dünyadaki hem de ahiretteki hayatımızı etkileyen bu zor tercih dikkatli olmayı gerektirir. Allah Resulü arkadaş seçiminin önemine binaen şöyle bir benzetmede bulunur. İyi arkadaşla kötü arkadaş, misk taşıyan kimseyle körük üfüren kimse gibidir. Misk taşıyan ya sana onu ikram eder yahut sen ondan miski satın alırsın ya da ondan güzel bir koku duyarsın. Körük üfüren kimse ise ya elbiseni yakar ya da ondan kötü bir koku duyarsın. Buna göre iyi, yani hadisin Arapça metninde zikredildiği şekliyle salih arkadaş, dini ve ahlaki açıdan iyi davranışlara sahip, yaşantısıyla, ilmiyle, edebiyle, takvasıyla örnek olan ve her halükarda çevresine faydası dokunan kimsedir. Tıpkı sevgili Peygamberimiz tarafından kokuların en güzeli sayılan miski taşıyan kimse gibi. O doğrudan miski ikram etmese ya da kendisinden misk satın alınmasa bile en azından etrafına yaydığı güzel kokuyla insanı etkiler. İyi arkadaş da böyle güzel koku satan bir kimse gibi gerek bu dünyada gerekse ahirette mutlaka faydalı olacaktır. Kötü arkadaşsa çirkin davranışları, günahta ısrar edişi, gıybet ve dedikodu gibi zemmedilen fiilleri işleyişiyle etrafına hem dini hem de dünyevi bakımdan zararı dokunan kimsedir. Tıpkı körük üfüren kişi gibi. O körüğe her üfleyişinde etrafa saçtığı kıvılcımlarla yanında bulunan kimsenin ya elbisesini yakar ya da yakmasa bile üzerine kötü kokusu siner, isi pası bulaşır. Kötü arkadaş da aynı şekilde hem bu dünyada hem de ahirette neden olacağı zararla şüphesiz pişmanlık vesilesi olacaktır. Hazreti Peygamber'in iyi arkadaş ve kötü arkadaşla ilgili yaptığı bu benzetme, arkadaş seçiminde dikkatli olunması gerektiğine dair bir başka tavsiyesi olan kişi dostunun dini üzeredir. Bu yüzden her biriniz kiminle dostluk ettiğine dikkat etsin hadisinin daha somut ve akılda kalıcı ifadesidir. Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlık ve dostluk kavramları benzer şekilde zikredilmekle birlikte daha geniş boyutuyla da ele alınır. Allah'ın insanlara dost olması, insanın Allah'a dost olması, insanın şeytanı dost edinmesi ve iyilerle kötülerin birbirlerini dost edinmelerine dair pek çok ayet vardır. Bu doğrultuda iman edenlerden Allah'a karşı gelmekten sakınmaları ve doğru kimselerle beraber olmaları istenir. Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeleri yasaklanır. Muttakilerden başka dostların birbirine düşman olacağı belirten kıyamet günü, pişmanlık içerisinde ellerini ısırarak keşke falanı dost edinmeseydim dememesi için insanoğlu uyarılır. Zira müminlerin gerçek dostu Allah Teala, Resulü ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir. Allah'ın dostlarına hiçbir korku olmadığı gibi onlar üzülmeyeceklerdir de. Allah'ı bırakıp şeytanı dost edinenlerse hiç şüphesiz apaçık bir hüsrana düşmüşlerdir. Arkadaş seçiminin kıyamet günündeki etkisini vurgulayan, o gün Allah'a karşı gelmekten sakınanlar dışında dostlar birbirine düşman olurlar ayetiyle ilgili olarak Kurtubi'nin tefsirinde şöyle bir rivayet nakledilir. İki mümin ve iki kafir dost vardır. Müminlerden birisi ölür ve Rabbinin huzuruna vardığında, Rabbim, filan kişi bana, sana ve Resulüne itaati emrediyordu. İyiliği emrediyor, kötülükten alıkoyuyordu. Benim senin huzuruna çıkacağımı söylüyordu. Rabbim, benden sonra onu saptırma. Beni hidayete eriştirdiğin gibi onu da hidayete eriştir. Bana kereminden lütfettiğin gibi ona da lütfet, der. Nihayet diğer mümin arkadaşı da vefat edince, Allah her ikisini bir araya getirir ve birbirlerini övmelerini ister. İkisinin de birbirinden hayırla bahsetmeleri üzerine Yüce Allah, ne güzel dost, ne güzel kardeş ve ne güzel arkadaş buyurur. Kafirlerden birisi ölünce ise, Rabbim filan kişi bana, sana itaati, Resulüne itaati yasaklıyor, kötülüğü emrediyor, beni iyilikten alıkoyuyordu, senin huzuruna çıkmayacağımı söylüyordu. Rabbim senden dileyim, benden sonra onu hidayete eriştirme, beni saptırdığın gibi onu da saptır, beni hakir düşürdüğün gibi onu da hakir kıl. Diğer kafir arkadaşı da ölünce Yüce Allah her ikisinin birbirlerini övmelerini ister. Fakat övmek bir yana, ikisi de birbirlerinin kötülüklerini anlatırlar. Bunun üzerine Yüce Allah, ne kötü bir dost, ne kötü bir kardeş ve ne kötü arkadaşmışsın buyurur ve her biri diğer arkadaşına lanet eder. Rivayette işaret edildiği üzere, dünyada edinilecek iyi bir arkadaş ahirette saadete vesile, kötü arkadaşsa hüsrana neden olacaktır. Maddi çıkarların ön plana alındığı günümüz yaşantısında arkadaşlık algısı giderek değişmektedir. Arkadaş seçiminin uhrevi boyutu çoğu zaman unutularak yanlış tercihlere gidilebilmektedir. Halbuki arkadaşların birbirleri üzerinde kaçınılmaz bir şekilde olumlu ya da olumsuz etkileri vardır. Hazreti Peygamber'in de arkadaşlığın kaçınılmaz etkisine sade ama çarpıcı bir ifadeyle vurguda bulunduğu bu hadis, arkadaş tanımımızı tekrar gözden geçirmemize vesile olacaktır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resul-i Ekrem mescitte ibadet ederken kendisi itikafta bulunduğu sırada bazı kişilerin yüksek sesle Kur'an okuduklarını işitince, "Dikkat edin, hepiniz Rabbinize münacat ediyorsunuz. Birbirinizi rahatsız etmeyin. Kıraatte ya da namazda biriniz sesini diğerinden daha fazla yükseltmesin" buyurarak onlara ibadet ederken bile ölçülü olmaları noktasında ikazda bulunmuştu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: İnne asdaqal hadisi kitabullah ve ahsanal hadyi hadyu Muhammed.
1: Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabı, hal ve tavrın en güzeli ise Muhammed'in hal ve tavrıdır. Kıyamete kadar gelecek olan tüm insanlığa gönderilen son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an, Allah'ın ilahi mesajlarını içeren bir kitaptır. Sözlerin en güzeli ve en doğrusudur. Kendisine tutunan insanı asla yarı yolda bırakmayan sağlam bir kulptur. Allah'ın kullarına merhametinin en büyük göstergesidir. İslam dininin temeli ondadır. İnsanı insan yapan değerler ondadır. Kur'an-ı Kerim, ruhlara ve beden

bedenlere, gönüllere ve zihinlere şifa verir. Hükümlerini hayatlarına aktaranları en doğru yola ulaştıran hidayet rehberidir. Doğrular ve yanlışlar onda ayırt edilmiştir. Allah'ın meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini en iyi tanıtan O'dur. Dünya ve ahiret dengesini en iyi öğreten yegane kitaptır. İnsanoğlunu görünen fiziki alemle ilgili düşünmeye davet eden, görünmeyen metafizik alemle ilgili en doğru bilgileri aktaran O'dur. En eski tartışmalar O'nunla sonlanmış, hak ve hakikat O'nunla insanlığa haber verilmiştir. Tüm peygamberlere mucizeler verilmiştir. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme verilen en büyük mucize Kur'an'dır. Peygamber Efendimiz bu hususta şöyle buyurmuştur. Hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum. Allah Teala eşsiz kelamı Kur'an-ı Kerim'le Peygamber Efendimiz'i daima desteklemiştir. Resul-i Ekrem, Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedilmesiyle peygamberlik görevine başlamış, hayatı boyunca yaşadığı tüm sıkıntıları hep Kur'an'ın rehberliğinde çözüme ulaştırmıştır. Hal ve tavırlarını Kur'an'la süslemiş, insanların bilmesi gereken her bir inanç, ibadet ve ahlaki ilkeyi Kur'an vesilesiyle öğrenmiş ve öğretmiştir. Kişilerin bireysel ve toplumsal hayatlarını en doğru zemine oturtmalarını Kur'an'la sağlamıştır. O, bütün insanlığa yıldızlar gibi yol gösterecek binlerce insanı 23 yıl süren peygamberlik vazifesi boyunca Kur'an-ı Kerim'le yetiştirmiştir. İşte bu Kur'an bir harfi bile değişmeden bize ulaşmıştır ve capcanlı, dipdiri halde bizimle beraberdir. Artık kim sözlerin en doğrusu olan Kur'an'a ve her haliyle Kur'an'ı en güzel yaşayan Hazreti Muhammed'in sünnetine tabi olursa, dünyada ve ahirette huzuru ve mutluluğu elde edecektir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Esma binti Ebu Bekir radiyallahu anha anlatıyor. Müşrik olan annem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yanıma gelmişti. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum ve dedim ki, annem geldi, beni özlemiş. Ona evlatlık vazifemi yapabilir miyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, annene evlatlık vazifeni yap buyurdu.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir seferdeydik. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Adam açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Fazladan binek hayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin," buyurdu. Ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Uhud savaşının yaşandığı gün bir adam, Allah uğrunda savaşıp öldürülürsem benim yerim neresidir diye Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de cennettir dedi. Adam elindeki hurmaları hemen yere attı, sonra savaştı ve şehit düştü.

Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini temizlik ve yemek yemek için, sol elini de tuvalette temizlenmek ve benzeri kirli işler için kullanırdı. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu böyle devam eder.''

Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş tutuldu. Bunun üzerine Resulullah insanlara namaz kıldırdı. Sonra güneş eski haline dönüp açılmışken namazdan ayrıldı. İnsanlara bir hutbe verdi. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Hiç kimsenin ölümünden ya da doğumundan dolayı tutulmazlar. Bunları güneş veya ayın tutulduğunu gördüğünüz zaman Allah'ı zikredin, tekbir getirin, namaz kılın ve sadaka verin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şekel bin Hümeyd'in radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana bir dua öğret dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım de buyurdu. Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihad için sabah veya akşam yapılan bir yolculuk dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır demiştir. Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre onlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğuna şahit olmuşlardır. Bir kimse Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derse Allah Teala onu tasdik eder ve benden başka ilah yoktur, en büyük benim der. Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir, ortağı yoktur dendiğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur, ben tekim, ortağım yoktur buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, mülk onundur, hamd onadır dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur, mülk benimdir, hamd da banadır buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır dediğinde Allah benden başka ilah yoktur, ancak ben varım. Kuvvet, kudret ancak benim inayetimledir der. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla, bir kimse hastalandığında bu sözleri söyler de bu hastalığından dolayı ölürse cehennem ateşi onu yakmaz buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, şeref ve namusuyla malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır.

0: Sehil bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah rızası için sınırda bir gün nöbet tutmak dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Cennette birinizin kamçısı kadar küçük bir yer dünya ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Allah Teala'nın yolunda cihad için kişinin sabah veya akşam yapacağı yürüyüş dünyadan ve üzerindekilerden daha hayırlıdır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, altı kum serili, duvarları kerpiçten ve üstü hurma dallarıyla örtülü olan Medine Mescidi'nin kıble tarafındaki duvarında tükürük gördü. Bu duruma o kadar üzüldü ki bu yüzünden belli oldu. Hemen kalkıp onu eliyle kazıdı ve şöyle buyurdu. Biriniz namaza durduğu zaman Rabbine yönelmiş, adeta onunla konuşmaya başlamış olur. Sanki Rabbi onunla kıble arasındadır. Sakın kimse kıbleye karşı tükürmesin.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyametin dehşetinden insanlar öyle terler ki çıkan terleri yerin 70 arşın derinliğine kadar nüfuz eder. Ter onların kulaklarına kadar ulaşır. Onlar tere boğulurlar.

Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ben bir beşerim. Siz bana davalarınızı getiriyorsunuz. Bazılarınız belki delil getirmekte diğerinden daha mahir olabilir ve ben işittiğime göre hüküm veririm. Bu şekilde bir yargı sonucu kime mümin kardeşinin hakkını verirsem, gerçekte ona cehennemden bir parça vermişim demektir.''

Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, beni yönetici olarak tayin etmez misin? Dedim. Elini omuzuma koydu ve bana şöyle dedi. Ebu Zer, sen zayıfsın. Yöneticilik ise bir emanettir. Onu layık olduğu biçimde üstlenen ve gereğini hakkıyla yerine getiren kimseler dışındakiler için o kıyamet günü rezillik ve pişmanlık sebebidir.

0: Semure bin Cündüp'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ateş, cehennemdekilerin kiminin topuklarına, kiminin dizlerine ve kiminin de beline kadar, bazılarının ise köprücük kemiklerine kadar çıkar.
1: Hazreti Peygamber yaptığı her işte Allah'ın rızasını gözetir ve bu niyetini Rabbine dua ederek ortaya koyardı. Bir iş yapmak istediğinde, "Allah'ım, bana hayırlısını ver ve benim için en uygun olanı seç," diye niyazda bulunurdu. Yolculuğa çıkarken de binitine biner ve 3 kez tekbir getirdikten sonra "Sübhanellezî sahhara lenâ hâzâ ve mâ künnâ lehû mukrinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemunkalibûn." Hiçbir şekilde sahip olamayacakken bu biniti bizim hizmetimize veren Allah'ı tenzih ederim. Şüphesiz ki biz Rabbimize tekrar döneceğiz, buyurur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Azimet ve ruhsat. Asli hükümler ve arızi durumlar. Peygamber Efendimizin eşi Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine iki iş arasında seçim hakkı tanındığında günah olmadığı sürece kolay olanını seçerdi. Şayet kolay olan iş günahsa ondan insanların en uzak duranı o olurdu. Sevgili Peygamberimiz ruhsatları sadece bildirmekle kalmamış, bizzat kendisi uygulayarak zihinlere yerleşmesini sağlamıştır. İbadetleri emredilen şekilde yapmalarını ve mübah amelleri yerine getirmekten kaçınmamalarını bildirmiştir. Nitekim Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Allah Resulü bir iş yaptıktan sonra o hususta ruhsat verdi. Bazı insanlar peygamberin yapıp ruhsat verdiği işi yapmaktan çekindiler. Onların bu çekimser tavırları peygambere ulaşınca Allah'a hamd ettikten sonra bazı insanlara ne oluyor da hakkında ruhsat verdiğim bir durum kendilerine ulaştığında ondan hoşlanmıyorlar ve onu yapmaktan kaçınıyorlar. Allah'a yemin ederim ki ben onların Allah'ı en iyi bilenleri ve Allah'tan en çok korkanlarıyım buyurdu. İnsanlara güç yetiremeyecekleri şeyleri yüklemeyen Allah, kulları için daima kolay olanı dilemiş, insanlara yaşanması zor olan bir din göndermemiştir. Bu yüzden gayesi insanları korumak ve onları içine düştükleri meşakkatten kurtarmak olan İslam dini, kolaylık temeli üzerine bina edilmiştir. Allah'ın dininde kolaylık vardır. Onun için Ayşe validemizin anlattığına göre, Resulullah kendisine iki iş arasında seçim hakkı tanındığında günah olmadığı sürece kolay olanını seçerdi. Şayet kolay olan iş günahsa ondan insanların en uzak duranı o olurdu. Nitekim o, arkadaşlarını bir bölgeye görevli olarak gönderdiğinde kolaylaştırın, zorlaştırmayın, sevdirin, nefret ettirmeyin buyurmuş ve bunu bir hayat düsturu haline getirmiştir. İslam'daki ruhsatlar yalnızca ibadetler konusundaki hükümlerle ilgili değildir. Bazen imanla ilgili hususlarda dahi belli ruhsatlar söz konusudur. Özellikle Mekke dönemindeki baskı ve işkence yıllarında yaşanan ibret verici şu hadise, inanç konusunda dahi bazı ruhsatlara başvurulduğunun göstergesidir. Mekke müşriklerinin ağır işkenceleri sonucunda anne ve babasını şehit veren Ammar bin Yasir, işkence altında bitkin düşmüşken müşriklerin zorlaması sonucu onların taptığı ilahlar hakkında olumlu sözler söyleyerek kurtulabilmişti. Daha sonra Peygamber Efendimiz'e durumu anlatınca Ammar'ın baskı sonucu söylediklerini değil kalbindeki imanını dikkate alan Allah Resulü, tekrar zulmederlerse sen yine böyle söyle diyerek onu teskin etmiştir. Yüce Allah Nahl suresinde kalbi imanla dolu olduğu halde inkara zorlanan diye andığı, dolayısıyla kalbinde iman açısından en ufak bir şüphe bulunmayan Ammar için Resul-i Ekrem, Ammar iliklerine kadar imanla doludur diyerek ona tasviplerini bildirmiştir. Anlaşılacağı üzere Peygamber Efendimiz zamanında azimetler kadar ruhsatlar da uygulanmıştır. Bunu belirleyen de ashabın durumu, hükme konu olan şeyin bağlamı ve zamanı olmuştur. Müslümanın yapması gereken şey asli olan görevlerini yerine getirmektir. Bu da azimet olarak tanımlanmıştır. İhtiyaç, zaruret ve meşakkat hasıl olduğu zaman da zorunlu veya isteğe bağlı olarak ruhsatlara başvurulacaktır. Kısacası normal şartlar dahilinde azimetlerle, şartlar gerektirdiğinde de suistimale ve istismara yol açmayacak şekilde ruhsatlarla amel edilmelidir.

Kullarına taşıyamayacakları yük yüklemeyen Cenab-ı Hakk'ın buyrukları karşısında ruhsatlar birer alternatif hüküm gibidirler. Kolaylık prensibi de Allah'ın muradı olduğuna göre sıkıntılı durumlarda ruhsata yönelmek de genel bir kural hükmündedir. Çünkü Yüce Allah İnşirah suresinde gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır buyurmuştur. İşte Hazreti Peygamber'in bu kural doğrultusunda bütün sahabeye değil de bazı arkadaşlarına tanıdığı kolaylıklar diğerleri tarafından da bilinmekte ve gerekçeleri anlaşılmaktaydı. Hazreti Peygamber'in ipek elbise giymeyi erkeklere yasaklamasına rağmen Abdurrahman bin Avf ve Zübeyir bin Avvam'ın maruz kaldıkları kaşıntı gibi rahatsızlıktan dolayı ipek elbise giymelerine izin vermesi bu tür örnekler arasında sayılabilir. Yine İslam'da yalan söylemek ve laf taşımak gibi davranışlar uygun, helal olmayan davranışlar arasında yer almasına rağmen Allah Resulü düşmanı yanıltma ve dargınların veya eşlerin arasını bulma gibi bazı özel durumların dikkate alınmasını önermiş ve insanların arasını düzelten ve bunun için iyilik maksadıyla söz taşıyan veya iyilik maksadıyla yalan söyleyen yalancı değildir buyurmuştur. Bu ve benzeri rivayetlerden söz konusu ruhsatların maksada, zamana, yere ve kişiye göre farklılıklar gösterdiği anlaşılmaktadır.

İslam'ın çeşitli hükümlerini yerine getirirken bireylerin karşılaştıkları zaruret ve zorluklar karşısında ruhsatlardan yararlanması, dinin vermiş olduğu bir kolaylıktır. Bu tür ruhsatların istismar edilmesi ne kadar sakıncalıysa, onları dini hayatta bir gevşeklik olarak görmek, yapılması gereken ibadetleri terk etmek şeklinde anlamak da o kadar yanlıştır. Ancak Allah yolunda savaş gibi, din, vatan ve millet savunması gibi bireyi aşan durumlarda azimet daha fazla öne çıkmaktadır. Nitekim görme engelli sahabi Ümmü Mektum, savaş konusunda engellilere ruhsat tanınmış olmasına rağmen ruhsatı değil azimeti tercih etmiş ve Kadisiye Savaşı'nda sancaktarlık yaparak bu savaşta şehit düşmüştür. Fiziksel engelli bir sahabi olan Amr bin Cemuh da oğullarının kendisi için tanınan savaşa katılmama ruhsatını kullanması yönündeki telkinlerini dinlemeyip şehit olma arzusuyla Uhud Savaşı'na katılmış ve şehit olmuştur. Bu tür olağanüstü durumlarda Müslümanlar karşılaştıkları zorlukları, canları, malları ve evlatlarını kaybetme pahasına da olsa göğüslemek zorundadırlar. Bu nedenledir ki Bakara suresinde iyilerden ve iyilikten söz eden bir ayette Yüce Allah, zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin davranışlarını da iyiliklerden saymış ve bu vasıflara sahip olanların doğru ve takva sahibi kimseler olduğunu ifade etmiştir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bizim orucumuzla ehli kitabın orucu arasındaki fark sahur yemeğidir demiştir. Ebu Umame'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, hangi dua daha fazla kabule şayandır diye soruldu. Gecenin son saatlerinde ve farz namazların peşinden yapılan dua buyurdu. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'ın en sevdiği namaz Davud aleyhisselamın namazıdır. Allah'ın en sevdiği oruç Davud aleyhisselamın orucudur. Davud aleyhisselam gecenin yarısına kadar uyur, üçte birini ibadetle, altıda birini ise uykuyla geçirirdi. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı. Ebu Abdurrahman Bilal bin Haris el-Müzeni'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi Allah'ın rızasına ulaşacağını düşünmeden onun hoşlanacağı bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseden karşılaşacağı güne kadar razı olduğunu yazar. Yine kişi Allah'ın gazabına uğrayacağını düşünmeden onu kızdıracak bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseye de karşılaşacağı güne kadar gazap edeceğini yazar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua edin.
2: Rahman'ın rahmetine açılan kapı. Sıla-i Rahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeni güne her hayrın anahtarı olan bu sözlerle merhaba diyen mümin, gününün hayırlı ve bereketli geçmesini diler Rahman olan Allah'tan. Ağzına ilk lokmayı koyarken, elbisesini giyerken, evinden ayrılıp aracına binerken, belki bir sınava, toplantıya veya ameliyata girerken, Rabbinin huzuruna durup ona kulluğunu arz ederken, hep bu sözler dökülür dudaklarından. Çünkü en sıradan işlerden en önemli vazifelere kadar yaptığı her işin onun rahmetiyle noksansız, dosdoğru ve sağlam olmasını arzu eder. Günün her anında bir rahmet arayışı içerisindedir adeta. Kendisine merhametiyle muamele etmesi, rahmetini asla esirgememesi için Rabbine gizli ve aşikar dua eder. Onun kainatı kuşatan sonsuz rahmetinden biraz daha pay alabilmek için kendisine vesileler arar. Resulullah Efendimizin aktardığı bir kutsi hadiste Yüce Rabbimiz bu vesilelerden birini şöyle açıklar. Ben Rahmanım. O akrabalık bağlarının adı da Rahim'dir. Ona kendi ismimden türeyen bir isim verdim. Onunla ilişkiyi sürdürenle ben de ilişkimi sürdürür. Onunla ilişkiyi kesenle ben de ilişkimi keserim. Allah'ın sonsuz rahmet sahibi olduğunu ifade eden Rahman ve Rahim isimleri gibi Rahim kelimesi de merhamet, esirgeme, severek ve acıyarak koruma gibi manaları içinde barındıran rahmet kökünden türemiştir. Rabbimiz insanların birbirlerine soy bakımından bağlanmalarını sağlayan biyolojik yapıya Rahim adını vererek onu hem bireyler arası

sevgi ve merhameti güçlendirecek, hem de kendi rahmetinin yayılmasına vesile olacak bir bağ kılmıştır. Dolayısıyla akrabalık ilişkilerini sürdürmek manasındaki sıla-i rahim, ilahi bir emir, ayet ve hadislerde önemi üzerinde ısrarla vurgulanan salih bir amel olmanın yanı sıra, Rabbimizle olan ilişkimiz bağlamında hayati önem taşıyan bir davranış biçimidir. Sıla-i rahim, kan bağı ve evlenme yoluyla oluşan akrabalık bağlarını canlı tutmayı, en yakınından en uzağına kadar tüm akrabalarla iyi ilişkiler içerisinde olmayı ifade eder. Dolayısıyla başta akrabalık haklarına riayet etmek olmak üzere, tatlı bir tebessümden selamlaşmaya, telefonla hatır sormaktan ev ziyaretlerine, hayır dua etmekten maddi ve manevi yardımlaşmaya kadar, onlarla irtibatın devamını sağlayan ve samimiyetin göstergesi olan her türlü tutum ve davranış, sıla-i rahimin yerine getirilmesini sağlar. Hadis-i şerifte belirtildiği üzere, sıla-i rahimin yerine getirilmesi de rahmeti Rahman'ın mümine ulaşmasını mümkün kılar. Bu rahmet sayesinde sıla-i rahimde bulunan kimsenin rızkı bollaşır, ömrü bereketlenir. Dinimizin övdüğü ve inananlara tavsiye ettiği bütün iyilikler sıla-i rahimle birleşince daha da kıymetlenerek mizana eklenir. Yoksul birine verilen sadaka, bir, yoksul akrabaya yapılan maddi yardımsa hem sadaka hem de sıla-i rahim olmak üzere iki sadaka kabul edilir. Sıla-i rahimi terk ederek akrabalık bağlarını koparmaksa kat-ı rahim şeklinde ifade edilir. Onunla ilişkiyi kesenle ben de ilişkimi keserim buyuran Rabbimizin belirttiği üzere kat-ı rahim, yalnızca akrabalarla değil, Rabbimizle olan irtibatı da sona erdirmek, onun rahmetinden uzaklaşmak demektir. Oysaki kainatın işleyişi bu rahmet üzere kurulmuş, bütün alem onunla hayat bulmuştur. Kış mevsiminde ölü bir toprağa dönüşen yeryüzünün yemyeşil giysilerle baharı karşılaması, gecenin dinlenmeye elverişli kapkaranlık bir örtü olup yaşamın tüm renklerini yansıtan gündüzün tüm canlılığıyla hayata yepyeni sayfa açması ve daha niceleri Rahman'ın rahmetinin eserlerindendir. Yarattığı her şeyin rızkını üstlenmiştir Yüce Mevla ve onun rahmeti gazabını geçmiştir. Böylesine engin bir rahmetten mahrum kalmak inanan bir insan için oldukça ağır bir ceza olsa gerek ki bu da sıla-i rahimin Rabbimizin nezdinde ne kadar değerli olduğunu gösterir. Ya Resulallah, benim yakınlarım var. Ben onlarla irtibatımı sürdürüyorum. Onlar benimle alakayı kesiyorlar. Ben onlara iyilik ediyorum, onlar bana kötülük ediyorlar. Ben onlara yumuşak davranıyorum, onlar bana kaba davranıyorlar diyerek Allah Resulüne şikayette bulunan kimsenin durumu gibi sıla-i rahimde bulunulan akrabaların bazen kıskançlıktan, bazen unutkanlıktan, bazen kin ve nefretten ya da sadece tembellikten kaynaklanan ilgisiz hatta yıkıcı tavırları olabilir. Fakat bunların hiçbiri, hatta akrabaların farklı inançlara mensup olmaları dahi, sıla-i rahime son vermek, akrabalık bağlarını tamamen koparmak, kat-ı rahim için geçerli bir mazeret olarak görülmemiştir. Sıla-i rahim yapan, akrabasından gördüğü iyiliğe iyilikle karşılık veren kimse değil, akrabası kendisine iyiliği kestiğinde dahi onlara iyilik yapandır buyuran Resulullah Efendimiz, kendisine bu şikayetle gelen kimseye akrabalarının davranışlarına aldırmadan sıla-i rahime devam etmesini, böylece Allah'ın ona yardımda bulunacağını ifade etmiştir. Bireyin dini ve dünyevi yaşantısına huzur ve esenlik getiren sıla-i rahim, Rahman'ın rahmetine açılan bir kapıdır. Bu kapıdan yayılan ilahi rahmet, toplumun tamamına nüfuz ederek birlik ve beraberliği güçlendirir. Parçalanıp bölünmekten uzak olan toplumsa ilahi rahmetin yansımasına açık hale gelir.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala gönül hoşluğuyla sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla bu mala sahip olursa tıpkı doymak bilmeyen bir kimse gibi onun için malın bereketi kaçar. Veren el, alan elden üstündür.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında olduğu her gece gecenin sonuna doğru Medine'nin kabristanlığı olan Bakiye gider ve şöyle derdi: "Selam size ey müminler diyarının sakinleri. Bir gün geleceği vaad olunan şey, ölüm size geldi. İnşallah biz de size katılacağız. Allah'ım, gargat ağaçlarının bulunduğu Baki mezarlığındakileri bağışla."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse

mecliste oturup uzun uzadıya boş şeyler konuşur. Ancak oradan ayrılmadan önce, Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke duasını okursa o mecliste yaptığı hataları bağışlanır. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir harekette bulundum. Cezam neyse bana onu ver," diye arz etti. O sırada namaz vakti gelmişti. Adam Resulullah'la sallallahu aleyhi ve sellem beraber namaz kıldı. Namaz bitince, "Ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir suç işledim. Allah'ın kitabında bildirilen cezayı bana tatbik buyur," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bizimle namazda bulundun mu?" diye sordu. "Evet," cevabını verdi. "Öyleyse bağışlanmışsındır," dedi.

Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Ensari el-Harisi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ashab Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında dünyadan bahsettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İşitmiyor musunuz? Sade yaşamak imandandır. Sade yaşamak imandandır." buyurdu.

0: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa vallahi iman etmiş olmaz diye tekrarladığını işittim. Ya Resulallah, kim iman etmiş olmaz diye sordular. Komşusu şerrinden emin olmayan kimse buyurdu.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Bahile kabilesine mensup olan sahabi Ebu Ümame cömert bir insandı. Eline geçen her şeyi muhtaçlara dağıtır, hiçbir fakiri geri çevirmezdi. Lakin bir zaman geldi, borç yüzünden dara düştü. Allah'ın Resulü bu durumdan haberdar oldu ve Ebu Ümame ile görüştü.
1: Evet ey Allah'ın Resulü, borç içindeyim, ödeyemez durumdayım. Bu duruma çok üzülüyorum. Ne yapacağımı bilemez haldeyim. Bana bir yol gösterseniz.
0: Allah'ın Resulü üzgün haldeki Ebu Ümame'ye baktı ve her zamanki o sakin, ruha işleyen içten sesiyle "Sana bir söz öğreteyim mi? Onu söylediğin zaman Allah kederlerini giderir ve borcunu ödeme imkanı sağlar." dedi.
1: "Buyur ey Allah'ın elçisi. Sözlerin kalbe şifadır."
0: Bunun üzerine Allah'ın elçisi, "Allah'ım, gam ve kederden sana sığınırım. Çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklık

0: ve cimrilikten sana sığınırım. Ağır borç altında kalmaktan ve güç sahibi olan kişilerin zulmüne uğramaktan sana sığınırım diye dua etti. Sonra da Ebu Ümame'ye sabah ve akşam bu cümlelerle Allah'a sığınması tavsiyesinde bulundu. Ebu Ümame müteşekkir ifadelerle Resulullah'ın huzurundan ayrıldı. Bu konuşmanın üzerinden günler geçtikten sonra Ebu Ümame'nin bir toplulukta şöyle dediği duyuldu.
1: Bir zaman borç içindeyken Allah Resulü bana bir dua öğretti. Onun tavsiye ettiği gibi sabah ve akşam o sözlerle Allah'a sığındım. Hem kısa sürede borcumu ödedim hem de kederden kurtuldum.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar, her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Yüce Rabbimiz peygambere uyulmasını emrediyordu. Çünkü peygambere itaat Allah'a itaatti. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki biz seni onlara bekçi göndermedik. Yüce Rabbimiz Resulüne gönülden bağlanılmasını o kadar önemsemişti ki en ufak bir meselede dahi onun verdiği hükme rıza gösterilmemesini imanın kemale ermemiş olmasına bağlamaktaydı. Nitekim Ensardan bir adamla Zübeyir bin el-Avvam arasında Harre mevkiinde hurmalıkları sulayan kanalların kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı. Bu kanallardan akan su önce Zübeyir'in bahçesine uğruyor, ardından Medineli adamın bahçesine geliyordu. O adam Zübeyir'e "Suyu bırak gelsin," dedi. Fakat Zübeyir bunu kabul etmedi. Bu durum kendisine aktarıldığında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Zübeyir, önce sen sula, sonra suyu komşuna salıver," buyurdu. Bunu işiten adam peygamberimize "Zübeyir senin halanın oğlu olduğu için mi ona öncelik verdin?" diye kızgın bir şekilde tepki gösterdi. Adamın bu sözü üzerine Allah Resulü'nün yüzünün rengi değişti ve "Zübeyir, sen sula, suyu hurma ağaçlarının köklerine ulaşıncaya kadar tut, sonra salıver," dedi. Zübeyir, bu olay üzerine şu ayetin nazil olduğunu söylemiştir: "Hayır, Rabbine andolsun ki onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Ümame'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Kur'an okuyun. Zira Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelir" buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh

Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehit ölüm acısını ancak sizin çimdiklendiğinizde duyduğunuz acı kadar duyar buyurdu.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağız ve diş temizliği konusunda size çok tavsiyede bulundum. Çünkü ağız temizliği önemli bir iştir buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başkalarını doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Ona uyanların sevabından da bir şey eksilmez. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün halkın bir kısmı kendisine "Biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz." dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh "Biz bunu Resulullah zamanında bir tür nifak, iki yüzlülük sayardık." buyurdu.
1: Hüsnü hal.
2: Nedir bu karmaşa? Nedir bu körlük? Biz miyiz görmeyen, yoksa aynalarımız mı kırık dökük? Toprak mı kalmadı yeryüzünde? Ateşi mi yitirdik? Cam mı sırlayamıyoruz? Yoksa biz mi sırrımızı kaybettik? Aynalar lazım bize, bizi gösterecek aynalar. Kendimizi görebileceğimiz aynalar. Öyle süslü, öyle rengarenk değil. Başkasına görünmek için kendimiz olmaktan vazgeçtiğimiz aynalar değil. İçinde biz olan aynalar lazım bize. Renkli çerçeveli, yaldızlı parıltılı değil, saf çeliğin sert yüzeyinden bize bizi gösterecek aynalar. Gerçekleri yutan değil, doğrularla ışıldayan aynalar. İçinde başkalarının gözlerinin bizi gözlediği aynalar değil. Kapalı gözlerimizi açacak aynalar. Aynalar, ne çok insan yuttular. Nice güzel yüzler aynalara kandılar ve kibre kapıldılar. Nice güzel düşler ve gülüşler aynalarda yok olup gittiler. İnsan gönül aynasında ışıldar, gönül aynasında parlarmış. İnsanın yüzü sevgi dolu bir çift gözde kendini gördüğünde gülermiş. İnsanın yükü ancak secdedeyken sırtından inermiş.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cebrail, efil efil esen bir cennet rüzgarı. İşte bu, dedi. Bu sabi. Ardından bulutları dağıtan bir uğultu. Melekler bir ağızdan, işte bu, dediler birbirlerine. İşte doğdu. Ölüler bir daha hayıflandılar. Yeryüzünün bütün ölüleri. Bir el usulca okşadı köleleri. Döküldü sırtlarından kabuklar. O günün garip sevinciyle o günkü güneşin doğduğu yere işaret koydular. Kendilerince köleler, yetimler ve çocuklar. Amine doğan güneşe karşı tuttu çocuğu. Dünya kabaran bir gül tomurcuğu. Çocuk ne yana baksa Mikail orada kurar sofrasını. Meyveye duracak ağaçlar filizlenir. Ard arda güzelleşir Mekke'nin bebekleri. Mekke'nin bu nazardan emin bebekleri. Çocuk ne yana baksa o yana bakar Azrail. Eskilerin toprağa dökülür gözleri. Eskiler, bilinen eskiler değil. Cebrail, Amine'den aldı çocuğu. Gözlerine baktı. İki deniz birbirine aktı ve buluştu. Cebrail, neredeyse tutuşacaktı. Muhammed, dedi. Muhammed'sin sen. Melekler, tek ağız, tek beden. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa bu o kimse için bir sadakadır.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipeyi sağ, altını da sol eline alıp bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır dediğini gördüm.

Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e yönetici olarak gönderirken şöyle buyurdu. Sen ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'tan başka ilah olmadığını ve benim de Allah'ın elçisi olduğumu ikrar etmeye davet et. Eğer bunu kabul ederlerse onlara Allah'ın her gün kılınan 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse Allah'ın onlara zekatı farz kıldığını bildir ki o zekat zenginlerinden alınır, fakirlerine verilir. Bunu da kabul ederlerse zekat alırken onların kıymetli mallarına el uzatmaktan sakın. Mazlumun bedduasından da sakın. Çünkü Allah ile mazlumun duası arasında bir engel yoktur.

Ebu Ümame el-Bahili'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ben haklı olsa dahi münakaşayı terk eden kimse için cennetin kıyısında bir köşk verileceğine, şakayla bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine, ahlakı güzel olan kimseye de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim."

Salim bin Abdullah bin Ömer, babası Abdullah bin Ömer aracılığıyla Ömer'den radıyallahu anhüm şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

Salim diyor ki, bunun için babam Abdullah hiç kimseden az veya çok bir şey istemedi. Ama verilen şeyi de reddetmedi.''

0: Peygamber Efendimiz genç yaşında Taif'ten Medine'ye gelen, zeka ve dine ilgisinden dolayı kendisinin dikkatini çeken Osman bin Ebu'l-As'ı Taif'e vali olarak gönderirken ona şöyle demişti: "Ya Osman, namazı kısa kıldır ve halkın hepsini içlerindeki en zayıf adama göre hesapla. Çünkü onların içinde büyük, küçük, hasta, evi uzak ve iş güç sahibi olanlar vardır."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip, "Annem ansızın öldü. Ölmeden konuşabilseydi muhakkak sadaka vermeyi vasiyet ederdi. Onun adına sadaka versem sevap kazanır mı?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Evet" buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Birinizin ailesi hakkındaki yemininde ısrarcı olması, Allah nezdinde yeminini bozup da Allah'ın farz kıldığı kefareti vermesinden daha günahtır." Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar hepsi alim için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirası alan sonsuz bir haz ve pay almış gibidir."

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir cenaze için namaz kılanların sayısı 100'e ulaşır ve onlardan her biri cenazenin bağışlanmasını dilerse bu dilekleri mutlaka kabul olunur. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz eşiyle birlikte olacağı zaman Allah'ım şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuktan uzak tut der ve bir çocuğu olursa şeytan ona zarar vermez.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Es'alullahal azim rabbel arşil azim en yeşfiyek.
3: Büyük arşın Rabbi olan yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ben Allah'ın ve Resulünün aslanı Hamza'yım. Allah'a ve Resulüne meydan okuyan karşıma çıksın.
2: Emrinizi yerine getirdim.
3: Ne diyorsun?
2: Hamza'yı öldürdün.
3: Gerçekten yaptın mı bunu?
2: Evet. Öldürdüm de kalbini çıkarmamı istemiştiniz. İşte bakın onu size getirdim.
3: Oh, dile benden ne dilersen Vahşi.
4: Ey Müslümanlar. Eğer Muhammed öldürülmüşse, Muhammed'in Rabbi öldürülmedi ya. O ne için savaştıysa siz de onun için savaşın. O hangi yolda öldürüldüyse siz de o yolda öldürülün.
5: Resulullah nasıl?
6: İyi, beni sana o gönderdi. Bacaklarını hissediyor musun?
5: İyiyim ben, hamdolsun. O sağ olduktan sonra her musibet hafif gelir.
6: Allah senden razı olsun. Resulullah'a gelen darbeyi elinle engellemeseydin kim bilir neler olacaktı.
5: Elim koptu mu?
6: Evet. Bileğinden darbe almışsın. Kanaman çok olduğu için de bayıldın. Ama şimdi durdurduk, merak etme. Resulullah'ı güvenli bir yere çekmeliyiz.
7: Doğru söylüyorsun Ebu Bekir. Tedaviye ihtiyacı var. Baksana yüzü gözü kan içinde.
8: İpenin parçaları hala yüzünde, dişleri kırıldı. Şimdi de dizleri parçalandı.
7: Dağın eteğinde ufak bir mağara var. Oraya götürürsek kadınlar tedavisiyle ilgilenebilir.
6: Onu yalnız bırakamayız. Yanında iyi savaşçılar olmalı.
7: Tamam. Ben onu yavaş yavaş mağaraya götüreyim. Sen de birkaç kişiyle yanımıza gel.
0: 62. Bölüm.
9: Peygamberimizin öldürüldüğü şayasıyla tüm ümitlerini yitiren müminler, aralarından bazılarının cesaretlendirici konuşmaları sayesinde kendilerine gelmişlerdi. Resulullah vefat ettiyse bundan sonra bizim yaşamamızın ne anlamı var diyen bu yiğitler savaşın seyrini değiştirdiler. Müslümanlarla çarpışmayı sürdürmenin daha fazla cana mal olacağını düşünen Kureyş liderleri, intikamlarını almış olmanın verdiği rahatlıkla savaşı bitirmeye karar verdiler. Müslümanların bu savaştan galip çıkması imkansızdı. Çünkü Resulullah'ın öldürüldüğünü sanıyorlardı. Ta ki Ka'b bin Malik, peygamberimizin ışıl ışıl gözlerini zırhının ardından görüp tanıyıncaya kadar.
10: Yoksa o Resulullah mı? Evet, evet o. Allah'ım hamdolsun o yaşıyor. Resulullah yaşıyor. Sevinin ey müminler. Resulullah hayatta.
11: Ka'b, peygamberimiz sana susman için işaret ediyor.
10: Tamam susuyorum. Onu hayatta görünce dayanamadım. Bağırmamam gerekirdi. Allah'ım sana şükürler olsun.
9: Müslümanların sevinci o kadar büyük oldu ki mağlubiyet sanki zafere dönüştü.
12: Çok şükür ya Rabbi. Çok şükürler olsun sana.
10: Çok şükür ya Rabbi.
12: Çok şükür Allah'ım.
9: Hazreti Fatıma savaş başladıktan bir müddet sonra yaralılara yardımcı olmak maksadıyla savaş meydanına gelmişti. Babasının Uhud eteklerindeki küçük bir kayalık mekana sığındığı kendisine haber verildiğinde koşarak babasının yanına gitti. Bu sırada Resulullah ashabının getirdiği sularla yüzünü yıkıyor fakat yüzündeki kanama durmuyordu. Kırılan dişlerinin verdiği sızıya çukura düştüğünde bacaklarında açılan yaranın acısı eklenmişti. Ayağa kalkmaya mecali kalmamıştı. Hazreti Fatıma babasını bu halde görünce ağlayarak onun boynuna sarıldı.
3: Babacığım, neler yapmışlar sana? Yüzünü sileyim. Ali, kanaması durmuyor. Şu hasır yakta küllerini basalım. Dur babacığım. Bu sefer inşallah şifa olacak. Şu külleri koyayım. Hah, oldu. Azalıyor. Hamdolsun durdu.
11: Oh çok şükür.
9: Peygamberimizin götürüldüğü yeri fark eden Müslümanlar onun civarına toplanırken müşrikler de yavaş yavaş savaş meydanından çekiliyorlardı. Hazreti Muhammed'in öldürüldüğünden emin olmak isteyen Ebu Süfyan etrafındakilere seslendi.
13: Muhammed'i öldürdüğünü söyleyen hanginizdi?
14: Ben öldürdüm.
13: Mekke senin gibi kahramanı altınlara boğarak ödüllendirecektir İbni Kamiye. Hadi bana Muhammed'in cesedini göster.
14: İşte tam burası. Burada vurdum onu. Önce sağ kolunu, sonra sol kolunu kopardım. Gözlerimin önünde yere serildi.
13: O halde neden cesedini göremiyoruz? Ha? Bu işte bir iş var.
14: Belki arkadaşları başka bir yere taşımıştır.
13: Halit, sen bu konuda ne diyorsun?
15: Müslümanların bir ara topluca Uhud'a çekildiklerini gördüm. Orada olabilir.
13: Bu daha makul. Gidip oraya bakalım. Halit, gel benimle.

0: dediğin yer burası mı?
1: Evet evet. Bir bölük asker şuradaki kayalığa çıktı. Sonra da başkaları onları takip etti.
0: Zaten orada bir hareketlilik var. Şimdi kim ölmüş, kim sağ kalmış anlarız. Muhammed aranızda mı? Muhammed bin Abdullah aranızda mı? Tekrar soruyorum. Muhammed hayatta mı? Peki ya Ebu Bekir var mı? Ya Ömer bin Hattab? Eğer sağ olsalardı cevap verirlerdi. Bunların üçü de ölmüş. Bu iş burada bitmiştir.
2: Ebu Süfyan'ın bu sevincini gören Hazreti Ömer dayanamadı ve şöyle haykırdı.
3: Yalan söylüyorsun ey Allah'ın düşmanı. Saydığın şahısların hepsi sağdır. Allah seni rezil etmek için onların hepsini sağ bıraktı.
0: Ömer, bu suskunluğa dayanamayacağını biliyordum. Yaşıyorsa mutlaka cevap verir demiştim. Bugün Bedir'in intikamını aldık. Savaşta galibiyet sırayladır. Bizim ölülerimize karşılık sizin ölüleriniz.
3: Eşit olduğumuzu sanma. Bizim ölülerimiz cennettedir, sizinkilerse cehennemi boyladı.
0: Putlarımızdan Hübel'in sayesinde size galip geldik.
3: Allah yücedir ve her şeyden üstündür.
0: Cesaretiniz varsa gelecek sene yine Bedir'de buluşalım ve savaşalım.
2: Bu soru üzerine peygamberimizin yüzüne bakan Hazreti Ömer, onun onay verdiğini görünce dönerek Ebu Süfyan'a şöyle dedi.
3: Olur, seneye Bedir'de buluşacağız ve Allah'ın izniyle size nasıl savaşılır göstereceğiz.
0: Göreceğiz Ömer, göreceğiz. De!
4: Gittiler mi?
3: Evet. Savaş meydanını terk ediyorlar.
4: Peygamberimiz Medine'ye bir saldırı olabileceğini düşünüyor. Sa'd'ı arkalarından gözcü olarak gönderdi.
3: O zaman askerleri toparlayalım.
4: Evet. Sen onları düzene sok. Peygamberimizin emrine göre hareket ederiz.
2: Sa'd, Mekke ordusunu takip ederek gittikleri yönü ve durumlarını peygamberimize bildirmek üzere geri döndü.
5: Ebu Süfyan ordusunu güneye yönlendirdi.
2: Peygamberimiz birkaç soru sorduktan sonra şöyle dedi. Eğer develerine binmişler, atlarını yanlarına almışlarsa Mekke'ye. Atlarına binmişler, develerini yanlarına almışlarsa Medine'ye gidiyorlar demektir. Ve hedefleri Medine ise ruhumu elinde bulunduran Allah'a andolsun ki onlara yetişir ve onlarla savaşırım.
5: Develerine binmişler, Mekke'ye doğru gidiyorlar ey Allah'ın Resulü.
2: Kureyş'i Medine'ye saldırmaktan alıkoyan şey Evs ve Hazreç kabilesinden Medine'de bulunan birliklerdi. Onlarla karşılaşmaya güçleri yoktu. Çünkü askerlerinin çoğu yaralanmış, hayvanları sakatlanmıştı. Kendilerinde taarruz edebilecek kuvveti bulsalardı hiç tereddüt etmezlerdi. Savaşın bittiği anlaşıldığında peygamberimiz sağ olanlara arkadaşlarının durumuna bakmaları için meydana inmelerini söyledi. Sa'd bin Rebi'nin ne halde olduğunu bana hanginiz haber verir diye sorduğunda Übey bin Ka'b bu göreve talip oldu. Peygamberimiz eliyle vadinin bir köşesine işaret ederek onu en son orada gördüğünü söyledi. Übey de işaret edilen tarafa doğru hareket etti.
6: Ne çok şehit var ya Rabbi. Makamlarını âli eyle. Sa'd'ı bulabilecek miyim? Bulsam da tanıyabilecek miyim? En iyisi sesleneyim. Sağsa cevap verir. Sa'd! Sa'd bin Rebi! Burada mısın? Beni sana Allah Resulü gönderdi.
7: Buradayım.
6: Allah'ım, yaralarından tanınmaz hale gelmiş. Sa'd! Beni sana Allah Resulü gönderdi. Sağlar arasında mısın diye bakmamı istedi.
7: Ben artık ölüler arasındayım.
6: Sa'd! Sa'd! Sa'd!
7: Peygamberimize selamımı ilet. Ona Allah seni mükafatların en hayırlısı ve en üstünüyle mükafatlandırsın diyor de. Ensar'a da selamımı ilet. Onlara de ki Sa'd bin Rebi size Akabe gecesinde verdiğiniz sözü hatırlatıyor.
6: Evet Sa'd.
7: Vallahi gözlerinizi kımıldatmaya gücünüz yeterken Peygamber aleyhisselamı korumazsanız ve ona bir musibet erişirse Allah katında hiçbir mazeretiniz olmaz.
6: Doğru.
7: Biliyor musun? Artık cennetin kokusunu almaya başladım.
6: Allah'ım, senden geldik, yine sana döneceğiz.
2: Übey dönüp de olan biteni haber verdiğinde Peygamberimiz, Allah'ım Sa'd bin Rebi'yi karşıla, ondan razı ol, ona rahmet et, o sağlığında da ölürken de Allah ve Resulü için nasihat ederdi diye içli içli dua etti. Peygamberimiz Hamza'nın durumunu sordu. Aralarından biri şöyle dedi:
8: Ya Resulallah, sizin vefat ettiğiniz haberi yayılınca Hamza şöyle demişti:
3: Ben Allah'ın ve Resulünün aslanıyım. Ey Müslümanlar, kendinize gelin, çevremde toplanın. Allah'ım, şu Ebu Süfyan'la arkadaşlarının getirdiği şerlerden sana sığınırım. Müslümanların dağılmasından dolayı da senden özür ve af dilerim.
9: Ya Resulallah, ben Hamza'nın şehit düştüğü yeri gördüm.
2: Tüm dikkatler Haris'in üzerine çevrilmişti. Peygamberimiz oraya gidip kendisine haber getirmesini istedi. Haris, Hazreti Hamza'nın yanına geldiğinde ne yapacağını şaşırdı.
10: Allah'ım, sen yardım et ya Rabbi. Bu nasıl bir vahşiliktir? Karnını yarmışlar, organlarını çıkarmışlar, kulağını ve burnunu kesmişler. Ben nasıl söylerim bunları Resulullah'a?
9: Yok, söyleyemem. Amcanıza işkence edilmiş diyemem.
10: Nasıl söylerim? Resulullah'ın amcasını ne kadar sevdiğini bilmeyen mi var?
2: Haris'in dönüşü gecikince Resulullah'ın emriyle Hazreti Ali onun peşinden gitti. Karşılaştığı manzara Hazreti Ali'nin de dizlerinin bağını çözmüştü. Amcasının bedenine bakarken gözyaşlarını tutamadı. Haris, Ali'nin geldiğini görünce zorla ayağa kalktı.
9: Allah sabrı cemil versin Ali.

0: Ben... Ben Resulullah'a bunu nasıl söyleyeceğimi bilemedim.
1: Ben de bilmiyorum nasıl söyleyeceğimi.
0: Artık söylememize gerek kalmadı. Buraya geliyor.
2: Peygamberimiz Hazreti Hamza'nın cesedine doğru ilerledi. Yanına geldi. Vücudunun halini görünce dayanamadı. Hıçkırarak ağlamaya başladı. Onun ağlayışı tüm Müslümanları ağlattı. Resulullah'ın acısı o kadar büyük ve derindi ki sanki tüm Uhud onunla birlikte ağlıyordu.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Hazreti Peygamber'in de aralarında olduğu bir yolculuk esnasıdır. Abdullah bin Amr ve bazı sahabiler namazı yetiştirmek için acele ederek ve meshedercesine az su kullanarak abdest almaktadırlar. Hazreti Peygamber sahabelerin bu halini görür ve ses tonunu yükselterek, "Ateşte yanacak olan şu topuklara yazık. Abdestinizi güzelce alın," diyerek ikazda bulunur. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir. Şimdi Ankara için yatsı ezanı vakti.

0: Çan Kutlu Çağrı.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız ya da Allah Teala size azap gönderir. Sonra Allah'a yalvarırsınız fakat duanız kabul edilmez."

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına merhamet ettiği için onlara hiç iftar etmeden peş peşe oruç tutmalarını yasakladı. Bunun üzerine onlar, "Ama sen ara vermeden oruç tutuyorsun," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben sizin gibi değilim. Gece Rabbim bana yedirir ve içirir. Bana yiyip içenlerin gücünü verir," buyurdu.

Resulullah'ın himayesini aldığı Ebu Hafs, Ömer bin Ebu Seleme, Abdullah bin Abdülesed anlatıyor. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bakımında olan bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafına uzanıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yavrucuğum, besmele çek sağ elinde ve önünden ye," buyurdu. Ben de ondan sonra hep bu şekilde yedim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Benim görevlendirdiğim yetkiliye itaat eden bana itaat etmiş, ona isyan eden de bana isyan etmiş olur." Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimizin kıymetini bilmeyen bizden değildir."

Ebu Bekir Es-Sıddık'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Ey insanlar, siz, ey iman edenler, siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız yoldan sapan kimseler size zarar veremez." Ayetini okuyorsunuz. Halbuki ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, "İnsanlar zalimi görürler de zulmetmesine mani olmazlarsa, bilin ki Allah onların hepsini kısa bir süre sonra cezalandırır," buyurduğunu işittim.

İtban bin Malik bir gün Hazreti Peygamber'e gelip, "Ya Resulallah, ben kabilemin mensuplarına namaz kıldırıyorum. Fakat gözlerim görmez olduğu için yağmur yağdığında aramızdaki vadiyi su basması sebebiyle mescitlerine gidip namaz kıldıramıyorum. Ya Resulallah, gönlüm ister ki bana gelip evimde namaz kıldırsan da senin namaz kıldırdığın yeri namazgah edinsem," dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, "İnşallah bunu yapacağım," buyurdu. Ertesi gün Hazreti Ebubekir'le birlikte itbaanın yanına gelerek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eve girdi. Daha oturmadan itbaana evinin neresini namazgah yapmak istediğini sordu ve gösterilen yerde iki rekat namaz kıldırdı. Ardından bir şeyler yemek için beklerken Hazreti Peygamber'in geldiğini duyan pek çok kimse itbaanın evinde toplandı. İçlerinden biri, "Malik bin Duhşun nerede?" diye sordu. Orada hazır bulunanlardan biri, "O bir münafıktır, Allah ve Resulünü sevmez," dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye, "Böyle deme, görmüyor musun ki o La ilahe illallah diyor ve bununla Allah'ın rızasını istiyor," buyurdu. O kişi de, "Allah ve Resulü en iyi bilendir," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şüphesiz ki Yüce Allah kendi rızasını umarak La ilahe illallah diyen kimseyi ateşe haram etmiştir," buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre bir bedevi peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda cennete gireyim," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeye ortak koşmazsın. Namazı kılar, farz olan zekatı verir ve Ramazan orucunu tutarsın," buyurdu. O adam, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki bu dediklerinden fazlasını yapmam," dedi. Adam dönüp gidince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi: "Cennet ehlinden birini görmek istedim.

isteyen bu adama baksın. Amr bin Şuayb babasından, o da dedesinden, dedesi de peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: saçınızdaki ak kılları yolmayın. Çünkü o kıyamet gününde Müslümanın nurudur. Mugire bin Şube'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Musa aleyhisselam Rabbine cennetliklerin en alt derecesini sordu. Allah şöyle buyurdu: o kişi cennetlikler cennete yerleştirildikten sonra gelir. Ona cennete gir denir. O kimse, ey Rabbim, herkes yerine yerleştikten ve alacaklarını aldıktan sonra ben cennete nasıl girebilirim der. Yüce Allah ona, dünyadaki krallardan bir kralın mülkü gibi bir mülkün olmasına razı olur musun diye sorar. O da, razıyım ya Rab cevabını verir. Cenab-ı Hak, sana işte öyle bir mülk senindir. Ve bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha buyurunca beşincide, artık razı oldum ya Rab demesi üzerine Allah Teala, İşte bunlar hep senin olduğu gibi, bunun on misli de senindir. Bir de canının çektiği, gözünün beğendiği şeyler de senindir buyurur. Bunun üzerine o, ya Rabbi razı oldum der. Bu defa Musa aleyhisselam, ya Rab cennetliklerin en yüksek makam sahipleri nasıl diye sordu. Cenab-ı Hak, asıl istediğim kullar onlardır. Onların yücelik fidanlarını kendi elimle dikip, başkaları bilmesin diye mühür altına aldım. Onlar için hazırladığım nimetleri ne bir göz görmüş, ne bir kulak işitmiş, ne de bir kimsenin gönlünden geçmiştir buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cimrilikten, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım.

0: Abdullah bin Saib'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından kaydıktan sonra öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılardı ve bu vakit gök kapılarının açıldığı bir vakittir. İyi bir amelimin arşa bu vakitte çıkmasını isterim derdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescit mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Gece ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey Adem oğlu, ihtiyacından fazlasını infak etmen senin için hayırlıdır. Şayet onu elinde tutacak olsan bu senin için kötüdür. İhtiyaç duyduğun kadarını elinde bulundurduğun için kınanmazsın. Harcamaya önce bakmakla yükümlü olduğun kimselerden başla.''

İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberde iffetinden dolayı sadaka istemekten kaçınmanın faziletinden bahsetti ve üstteki el alttaki elden hayırlıdır buyurdu. Üstteki el veren el, alttaki el ise isteyen, dilenen eldir. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şeytan her işinizde, hatta yemek yerken dahi sizin yanınıza gelir. Birinizin lokması yere düşerse onu alıp üzerindekileri temizlesin ve yesin. Şeytana bırakmasın. Yemeği bitirince parmaklarını yalasın. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde bulunduğunu bilemez. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın. Sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur.

Ebu Rukayye Temim bin Evs Eddari radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din samimiyettir dedi. Kime dedik? Allah'a, Allah'ın kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

0: Mugire bin Şube radıyallahu anh anlatıyor. Tebük seferi sırasında bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yolculuk ediyordum. "Yanında su var mı?" diye sordu. "Evet," dedim. Bunun üzerine devesinden indi, yürüdü ve karanlıkta kayboldu. Sonra geri geldi. Eline tulumdan su döktüm, yüzünü yıkadı. Üzerinde yünden yapılmış bir cübbe vardı. Cübbenin yenlerini sıyıramadığı için kollarını cübbenin altından çıkardı ve yıkadı, başını meshetti. Ben meshlerini çıkarmaya yeltendim. "Onları bırak, çünkü onları abdestliyken giydim," buyurdu ve üzerlerini meshetti. Ebu Ya'la Makil bin Yesar'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul halkına hıyanet ederek ölürse Allah ona cenneti haram kılar."
1: Bir gün Hazreti Peygamber Amr bin As'a haber gönderip savaş için kuşanarak yanına gelmesini emretti. Amr bin As da bu emre uyup çok geçmeden Hazreti Peygamber'in yanına geldi. O sırada abdest alan rahmet elçisi Amr'a baktı, sonra gözünü ondan ayırdı ve şöyle buyurdu: "Amr, ben seni bir orduyla savaşa göndermek istiyorum. Allah sana ganimet nasip eder, ben de sana bir yığın iyi mal veririm." Amr bin As şöyle cevap verdi: "Ben mal istediğim için Müslüman olmadım. Sadece İslam'ı sevdiğim için ve Allah Resulü ile beraber olmak için Müslüman oldum." Bunun üzerine Resulullah, "Salih kişi için salih, iyi mal ne güzeldir," buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam

Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından önce Allah'ı her türlü noksanlıktan yüceltir. Ona en yüce övgülerle hamd ederim. Allah'tan beni bağışlamasını diler. Ona tövbe ederim sözünü çokça tekrarlıyordu demiştir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayda Şaban'da tuttuğu oruçtan fazla oruç tutmazdı. Şaban ayının neredeyse tamamını oruçlu geçirirdi. Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Beni defnettiğinizde bir devenin kesilip etinin dağıtılacağı kadar bir süre kabrimin başında durun ki sizinle yeni yerime alışayım. Rabbimin elçilerine vereceğim cevabı düşünebileyim.

en üstün elçi. Peygamber Efendimizin süt annesi Halime'nin kabilesi olan Sa'd bin Bekir kabilesi, Resulullah'a Dımam bin Salebe başkanlığında bir heyet göndermişti. Medine'ye gelen Dımam, devesini Mescid-i Nebevi'nin önüne çökertip bağladı ve ağır adımlarla mescide girdi. Orada toplanmış olan ashab-ı kirama, "Muhammed hanginizdir?" diye sordu. Müslümanlar peygamberimizi işaret ettiler. Dımam ona doğru yaklaştı ve "Sana bazı şeyler soracağım. Ancak sorularım pek ağırdır. Gönlün benden incinmesin," dedi. Peygamberimiz "Aklına geleni sor," diye cevap verdi. Ashab-ı kiram çöl halkından bazı kimselerin gelip Hazreti Peygamber'e soru sormalarını severlerdi. Çünkü alacakları cevaplar onların daha çok şeyi öğrenmelerine vesile oluyordu. Dımam peygamberimize, "Senin elçin bize gelerek yeri ve göğü Allah'ın yarattığını, o Allah'ın seni peygamber olarak gönderdiğini, gündüz ve gece olmak üzere bize günde 5 vakit namazın farz kılındığını söyledi. Ayrıca mallarımızdan zekat vermemizin, senede 1 ay Ramazan orucu tutmamızın da farz kılındığını ve gücü yeten için Beytullah'ı ziyaret etmek gerektiğini söylemiş olduğunu iddia etti. Allah aşkına söyle, bütün bunlar doğru mudur?" diye sordu. Hazreti Peygamber, "Evet doğrudur," diye cevap verdi. Dımam, "Ben Allah tarafından getirdiklerinin tamamına iman ettim ve bunların hepsini eksiksiz yapacağım. Ben Sa'd bin Bekir kabilesinden Dımam bin Salebe'yim. Kabilemi temsilen gönderilmiş bulunuyorum. Dönüşte onlara burada duyduklarımı anlatacağım," diyerek memleketine hareket etti. Hazreti Peygamber onun arkasından bakarak, "Bu adam

eğer sözünde durursa kurtuluşa erdi, dedi. Oldukça kalabalık bir topluluğun huzurunda cereyan eden bu karşılıklı konuşma asabın üzerinde silinmez izler bırakmıştı. Nitekim Hazreti Ömer, Dımam bin Salebe'den daha veciz soru soran bir kimse görmediğini, İbni Abbas da Hazreti Peygamber'e gelen elçiler içerisinde Dımam'dan daha üstün birisinin bulunmadığını söylemiştir. Dımam bin Salebe, kendisini heyecanla karşılayan kabilesinin yanına dönünce, tapmakta oldukları putları kötüleyerek söze başlamış ve Resulullah'la olan görüşmelerini bütün ayrıntılarıyla anlatmıştır. Bunun üzerine kısa bir tereddütten sonra kabile halkının tamamı o gün Müslüman olmuştur. Ashab-ı kiramın da ifade ettiği üzere Dımam bin Salebe kavmi için elçilik vazifesini en iyi şekilde yapmıştı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 sınıf insan vardır ki Allah onları hiçbir gölgenin, himayenin bulunmadığı günde arşın gölgesinde gölgelendirir, yani himaye eder. Adaletli devlet başkanı, Allah'a ibadet ederek yetişen genç, gönlü mescitlere bağlı olan kimse, Allah için birbirini seven ve bu şekilde bir araya gelip bu sevgiyle ayrılan iki dost, mevki sahibi güzel bir kadının birlikte olma isteğine "Ben Allah'tan korkarım" cevabını veren kimse, sağ elinin verdiği sadakayı sol eli bilmeyecek kadar gizli veren kimse, tenha yerlerde Allah'ı zikrederek gözleri yaşla dolup taşan kimse.

Vasile bin Eska radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın namazını kıldırdıktan sonra şöyle buyurduğunu işittim. Allah'ım, filan oğlu filan senin himayendedir. Onu kabrin fitnesinden ve cehennem azabından koru. Çünkü sen ahdinde duran ve hamde layık olansın. Allah'ım, onu bağışla ve ona merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hizmetçisi ve suffe ehlinden Ebu Firas Rebiya bin Ka'b el-Esnemi radıyallahu anh anlatıyor. Geceleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber kalır, abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyasını ona getirirdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hizmetine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir şey istesen dedi. Benim isteğim budur dedim. O halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu.

Ebu'l-Velid Übade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Zorluk ve kolaylık zamanlarda, neşeli ve kederli zamanlarda söz dinleyip boyun eğmeye ve başkalarını bize tercih etse de sabretmeye, elimizde bulunan kesin delillere göre açık küfür sayılan bir şey görmedikçe, iş başındakilerin işlerine karışmamaya, nerede olursak olalım, kimsenin kınamasından çekinmeyerek, hakikati söyleyeceğimize dair Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bağlılık sözü verdik. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken maksadı rahat anlaşılsın diye sözlerini bazen 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa rastladığında onlara selam verir ve 3 kere tekrar ederdi. Selman bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz iftar ettiği zaman orucunu hurma ile açsın. Çünkü hurma bereketlidir. Hurma bulamazsa su ile iftar etsin. Su da temizdir. Peygamber sözüne devam ederek, yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabaya tasaddukta ise 2 sevap vardır. Biri sadaka sevabı, diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır buyurdu.

Ebul Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdülmuttalib'ten radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın Allah iyilik ve kötülükleri kaydeder dediğini belirtti ve sonra bunun anlamını şöyle açıkladı. Bir kimse iyilik yapmaya niyetlenir de onu yapamazsa Allah o kimse için tam bir iyilik sevabı yazar. Eğer hem niyetlenir hem de o iyiliği yaparsa 10 iyilik sevabı yazar ve bu sevabı 700'e veya daha fazlasına kadar çıkarır. Eğer kötülük yapmaya niyet eder de sonra onu yapmaktan vazgeçerse Allah onun için tam bir iyilik sevabı yazar. Şayet kötü bir işe hem niyetlenir hem de onu yaparsa Allah o kimse için sadece bir tek günah yazar.

0: Bir seferinde Peygamber Efendimiz hutbe okurken, "Ey insanlar! Allah size haccı farz kılmıştır. Öyleyse hac edin." buyurmuştu. Bunun üzerine bir adam ayağa kalkarak, "Her sene mi ya Resulallah?" diye sordu. Ve Resulullah'ın sessiz kalmasına aldırmayarak sözünü 3 defa tekrarladı. Sonunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet desem her sene vacip olurdu ve siz de buna güç yetiremezdiniz." buyurdu ve şunu ilave etti. "Ben sizi serbest bıraktığım müddetçe siz de beni bırakın. Sizden öncekiler çok soru sormalarından ve peygamberlerinin buyrukları üzerinde ihtilaf etmelerinden dolayı helak olup gitmişlerdir. Size bir şey emrettiğimde gücünüzün yettiğince onu yapın. Size bir şey yasakladığımda da onu terk edin."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala cennettekilere, "Ey cennettekiler!" diye seslenir. Onlar, "Ey her türlü iyiliğin sahibi Rabbimiz, buyur!" derler. Allah Teala, "Halinizden hoşnut musunuz?" diye onlara sorar. Onlar da, "Nasıl hoşnut olmayalım ki? Sen kimseye vermediğin nimetleri bize verdin!" derler. Allah Teala, "Size bundan daha üstününü vereyim mi?" diye karşılıkta bulunur. Onlar, "Ey Rabbimiz, bundan daha üstün ne olabilir ki?" derler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak, "Benim hoşnutluğum ebediyen sizinle olacak ve bundan sonra asla size kızmayacağım." buyurur. İbn-i Ömer'den radiyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem 2 müezzini vardı. Bilal ve İbni Ümmü Mektum. Resulullah şöyle dedi. Bilal ezanı gece sahurun bitiminden evvel okur. İbni Ümmü Mektum ezan okuyuncaya kadar yiyin için. Ravi İbni Ömer diyor ki, bu ikisinin arasındaki vakit, biri inip dua etmesi, diğerinin kaldırılıp gelmesi ve ezan okunan yere çıkması arasında geçen vakitten ibarettir.

Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin birini aşırı bir şekilde övdüğünü işitince adamı mahvettiniz ya da adamın belini kırdınız buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz geceliğin kalktığında namaz kılmaya önce kısa iki rekatla başlasın.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'ın yalanı ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmeyen kişinin oruç tutarak yemeği içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur.
1: İyi arkadaşla kötü arkadaşın misali. Her insanın temennisidir belki baki dostluklar. İnsan güvenebileceği iyi bir arkadaşın, samimi bir dostun varlığına en az anne babası, kardeşi ya da eşi kadar ihtiyaç duyar. İyi gününde sevincini, kötü gününde üzüntüsünü ve kederini, ihtiyacı anında derdini ve tasasını yakınları kadar dostuyla da paylaşmak ister. Hatta yeri gelir ailesiyle, yakınlarıyla paylaşamadığı şeyleri onunla paylaşır. Lakin kolay değildir iyi bir dost edinmek ve aynı şekilde iyi bir dost olabilmek. Etkileri ve sonuçları itibariyle hem dünyadaki hem de ahiretteki hayatımızı etkileyen bu zor tercih dikkatli olmayı gerektirir. Allah Resulü arkadaş seçiminin önemine binaen şöyle bir benzetmede bulunur. İyi arkadaşla kötü arkadaş, misk taşıyan kimseyle körük üfüren kimse gibidir. Misk taşıyan ya sana onu ikram eder yahut sen ondan miski satın alırsın ya da ondan güzel bir koku duyarsın. Körük üfüren kimse ise ya elbiseni yakar ya da ondan kötü bir koku duyarsın. Buna göre iyi, yani hadisin Arapça metninde zikredildiği şekliyle salih arkadaş, dini ve ahlaki açıdan iyi davranışlara sahip, yaşantısıyla, ilmiyle, edebiyle, takvasıyla örnek olan ve her halükarda çevresine faydası dokunan kimsedir. Tıpkı sevgili Peygamberimiz tarafından kokuların en güzeli sayılan miski taşıyan kimse gibi. O doğrudan miski ikram etmese ya da kendisinden misk satın alınmasa bile en azından etrafına yaydığı güzel kokuyla insanı etkiler. İyi arkadaş da böyle güzel koku satan bir kimse gibi gerek bu dünyada gerekse ahirette mutlaka faydalı olacaktır. Kötü arkadaşsa çirkin davranışları, günahta ısrar edişi, gıybet ve dedikodu gibi zemmedilen fiilleri işleyişiyle etrafına hem dini hem de dünyevi bakımdan zararı dokunan kimsedir. Tıpkı körük üfüren kişi gibi. O, körüğe her üfleyişinde etrafa saçtığı kıvılcımlarla yanında bulunan kimsenin ya elbisesini yakar ya da yakmasa bile üzerine kötü kokusu siner, isi pası bulaşır. Kötü arkadaş da aynı şekilde hem bu dünyada hem de ahirette neden olacağı zararla şüphesiz pişmanlık vesilesi olacaktır. Hazreti Peygamber'in iyi arkadaş ve kötü arkadaşla ilgili yaptığı bu benzetme, arkadaş seçiminde dikkatli olunması gerektiğine dair bir başka tavsiyesi olan, kişi dostunun dini üzeredir, bu yüzden her biriniz kiminle dostluk ettiğine dikkat etsin hadisinin daha somut ve akılda kalıcı ifadesidir. Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlık ve dostluk kavramları benzer şekilde zikredilmekle birlikte daha geniş boyutuyla da ele alınır. Allah'ın insanlara dost olması, insanın Allah'a dost olması, insanın şeytanı dost edinmesi ve iyilerle kötülerin birbirlerini dost edinmelerine dair pek çok ayet vardır. Bu doğrultuda iman edenlerden Allah'a karşı gelmekten sakınmaları ve doğru kimselerle beraber olmaları istenir. Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeleri yasaklanır. Muttakilerden başka dostların birbirine düşman olacağı belirten kıyamet günü, pişmanlık içerisinde ellerini ısırarak keşke falanı dost edinmeseydim dememesi için insanoğlu uyarılır. Zira müminlerin gerçek dostu Allah Teala, Resulü ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir. Allah'ın dostlarına hiçbir korku olmadığı gibi onlar üzülmeyeceklerdir de. Allah'ı bırakıp şeytanı dost edinenlerse hiç şüphesiz apaçık bir hüsrana düşmüşlerdir. Arkadaş seçiminin kıyamet günündeki etkisini vurgulayan, o gün Allah'a karşı gelmekten sakınanlar dışında dostlar birbirine düşman olurlar ayetiyle ilgili olarak Kurtubi'nin tefsirinde şöyle bir rivayet nakledilir. İki mümin ve iki kafir dost vardır. Müminlerden birisi ölür ve Rabbinin huzuruna vardığında, Rabbim, filan kişi bana, sana ve Resulüne itaati emrediyordu. İyiliği emrediyor, kötülükten alıkoyuyordu. Benim senin huzuruna çıkacağımı söylüyordu. Rabbim, benden sonra onu saptırma. Beni hidayete eriştirdiğin gibi onu da hidayete eriştir. Bana kereminden lütfettiğin gibi ona da lütfet, der. Nihayet diğer mümin arkadaşı da vefat edince Allah her ikisini bir araya getirir ve birbirlerini övmelerini ister. İkisinin de birbirinden hayırla bahsetmeleri üzerine Yüce Allah ne güzel dost, ne güzel kardeş ve ne güzel arkadaş buyurur. Kafirlerden birisi ölünce ise Rabbim filan kişi bana sana itaati, Resulüne itaati yasaklıyor, kötülüğü emrediyor, beni iyilikten alıkoyuyordu, senin huzuruna çıkmayacağımı söylüyordu. Rabbim senden dileyim, benden sonra onu hidayete eriştirme, beni saptırdığın gibi onu da saptır, beni hakir düşürdüğün gibi onu da hakir kıl. Diğer kafir arkadaşı da ölünce Yüce Allah her ikisinin birbirlerini övmelerini ister. Fakat övmek bir yana ikisi de birbirlerinin kötülüklerini anlatırlar. Bunun üzerine Yüce Allah ne kötü bir dost, ne kötü bir kardeş ve ne kötü arkadaşmışsın buyurur ve her biri diğer arkadaşına lanet eder. Rivayette işaret edildiği üzere dünyada edinilecek iyi bir arkadaş ahirette saadete vesile, kötü arkadaşsa hüsrana neden olacaktır. Maddi çıkarların ön plana alındığı günümüz yaşantısında arkadaşlık algısı giderek değişmektedir. Arkadaş seçiminin uhrevi boyutu çoğu zaman unutularak yanlış tercihlere gidilebilmektedir. Halbuki arkadaşların birbirleri üzerinde kaçınılmaz bir şekilde olumlu ya da olumsuz etkileri vardır. Hazreti Peygamber'in de arkadaşlığın kaçınılmaz etkisine sade ama çarpıcı bir ifadeyle vurguda bulunduğu bu hadis, arkadaş tanımımızı tekrar gözden geçirmemize vesile olacaktır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Var edenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kente Sibir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu Ebabil dudağından, rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bera'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki Müslüman birbiriyle karşılaşıp da el sıkışırlarsa ayrılmadan evvel günahları bağışlanır buyurmuştur. Ebu Berze Nadle bin Ubeyd el-Esnemi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılamaz. Ömrünü nerede ve ne suretle harcadığından, ilmi ile ne yaptığından, malını nereden kazandığından ve nerelere sarf ettiğinden, vücudunu, sıhhatini nerede ve ne suretle yıprattığından.

Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize ipek ve atlas giymeyi, altın ve gümüş kaplardan su içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onların, kâfirlerin, ahirette ise sizindir buyurdu.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh onun yanından çıkmıştı. Halk, "Ey Ebul Hasan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceyi nasıl geçirdi?" diye sordu. Ali radıyallahu anh, "Hamdolsun, iyi geçirdi," cevabını verdi.

Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, yemini bozmamayı, zulüm görene yardım etmeyi, davete icabet etmeyi, selamı yaymayı emretti.

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Nasıl zevk ve safaya yönelirim ki? İsrafil sur ağzında ne zaman üfüreceğine ilişkin emir beklemektedir. Emir alır almaz üfürecektir. Yerde ve gökteki varlıklar hep ölecektir. Bu haber, kıyametin yakın olduğu haberi ashaba çok ağır gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hasbunallahu ve ni'mel vekil, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir deyin buyurdu. Enes'in radıyallahu anh İsra hadisesini anlattığı meşhur hadisinde aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Cebrail beni birinci kat göğe çıkarıp oraya girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Beni ikinci kat göğe çıkarıp oraya da girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Üçüncü, dördüncü ve diğer gök katlarında da her sema kapısında kim o denildi, o da Cebrail diye cevap verdi.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her kim şehit olmayı Allah'tan samimiyetle isterse, yatağında ölse bile Allah onu şehitlerin derecesine ulaştırır, dedi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Nevvas bin Sem'an'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kıyamet günü Kur'an ve onunla amel edenler mahşer yerine getirilirler. Bakara ile Ali İmran sureleri kendilerini okuyup amel eden kimsenin önüne geçerek onun hakkında ben şahitlik edeceğim diye birbirleriyle mücadele ederler. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine bedeldir. Ebu Ubeyd'in kızı Safiye'nin Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının bazılarından rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arrafa, yani kayıp ya da çalıntının yerini haber veren kimseye bir şey sorup da onu tasdik eden kimsenin 40 gün namazı kabul olunmaz buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki umre aralarında işlenen günahlara kefarettir. Kabul olunmuş bir haccın mükafatıysa ancak cennettir buyurdu.

Huzeyfe'den radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Siz Allah ve falan dilerse demeyin. Fakat Allah dilerse, sonra da filan dilerse deyin.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: İza semi'tum bihi bi ardin fela taqdimu alayhi ve iza waqa'a bi ardin ve entum biha fela takhrucu firaran min.
0: Şayet bir yerde veba hastalığı olduğunu işitirseniz oraya gitmeyin. Bir yerde veba hastalığı çıkarsa ve siz orada bulunursanız vebadan kaçarak oradan çıkmayın. Peygamber Efendimizin vefatından sonra Ebu Ubeyde bin el-Cerrah komutasındaki İslam ordusu Suriye ile Hicaz sınırındaki Ser köyünde Şam'a gitmekte olan Hazreti Ömer'le buluşur. Ebu Ubeyde Şam civarında veba salgını olduğunu bildirince Hazreti Ömer durumu değerlendirmek üzere fikir alışverişinde bulunur. Kimisi, "Sen bir görev için çıktın, bundan geri dönmeni uygun görmüyoruz." derken, kimisi de, "İnsanları hastalık sebebiyle tehlikeye atmanı doğru bulmuyoruz." derler. Hazreti Ömer istişarelerine devam eder. Nihayetinde geri dönmek ve insanları veba tehlikesine atmamak üzere ortak karara varılır. Ordu komutanı Ebu Ubeyde bu durumu kader inancıyla bağdaştıramaz ve Hazreti Ömer'e "Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun?" diye sorar. Hazreti Ömer, "Evet, Allah'ın bir kaderinden diğer kaderine kaçıyoruz." diye cevap verir. Sözünü ise şu örnekle bitirir. Develerini otlatmak için biri verimli, diğeri kıraç iki yamaçlı bir vadiye götürsen ve onları ister otu bol yerde, ister çorak yerde otlatsan, sonuçta her iki yerde de Allah'ın kaderiyle otlatmış olmaz mısın? Bu sırada daha önce bir işi için aralarından ayrılmış olan Abdurrahman bin Avf çıka gelir ve bu konuyla ilgili bende bir bilgi var diyerek Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu nakleder. Şayet bir yerde veba hastalığı olduğunu işitirseniz oraya gitmeyin. Bir yerde veba hastalığı çıkarsa ve siz orada bulunursanız vebadan kaçarak oradan çıkmayın. Mümin sağlığı da hastalığı da dünya imtihanının bir parçası olarak görür. Hastalığa yakalanmamak için gerekli bütün tedbirleri alır. Hastalıkla karşı karşıya kalındığında ise tedavi imkanlarından yararlanır. Nitekim Peygamber Efendimizin buyurduğu üzere Allah indirdiği her hastalığın muhakkak şifasını da vermiştir. Mümin yaşadığı çağda salgın hastalığa maruz kalmışsa Allah'ın takdirinden kaçış yok diyerek bu durumu asla hafife almaz. Feryat figan ederek paniğe de kapılmaz. Zira mümin dengeli bir hayat sürer. Hastalığın yayıldığı yere gitmez. Kendisi hastalığın yayıldığı yerde ise oradan kaçarak salgın hastalığın başkasına bulaşmasına sebebiyet vermez. Kendisinin, ailesinin ve bütün insanlığın güvenliği için kurallara uyar. Kendi canını tehlikeye atmaktan sakındığı gibi, başkalarının da canını tehlikeye atmaktan kaçınır. Elbette takdir Allah'a aittir. Bize düşen, maddi ve manevi sebepleri hafife almayarak, vazifemizi yerine getirmek, tedbiri elden bırakmamak ve Rabbimize sığınmaktır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir idareci için hayır dilerse ona dürüst bir yardımcı nasip eder ki unutursa hatırlatsın ve hatırladıklarını gerçekleştirmesine de yardımcı olsun. Ama Allah bir yönetici için hayır dilemezse ona da kötü bir kişiyi yardımcı yapar. Ne unuttuğu şeyleri hatırlatır ne de hatırladığı şeylerde kendisine yardımcı olur.

Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, "İdarecilerinizin en hayırlısı sizi seven, sizin tarafınızdan da sevilenlerdir. Siz onlara dua edersiniz, onlar da size dua ederler. İdarecilerinizin kötüsü de sizin tarafınızdan sevilmeyen, sizi de sevmeyenlerdir. Siz onlara lanet edersiniz, onlar da size lanet okur." buyurduğunu işittim. Biz, "Ya Resulallah, onlarla mücadeleye girişelim mi?" diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır. Sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır." karşılığını verdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini arttırır. Eğer kötü birisi ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır.

Saffan bin Assal radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi arkadaşına "Gel şu peygambere gidelim." dedi. İkisi birlikte Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldiler ve apaçık 9 ayeti sordular. Peygamberimiz cevapladıktan sonra elini ve ayağını öperek "Senin gerçekten peygamber olduğuna şahitlik ederiz." dediler. Ebu Süfyan Sahr bin Harp'ten radıyallahu anh rivayet edilen Hirakl kıssasına dair uzun bir hadise göre Hirakl Ebu Süfyan'a radıyallahu anh "Peygamber size ne emrediyor?" diye sordu. Ebu Süfyan "Bize yalnız Allah'a ibadet edin. Hiçbir şeyi ona ortak koşmayın ve babalarınız

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde haklar sahiplerine mutlaka iade edilecektir. Hatta boynuzlu koyundan boynuzsuz koyunun hakkı dahi alınacaktır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: veren el alan elden hayırlıdır. İnfak ederken önce bakmakla yükümlü olduklarından başla. En hayırlı sadaka, ihtiyaç fazlası olan maldan gönüllü olarak verilen sadakadır. Bir kimse istemekten sakınırsa Allah onu iffetli kılar. Kanaat edenleri de Allah başkalarına muhtaç etmez.''

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine maşallah ve maşite, Allah dilerse ve sen dilersen her şey olur diyen kişiyi, beni Allah'a denk mi tutuyorsun? Bilakis maşallah de diyerek ikaz etmiştir. Ne kadar saygıdeğer olursa olsun, Allah'tan başka herhangi bir şey adına yemin edilmesini yasaklamış, Hazreti Ömer'in cahiliyeden kalma bir alışkanlıkla babasının adına yemin ettiğini duyunca, Allah atalarınız adına yemin etmenizi yasaklamıştır. Yemin edecek kimse Allah adına yemin etmeli veya susmalıdır buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin ayakkabısını ayakta giymesini yasakladı. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir adam geldi ve "Ya Resulallah, birisi gelip de malımı almak isterse ne yapayım?" diye sordu. Resulullah "Ona malını verme" buyurdu. "Benimle dövüşürse ne yapayım?" dedi. "Sen de onunla dövüş" buyurdu. "Ya beni öldürürse?" dedi. "O zaman sen şehit olursun" dedi. "Ya ben onu öldürürsem" deyince Allah Resulü "O cehenneme gider" cevabını verdi. Sehil bin Sa'd'dan radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "İnsanlar iftar için acele ettikleri sürece hayırdadır" buyurdu. Ebu Hureyre'nin radiyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vaktiyle yanlarında birer erkek çocukları olan iki kadın vardı.

0: bir kurt gelip bunlardan birinin çocuğunu kapıp götürdü. Çocuğunu kurt kapan kadın diğerine, kurdun kaptığı çocuk senindi dedi. O da hayır, senin oğlunu kaptı dedi. Bunun üzerine Davud Aleyhisselam'ın huzurunda yargılandılar. Hazreti Davud sağ kalan çocuğu yaşı büyük olan kadına verdi. Bunlar davayı bir de Davud Aleyhisselam'ın oğlu Hazreti Süleyman'a arz ettiler. Süleyman Aleyhisselam işin gerçek yüzünü anlamak için bana bir bıçak getirin. Şu çocuğu ikiye bölüp bu iki kadın arasında paylaştırayım deyince yaşı küçük olan kadın Hazreti Süleyman'a Allah sana rahmet etsin, aman çocuğu kesme, zira çocuk bu kadının oğludur dedi. Bunun üzerine Süleyman Aleyhisselam da kadının gösterdiği şefkat üzerine çocuğun yaşı küçük olan kadına ait olduğuna hükmetti. Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimse kimseyi fasıklık veya kafirlikle suçlamasın. Zira şayet suçlanan böyle değilse bu sözler kendisine döner.
1: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Süreka bilmiyordu peşine düştüğü servetin kıymetini. Birkaç darıya incisini satan horoz gibi birkaç deveye verecekti güneşini. Bineği yürümedi. Çöl geçit vermedi. Dönüp gittiğinde neyi bildiğini hala bilmiyordu. Arkadaşına üzülme. Çünkü Allah bizimle deyişini işittim. Sana ulaşmamı engellediği için Ebu Bekir'e eziyet veren o yılan bendim. Gel ey Mekke'de çoban, Medine'de komutan, cennette sultan, dünyada elçi, sevgili.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: İsraf. Allah israf edenleri sevmez. Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre bir bedevi abdest hakkında sorular sormak üzere Hazreti Peygamber'e gelmişti. Peygamberimiz azalarını üçer kere yıkayarak abdesti ona göstermiş ve şöyle buyurmuştu. İşte abdest böyle alınır. Kim bundan daha fazlasını yaparsa hatalı davranmış, israf etmiş ve zulmetmiş olur. Abdullah bin Amr anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ebu Vakkas abdest alırken Resulullah onun yanına uğramıştı. Bu ne israf buyurdu. Sa'd, abdeste de israf mı olur diye sorunca Resulullah, evet akan bir nehirde bile olsan diye cevap verdi. Muhire bin Şube'nin naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Allah annelere hürmetsizlik etmeyi, kız çocuklarını diri diri gömmeyi ve vermeniz gereken şeyleri vermeyip hakkınız olmayan şeyleri almayı size haram kılmıştır. Dedikodu etmeyi, anlamsız yere çok soru sormayı ve malı israf etmeyi ise sizin için hoş karşılamamıştır. İbn Abbas'ın naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. İki nimet vardır ki insanların çoğu onlar hakkında değerini bilmeyerek aldanmıştır. Sağlık ve boş vakit.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم.
2: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyaz giysi giyin. Çünkü o giysilerinizin en hayırlısı, güzelidir. Ölülerinizi de beyaz renkli bezle kefenleyin buyurmuştur.

0: وعنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري. وفي رواية للبخاري: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün namaz için kâmet getirilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü ve saflarınızı sık ve düzgün tutun. Zira ben sizi göz ucumla arkamdan görüyorum buyurdu. Buhari'nin diğer bir rivayetinde bunun üzerine biz omuzlarımızı ve ayaklarımızı yanımızdakiyle birleştirirdik sözü vardır.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال: هذا الإنسان، وهذا أجله محيطا به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا.
1: İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kare çizdi ve onun ortasından geçerek dışarı uzanan bir çizgi, sonra karenin kenarından ortadan dışarıya uzanan çizgiye gelecek şekilde küçük çizgiler çizdi ve şöyle dedi: şu insandır, şu da onu kuşatan ecelidir, bu dışarı uzanan da emelidir, şu küçük çizgiler de başına gelen musibetlerdir. Bunlardan biri başına gelmezse diğeri gelir çatar, o da olmazsa bir başkası gelir.

0: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟
1: Ebu Bekre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Veda haccında Mina'da bayram günü verdiği hutbede kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız tıpkı bu Zilhicce ayınızda, bu harem beldenizde, bu Arafat gününüzün saygınlığı gibi birbirinize haramdır, saygındır, dokunulmazdır. Tebliğ ettim mi? Buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua edin.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İçecekleri develerin içtiği gibi bir nefeste içmeyin. İki veya üç nefeste için. İçerken besmele çekin. İçtikten sonra da Allah'a hamd edin.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Kırk hadiste iyilik.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: Efdalul fedail en tesile men kata'ak ve tu'tiye men mena'ak ve tesfaha ammen şetemek.
4: Faziletlerin en üstünü seninle akrabalık bağlarını kesenle ilişkini sürdürmen, sana vermeyene vermen, sana kötü söz söyleyeni bağışlamandır. Yüce Allah insanı sosyal bir varlık olarak yaratmıştır. İnsanı iyi bilen ve onu eksiksiz tanımlayan İslam, birlikte yaşamayı, huzurlu ve mutlu bir toplum oluşturmayı teşvik etmiştir. Bunun için öncelikle kuvvetli bir aile yapısı, akrabalar arasında dayanışma ve uyumlu bir sosyal çevre gerekmektedir. İslam toplumunda birlik ve beraberliği sağlayan öncelikli kavramlardan biri sıla-i rahimdir. Bu kavram, akrabaları tanımak, akrabalarla iletişim kurmak, onlara iyilikte bulunmak anlamına gelmektedir. Mümin, her işinde olduğu gibi yakınlarıyla ilişkilerinde de adalet ve iyilikle hareket etmelidir.

0: Rabbimiz bu konuda şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeye emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Adalet, ahlaki kişilik ve sosyal ilişkilerde dirlik ve düzeni sağlayan bir erdem ve hukuk ilkesidir. İhsan, kulun Allah'a karşı hissettiği derin saygıyı, itaati ve iyi davranışları kapsar. İhsan sahibi kimse, başta ana baba olmak üzere başkalarına karşı iyilikle muamele eder. İhsan kavramı, aklın ve sağduyunun çirkin bulduğu, erdemli toplumun yadırgadığı tutum ve davranışları reddeder. Allah, adaleti, ihsanı, yakınlara yardım etmeyi emretmiştir. Adalet, hakkaniyetli olmak, ihsansa gerektiği zaman haklardan feragat etmek ve verilen sorumluluğu en iyi şekilde yapmaktır. Akrabalık ilişkisini kesenlerse Allah'a itaat etmemek ve bozgunculuk yapmakla suçlanmış ve şiddetle uyarılmışlardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de başta aile ve sosyal çevreyle bağların güçlendirilmesi üzerinde çokça durmuştur. Vermeyene vermek, zulmedeni affetmek ve kötülük edene iyilik etmek en faziletli davranışlar arasında sayılmıştır. Affedici ve hoşgörülü olmak, İslam'ın en önemli bir özelliğidir. Buna göre ilgi ve alakasını kesenlerle bile ilişkileri devam ettirebilmek büyük bir olgunluktur.
1: Kırk hadiste iyilik.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ فقال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir adam çölde giderken bulut tarafından filancanın bahçesini sula diye bir ses işitir. Sonra bulut oradan ayrılır ve harre denilen yere suyunu boşaltır. Derken su yollarından biri o suyun hepsini toplar. Adam suyu takip eder. Bu sırada bahçesinde bulunan bir adamın çapasıyla o suyu öteye beriye çevirdiğini görür ve "Ey Allah'ın kulu, senin ismin nedir?" diye sorar. Adam "Filancayım" der ve buluttan işittiği ismi söyler. Sonra da ona "Ey Allah'ın kulu, benim ismimi niye soruyorsun?" der. O da "Ben şu suyu yağdıran buluttan adını anarak filancanın bahçesini sula diye bir ses duydum da onun için soruyorum. Sen bu lütfa ne ile mazhar oldun?" diye sorar. Adam da "Madem ki soruyorsun söyleyeyim. Bahçeden çıkan mahsulün üçte birini tasadduk eder, üçte birini aile efradımla kendim yerim. Üçte birini ise tohumluk yaparım," der.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, hatalarımı, bilgisizlikten dolayı işlediğim günahlarımı, işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. İtiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıktan yaptığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Sen her şeye kadirsin.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله.
1: أبو سعيد الخدري'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ölmek üzere olan hastalarınıza La ilahe illallah sözünü telkin edin.
0: وعن أبي سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره.
1: Ebu Sirva'a Ukbe bin Haris'ten nakledildiğine göre o Ebu İhab bin Aziz'in kızıyla evlenmişti. Bir kadın geldi ve ben Ukbe'yi de evlendiği kadını da emzirmiştim dedi. Ukbe, senin beni emzirdiğini bilmiyorum. Bana şimdiye kadar da bunu söylemedin dedi. Ve hayvanına binerek Medine'ye kadar geldi. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem meselenin hükmünü sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu söylendikten sonra nasıl evli kalabilirsin buyurdu. Bunun üzerine Ukbe eşinden ayrıldı. Kadın da bir başkasıyla evlendi.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء الله.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar ve Allah'ın dilediği kadar da arttırırdı.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به.
1: Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, taşıdığı ve getirdiği şeylerin de hayrını diler, bunun şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırım şeklinde dua ederdi.

0: وعن محمد بن عباد قال: سألت جابرا رضي الله عنه: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم.
1: Muhammed bin Abbad'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Cabir'e radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü oruç tutmayı yasakladı mı diye sordum. Evet, yasakladı cevabını verdi.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bir topluma bir şeyi yemeyi haram kıldığında onlara bedelini de haram kılar.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağız ve diş temizliği konusunda size çok tavsiyede bulundum. Çünkü ağız temizliği önemli bir iştir buyurmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغته فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir kimse mecliste oturup uzun uzadıya boş şeyler konuşur. Ancak oradan ayrılmadan önce Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke duasını okursa o mecliste yaptığı hataları bağışlanır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın gönderdiği bütün peygamberler koyun gütmüştür. Ashab, sen de mi güttün ya Resulallah diye sorduğunda, evet, Mekkelilerin koyunlarını Cihat bölgesindeki Kararit denilen yerde birkaç kirat karşılığında güderdim, dedi.

0: عن أبي زيد ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه وهو من أهل بيعة الرضوان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، ولعن المؤمن كقتله.
1: رضوان biatında bulunan sahabilerden Ebu Zeyd Sabit bin Dahhak el-Ensari'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: İslam'dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin eden kimse, dediği gibi adına yemin ettiği dindendir. Herhangi bir şey ile kendini öldüren kimseye, kıyamet günü onunla azap edilir. Bir kişi sahip olmadığı şeyleri adayamaz. Bir mümine lanet etmek, adeta onu öldürmek gibidir.''

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: saflarınızı güzelce bitiştirin, birbirine yaklaştırın, omuzlarınızı bir hizada tutun. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki saflardaki boşluklardan şeytanların küçük kara koyunlar gibi girdiğini görüyorum.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Cabir bin Abdullah şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere Kur'an'dan bir sure öğretir gibi her konuda istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi: biriniz bir işe niyetlendiği zaman önce iki rekat namaz kılsın. Sonra şu duayı söylesin: Allah'ım, ilminle senden bu işin hayırlısını dilerim. Kudretinle bana güç vermeni, senin o büyük fazlından bana da lütfetmeni isterim. Çünkü senin her şeye gücün yeter, benimse gücüm yetmez. Sen her şeyi bilirsin, bense bilmem. Ve sen bütün gaybı, bana görünmeyenleri çok iyi bilirsin. Allah'ım, şu işin dinim, hayatım ve ahiretim veya dünya ve ahiret işim hakkında bana hayırlı olduğunu bilmekteysen, bunu bana mukadder kıl ve bunu bana kolaylaştır. Sonra müyesser kıldığın bu işte bana bereketler ihsan eyle. Ve şu işin dinim, hayatım ve ahiretim hakkında bana şerli olduğunu bilmekteysen, bu işi benden, beni de o işten uzak tut. Ve hayır her neredeyse onu benim için takdir et. Sonra da beni bu hayırdan razı kıl.

Günahtan sakının buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukukun gerektirdiğinin dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır, buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
1: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden biri başına gelen beladan dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer bunu yapmak zorunda kalırsa şöyle desin: Allah'ım, hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Benim için ölüm hayırlı olduğu zaman ise canımı al.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم.
1: ابن عمر رضي الله عنه anlatıyor: biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık: Rabbi gfirli ve tüb aleyye inneke entet tevvabür rahim. Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin.

0: وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم، لا يطلبنك الله من ذمته بشيء.
1: Cündep bin Süfyan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Ey Adem oğlu, Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez.

0: عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle demiştir: Sizden biriniz esnediğinde eliyle ağzını kapatsın. Aksi takdirde şeytan girer.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala Adem'i yarattığı vakit git ve şu oturan meleklere selam ver. Selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Onların verdiği karşılık senin ve neslinin selamı olacaktır, buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Adem, Esselamu aleyküm dedi. Melekler de Esselamu aleyke ve rahmetullah dediler. Yani rahmetullah kelimesini ilave ettiler.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

imanını elbise kılmış bir yiğit. Abdullah Zülbicade'in. Mekke'de küçük yaşta babasını kaybeden yoksul bir genç vardı. Zengin olan amcası, himayesinde yetiştirdiği yeğenine standardı yüksek bir hayat imkanı sunmuştu. Tüm ihtiyaçları amcası tarafından karşılanan, koyunları ve develeri, hatta kölesi dahi bulunan bu gencin böylesi konforlu yaşantısı, Resulullah'ın Medine'ye göç etmesiyle birlikte değişti. Delikanlı ilk zamanlar kalbinin ısınması neticesinde İslam'ı araştırdı ve bu dine girmeye karar verdi. Ancak saygı ve minnet duyduğu amcasından çekindiğinden, İslamiyet'e olan sempatisini ve iç dünyasını çepeçevre saran duygularını hep gizledi. Her geçen gün taşkın bir sel gibi büyüyen ruhundaki bu engellenemez ulvi hisler, Müslümanların Mekke'yi fethetmesiyle artık gizlenemez bir hal almıştı. Yıllar böylece akıp gitti. Amcasının Mekke'nin fethinden sonra dahi İslam'a yakınlaşmaması artık ipleri kopma derecesine getirmişti. Vakit gelmişti artık. Cesaretini toplayıp amcasına açılmaya karar verdi ve şöyle dedi. Amcacığım, biliyorum üzerimde emeğin çok, hakkını ödeyemem. Uzun süredir seni bekledim. Birlikte Müslüman olalım istedim ancak gördüğüm kadarıyla senin iman etmeye pek niyetin yok. Eğer sen Müslüman olmayacaksan bana müsaade et. Bari ben gidip iman edeyim. Onun bu teklifine amcası her müşrik gibi hiddetlenerek karşı çıktı. Öyle ki öfkeyle, eğer bu kararından vazgeçmezsen elbiselerin dahil olmak üzere sana verdiğim her şeyi geri alırım diyerek tepki gösterdi. Amcasının acımasız tavrına ve tehditlerine aldırış etmeyen bu vakur gencin, ne yaparsan yap, bundan sonra taşlara tapmayacağım, putları terk edip Allah'ın elçisine uyacağım. Beni sunduğun imkanlarla susturacağını ve durduracağını sanıyorsan yanılıyorsun. Bu konuda ölmekten dahi korkmuyorum. Al işte, verdiklerinin hepsi burada demesi üzerine, zalim amcası üzerindeki elbiselere varıncaya kadar elinde ne var ne yoksa her şeyini geri aldı. Elbisesiz kalan gencin annesi bir kumaşı, çuluğu veya kilimi ikiye bölüp birini oğlunun beline, diğerini onun sırtına sardı. Bu halini gören çevresi onunla alay etti. Elbisesiz genç bir an önce Medine'ye varıp Allah Resulüne kavuşmak istiyordu. Eskiden kendisine değer veren, Müslüman olduktan sonra ise zalimleşen amcasının peşinde olduğunu ve yakasını bırakmayacağını da biliyordu. Orada fazla duramadı ve o gece gizlice Medine'nin yollarına düştü. Yalın ayak gerçekleştirdiği uzun ve meşakkatli yolculuktan sonra eli ayağı yara bere içinde, aç ve susuzluktan dermanı tükenmiş, perişan bir halde Medine'ye yaklaştı. Heyecanı doruktaydı. Parçalanmış ayaklarının ve vücudundaki yaraların verdiği ağrıyı hissetmiyordu bile. Şehre yaklaştığında henüz geceydi. Bir an elbise niyetiyle giydiği üzerindeki bu kaba çullarla Resulullah'ın huzuruna çıkamayacağını düşündü ve bundan mahcubiyet duydu. Medine'yi uzaktan bir süre izledi. Az da olsa dinlenme fırsatı bulmuştu. Ancak heyecanı ona müsaade etmedi ve nihayet soluğu Mescid-i Nebevi'de aldı. Sabah namazına kadar mescitte uyudu. Namaz için hazırlık yapan ashab-ı kiram, mescitte saçı başı darmadağınık, her yeri yara bere içindeki bu şahsı gördüklerinde dehşete kapıldılar. Yorgun ve bitkin vücudunun ızdırap ve acı çektiği her halinden belliydi. Bir süre sonra namaza geçildi. Sabah namazından sonra musafaha yapmak üzere saflar arasında dolaşan Peygamber Efendimiz, tanıyamadığı ve boncuk boncuk terleyen bu heyecanlı genci görüp ona kim olduğunu sordu. Abdülüzzâ olarak kendini tanıtan elbisesiz gence, Hazreti Peygamber, "Hayır, sen artık Abdullah Zülbicade'insin, yakınımda dur, sık sık yanıma gelip git olur mu?" buyurdu. Bundan böyle o, Resul-i Ekrem'in kendisine iki elbise, kilim sahibi anlamına gelen Zülbicade'in ismini vermesiyle sahabiler arasında bu lakapla anıldı. Resulullah'ın özel misafiri olduğu ve bizzat Kur'an-ı Kerim öğrettiği öğrencileri arasında yer aldı. Abdullah başından geçenleri Allah Resulüne tek tek anlattı. Onun imanı uğruna gösterdiği cesaret ve fedakarlık, merhamet peygamberini oldukça duygulandırdı. Abdullah'ı şefkat ve muhabbetle bağrına basarak ona iltifatta bulunan Peygamber Efendimiz,
"Hoş geldin ey Zülbicadeyn" dedikten sonra, kimsesizliğini, belki de yetimliğini hissettirmemek için Abdullah'dan yanından ayrılmamasını istedi. Yetimliği ondan daha iyi kim bilebilirdi ki? Müzeyne kabilesine mensup olan Abdullah Zülbicadeyn'in asıl adı Abdülüzzâ bin Abdünnühüm bin Afif bin Süheym'dir. Abdullah adını Resul-i Ekrem'in değiştirmesiyle yepyeni bir hayata merhaba dedi. Resulullah'ın "yakınımda dur" talimatı üzerine Suffe'ye yerleşti ve burada kendisini geliştirdi. Ashab-ı Suffe'nin tüm sakinleri gibi gece gündüz ilim ve zikirle meşgul oldu. Öğretmeni Allah Resulü başta olmak üzere ileri gelen sahabilerdi. Her fırsatta onlardan dinini ve Kur'an'ı öğrendi. Zamanın kıymetini bildiğinden vaktini kapısından ayrılmadığı Hazreti Peygamber'e hizmete ve dinini öğrenmeye adadı. Artık çok geç kaldığını düşündüğü ve özlediği hayatı yaşamaya başlamıştı. Öğrendiği Kur'an'ı yüksek perdeden gür sesiyle okur, tekbirini yine yüksek sesle getirirdi. Öyle ki sesi mescidin dışından duyulurdu. Bu durum etrafındakileri rahatsız etmiş olmalı ki, Kur'an-ı Kerim okurken ya da dua ederken sesini yükseltmesini riya olarak değerlendirenler dahi olmuştu. Bir defasında Hazreti Ömer, Peygamber Efendimizin yanındayken, "Ya Resulallah, Abdullah Zülbicadeyn'i işaret ederek, şu bedeviyi duymuyor musun? Yüksek sesle Kur'an okuyarak insanların Kur'an okumasına engel oluyor" dedi. Resulullah ise onun riyakâr değil, bağrı yanık ve gözü yaşlı biri olduğunu ifade edip, "Ey Ömer, onu kendi haline bırak. O Allah ve peygamberine hicret etti. Allah'a dua eden bağrı yanıklardandır, evvahlardandır, Allah için inleyen, ağlayan, gözyaşı dökenlerdendir" buyurdu. Abdullah şehit olmayı arzular, duyduğu bu özlemin gerçekleşmesi için dua eder ve etrafından da dua isterdi. Yine bir defasında İslam ordusunun Tebük seferine hazırlandığı sırada kendisine şehadet mertebesinin nasip olması için "Ya Resulallah, şehadetim için dua eder misiniz?" diyerek Resul-i Ekrem'den ısrarla Allah'a dua etmesini isterdi. Abdullah'ın dua talebi konusundaki kararlılığını gören Peygamber Efendimiz sonunda suskunluğunu bozup "Allah'ım, onun kanını kafirlere haram kıl" diyerek dua buyurdu. Abdullah bunu duyunca boynunu bükerek mahcup ve kısık bir sesle "Ya Resulallah, ben bunu kastetmemiştim" diyerek şehadet arzusunu yineledi. Allah Resulü ise tebessümle "Sen Allah yolunda harbe çıkar da humma, sıtma hastalığına yakalanarak ölürsen şehitsin. Bineğin seni düşürüp boynunu kırarsa sen yine şehitsin. Üzülme, gam çekme. Bunlardan hangisi gerçekleşirse şehitlik için sana yeter. Hangisinin gerçekleşeceğini bilemezsin" buyurdu. Öyle de oldu. İslam ordusu Tebük'ten dönüş hazırlıklarını yaptığı sırada Abdullah humma hastalığına yakalanıp bir gece ansızın vefat etti. Cenaze namazının vefat ettiği gece Hazreti Peygamber tarafından kıldırılmasının ardından yakılan bir ateşin hüzünlü ışığında Bilal-i Habeşi'nin tuttuğu meşale eşliğinde Abdullah'ın naaşı defnedildi. Onun cenaze işlemlerini Allah Resulü Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer birlikte gerçekleştirdiler. Sahabilere Abdullah'ın kabrini geniş tutmalarını ve naaşını nazikçe taşımalarını emreden Resulullah bizzat onun kabrine inerek "Kardeşinizi bana doğru yaklaştırınız" buyurmak suretiyle mübarek elleriyle Abdullah'ın cenazesini kucağına aldı ve ebedi istirahatgahına yerleştirdi. Definden sonra Peygamber Efendimiz kıbleye yönelip ellerini kaldırarak dua etti. Onun Allah'ı ve peygamberini seven, bağrı yanık, gözü yaşlı ve Kur'an sevdalısı biri olduğunu söyleyip şunları ilave etti: "Allah'ım, ben Abdullah'tan razı olarak geceye ulaştım. Sen de ondan razı ol." Resul-i Ekrem, yanından ayırmadığı yetim Abdullah'ı son yolculuğunda dahi kimsesiz bırakmamıştı. Bu hadiseyi imrenerek izleyip nakleden İbn-i Mesud, Abdullah'ın kabre Allah Resulü tarafından koyulup methedilmesine istinaden şu ifadelerde bulunmuştur: "Abdullah'tan 15 sene önce Müslüman olmuştum. Allah'a yemin ederim ki onun yerinde olmayı ne çok arzu ederdim." Hazreti Peygamber'in Abdullah Zülbicadeyn'in vefatına oldukça hüzünlendiğini gören ashab-ı kiram, "Ya Resulallah, Abdullah'ın vefatına ne çok üzüldünüz" hitabına Peygamber Efendimiz şu karşılığı vermişti: "Elbette, çünkü o Allah ve Resulünü çok seviyordu."
Bu Mekke'den her şeyini terk edip tüm zorlukları göze alarak takati kesilmiş, her yeri yara bere içindeki haliyle Resulullah'a geldiği gün kimsesiz ve yetim bulduğu Abdullah'ı kaybetmenin hüznüydü. Abdülaziz bin İmran'dan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber 5 kişinin dışında hiç kimsenin kabrine girmemiştir. Bunlardan biri de Abdullah Zülbicade'indir.

hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi bulunmayan ve 630 yılında bizzat Resulullah tarafından dualarla sonsuzluğa uğurlanan Abdullah Zülbicade'in iki kilim parçasını kendisine elbise yapmış, tavizsiz bir iman duruşu sergileyerek bayraklaşmıştır. Bu vakur şahsiyet, hakkında bilebildiğimiz birkaç anekdotla bize şu mealdeki ayeti haykırmaktadır. Müminler arasında öyle yiğitler var ki onlar, peygamberin yanında canla başla savaşacaklarına dair Allah'a verdikleri sözü tuttular. Nitekim sözünün eri olan müminlerden bazıları Allah yolunda can verdi, bazıları da can verip şehit olmak için fırsat beklemektedir. Onlar verdikleri sözden asla dönmemişlerdir.

bulunduğu yerde bir melek, Cebrail aleyhisselam göründü. Topuğu ile veya kanadıyla toprağa kazıp suyu, zemzemi ortaya çıkardı. Hacer de bir taraftan taşıp boşa gitmesin diye eliyle suyun etrafını çevirip havuz haline getiriyor, bir taraftan da kırbasını doldurmaya çalışıyordu. Su ise avuç avuç alındıktan sonra yeniden fışkırıyordu. İbni Abbas radıyallahu anh diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Allah İsmail'in annesine rahmet etsin. O zemzemi kendi haline bırakmış olsaydı yahut suyu avuçlamasaydı zemzem akan bir pınar olurdu buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Hacer bu sudan içti ve çocuğunu emzirdi. Cebrail aleyhisselam Hacer'e, sakın yok oluruz diye korkmayın. İşte şurası Allah'ın evinin yeridir. O beyti bu çocukla babası yapacaktır. Muhakkak ki Allah o beytin ailesini yok etmez dedi. Beytullah'ın yeri hafif bir tepe gibi yerden biraz yüksekçeydi. Uzun zaman seller sağını solunu kazıp aşındırmıştı. Hacer bu şekilde yaşayıp giderken günün birinde Cürhüm kabilesinden veya onların ailesinden bir grup Keda yolu üzerinden gelip Mekke'nin alt tarafına indiler. Cürhümlüler Zemzem'in bulunduğu yerde kuşun dolaştığını görünce, kuşlar mutlaka bir suyun başında döner dolaşır. Halbuki biz bu vadide suyun bulunmadığını biliyorduk diyerek oraya hızlı yürüyen bir iki kişi gönderdiler. Onlar orada Zemzem'i bulunca dönüp gelerek orada su olduğunu haber verdiler. Bunun üzerine Cürhümlüler suyun yanına geldiler. Vardıklarında İsmail'in annesi suyun başındaydı. Cürhümlüler ona, senin yanına gelip yerleşmemize izin verir misin dediler. Hacer de, evet ama bu suda hak iddia edemezsiniz dedi. Onlar da bunu kabul ettiler. İbni Abbas diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam ediyor. Onların gelişi, insanlarla bir arada yaşama ihtiyacı hisseden Hacer'in bu arzusuna uygun düştü. Cürhümlüler Mekke civarına yerleştiler ve diğer ailelerine de haber gönderdiler. Onlar da gelip Mekke'ye yerleştiler. Ev bark sahibi oldular. Hacer'in oğlu İsmail büyüyüp Cürhümlülerden Arapça öğrendi, onların beğenisini kazandı ve takdirlerini topladı. Sonra evlilik çağına erişince Cürhümlüler onu kendilerinden bir kızla evlendirdiler. Günün birinde İsmail'in annesi vefat etti. İsmail evlendikten sonra İbrahim aleyhisselam orada bıraktığı Hacer'i ve oğlunu görmeye geldi. İsmail o sırada evde yoktu. İsmail'in hanımına onu sordu. O da rızkımızı elde etmeye, bir rivayette avlanmaya gitti diye cevap verdi. Sonra İbrahim aleyhisselam ona geçimlerinin ve durumlarının nasıl olduğunu sordu. O, durumumuz çok kötü, darlık ve sıkıntı içindeyiz diye şikayet etti. İbrahim aleyhisselam, kocan geldiğinde ona selamımı ilet ve kapısının eşiğini değiştirmesini söyle dedi. İsmail geldiğinde bir şey sezmiş gibi eşine, evimize biri mi geldi diye sordu. O da, evet, şu şekilde yaşlı bir adam geldi, seni sordu. Ben de söyledim. Geçim şartlarımızı sordu. Çok sıkıntılı bir durumda olduğumuzu söyledim, dedi. Bunun üzerine İsmail,
sana bir şey tavsiye etti mi?

diye sordu. O da evet, sana selam söyledi ve kapının eşiğini değiştir dedi. İsmail hanımına, o gelen benim babamdır. Bana senden ayrılmamı emretmiş. Artık sen ailenin evine git dedi ve onu boşadı. Sonra Cürhümlülerden başka bir hanımla evlendi. İbrahim aleyhisselam Allah'ın dilediği bir müddet onlardan uzak kaldıktan sonra tekrar geldi. İsmail'i yine evde bulamadı. Bunun üzerine İsmail'in hanımının yanına girdi. İsmail'e sordu. O da rızkımızı temin etmeye gitti dedi. İbrahim aleyhisselam durumunuz nasıl diyerek geçimlerini ve hallerini sordu. Durumumuz iyi, elimiz geniş dedi ve Allah'a hamd ve sena etti. İbrahim aleyhisselam ne yiyor ne içiyorsunuz diye tekrar sordu. O et yiyoruz, zemzem suyu içiyoruz dedi. İbrahim aleyhisselam Allah'ım bunların etlerini ve sularını bereketli kıl diye dua etti. Ravi İbni Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti İbrahim zamanında Mekke'de tahıl namına bir şey yoktu. Eğer olsaydı, Hazreti İbrahim tahıl için de dua ederdi, buyurdu. İbni Abbas diyor ki, et ve su ile beslenmek, Mekke'den başka yerlerdeki hiçbir kimsenin sağlığına Mekke'deki kadar uygun düşmez. Bir diğer rivayet ise şu şekildedir. İbrahim aleyhisselam Mekke'ye geldi ve İsmail nerededir diye sordu. İsmail'in hanımı ava gitti. Buyursanız da bir şeyler yiyip içseniz dedi. İbrahim, yediğiniz içtiğiniz nedir dedi. İsmail'in hanımı, yediğimiz av eti, içtiğimiz de zemzem suyudur dedi. İbrahim aleyhisselam da, Allah'ım onların yiyeceklerini, içeceklerini bereketli kıl diye dua etti, buyurulmuştur. Ebu'l-Kasım sallallahu aleyhi ve sellem, işte bu Hazreti İbrahim'in duasının bereketidir, buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Kocan geldiği zaman ona benden selam söyle. Kapısının eşiğini sağlam tutsun, dedi. İsmail geldiğinde hanımına evimize kimse geldi mi diye sordu. O da evet, güzel yüzlü bir ihtiyar geldi, dedi. Ve İbrahim'i aleyhisselam övdü. Seni sordu. Ben de haber verdim. Geçiminiz nasıl dedi. Ben de durumumuzun iyi olduğunu söyledim. Sonra İsmail, sana bir şey tavsiye etti mi diye sordu. O da evet, sana selam söyledi ve kapının eşiğini sağlam tutmanı emretti dedi. Bunun üzerine İsmail karısına, o benim babamdır. Sözünü ettiği eşik de sensin. Babam bana seni hoş tutmamı emretmiş, dedi. Sonra İbrahim aleyhisselam, Allah'ın dilediği bir süre daha İsmail ve ailesinden uzakta yaşadıktan sonra tekrar Mekke'ye geldi. O sırada İsmail, Zemzem kuyusunun civarında büyük bir ağacın altında okunu düzeltmekteydi. İsmail babasını görünce hemen kalkıp karşıladı. Birbirlerinin hasretini çeken baba ve oğul nasıl davranırlarsa onlar da öyle yaptılar. Birbirlerine sarıldılar. Sonra İbrahim aleyhisselam oğluna, ey İsmail, Allah Teala bana şerefli bir iş emretti dedi. İsmail de, Rabbinin emrettiğini yerine getir, dedi. İbrahim aleyhisselam, peki bu işte bana yardım edecek misin, dedi. İsmail, sana tabii ki yardım ederim, dedi.
Bunun üzerine Hazreti İbrahim, orada bulunan hafifçe yüksek bir tepeye işaret ederek, "Allah bana şuraya bir ev yapmamı emretti," dedi. İşte tam orada Kâbe'nin temelini yükseltti. İsmail taş getirir, İbrahim de aleyhisselam binayı yapardı. Nihayet binanın duvarları yükselince İsmail, şimdi makamı İbrahim diye bilinen taşı getirdi. Hazreti İbrahim de onu ayağının altına iskele olarak koydu ve üzerinde inşaata devam etti. İsmail taş uzatır, İbrahim aleyhisselam da yapar ve ikisi de Allah Teala'ya şöyle dua ederlerdi. Ey Rabbimiz! Bizden bu hizmetimizi kabul buyur. Şüphe yok ki işiten ve bilensin. Diğer bir rivayet de şöyledir. İbrahim aleyhisselam, oğlu İsmail ve İsmail'in annesi Hacer ile birlikte yola çıktı. Yanlarında içinde su bulunan bir kırba vardı. İsmail'in anası kırbadan su içiyor, sütü çoğalıyordu. Nihayet İbrahim aleyhisselam Mekke'ye gelince Hacer ile İsmail'i büyük bir ağacın altına koydu. Sonra İbrahim ailesinin yanına dönmek üzere oradan ayrıldı. Bunun üzerine Hacer bir süre İbrahim'in aleyhisselam peşinden gitti. Nihayet Keda denilen yere varınca Hacer, İbrahim'in aleyhisselam arkasından, "Ya İbrahim, bizleri kime bırakıyorsun?" diye seslendi. İbrahim de aleyhisselam, "Allah'a," dedi. Hacer, "Öyleyse ben Allah'ın himayesine razı oldum," dedi ve oğlunun yanına döndü. Kırbadan su içiyor ve sütü çoğalıyordu. Nihayet su tükenince kendi kendine, "Şöyle gidip de etrafa bir baksam, belki bir kimse bulurum," dedi. Biraz gidip Safa'ya çıktı. "Bir kimse görebilir miyim?" diye tekrar tekrar baktı. Kimseyi göremedi. Vadiye ulaşınca çocuğunu görmediği için koşup Merve denilen yere geldi. Burada birkaç defa say etti, hızlıca yürüdü. Sonra kendi kendine, "Gidip çocuk ne yapıyor, bir baksam," dedi ve dönüp gitti. Baktı ki çocuk bıraktığı gibi susuzluktan bitkin bir halde duruyor, içi rahat etmedi. "Gidip etrafa bir daha baksam, belki bir kimse görürüm," diyerek yürüdü. Bir kere daha Safa'ya çıktı. Baktı, baktı fakat hiçbir kimse göremedi. Nihayet Safa ile Merve arasında 7 defa yürüdü. Sonra kendi kendine, "Acaba çocuk ne yapıyor, bir baksam," derken bir ses işitti. Sese hitaben, "Yapabileceğin bir iyilik varsa imdadımıza yetiş," dedi. Bir de ne görsün, Zemzem mahallinde Cebrail aleyhisselam ökçesiyle yere eşiyordu. Birden oradan su fışkırdı. İsmail'in annesi Hacer hayret içinde kaldı ve avuçlarıyla kırbasına su doldurmaya başladı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı kıldığınız zaman ölü için bütün samimiyetinizle dua edin.

0: وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل، فلم يسم الله حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه.
1: Sahabi Ümeyye bin Mahşi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün otururken yanında birisi yemek yiyordu. Son lokmasına kadar besmele çekmemişti. Yemeğin son lokmasını ağzına atarken Bismillahi evvelühü ve ahirehu, başı içinde, sonu içinde Bismillah dedi. Bunun üzerine peygamber güldü ve şeytan durmadan bununla beraber yiyordu. O Allah'ın adını anınca şeytan yediğini çıkardı buyurdu.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Dört şey var ki bunlar kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde bir parça münafıklık olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler, söz ver.

0: أي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك.
1: Cündep bin Abdullah'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam, vallahi Allah filanı bağışlamaz dedi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah, filanı bağışlamayacağıma dair benim üzerime yemin eden de kim oluyor? İşte ben o adamı bağışladım ve haddini aştığın için senin amelini de boşa çıkardım buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste güzel ahlak.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
5: La tekunu imma'atan taquluna in ahsana an-nasu ahsanna wa in zalamu zalamna walakin wattinu anfusakum in ahsana an-nasu an tuhsinu wa in asa'u fala tadlimu.
4: İnsanlar iyilik yaparsa biz de iyilik yaparız. Kötülük yaparsa biz de kötülük yaparız diyen sıradan kimseler gibi olmayınız. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getiriniz. Vâbisa yeni Müslüman olmuş bir sahabiydi. Vâbisa, İslam'ın mesajları ile ilgili olarak Peygamber Efendimiz'e sorular sormak istiyordu. Neyin iyi, neyin kötü olduğu konusunda bilgi almak istiyordu. Vâbisa, zihnindeki soruları sormak üzere sevgili Peygamberimizin yanına gitti. Onun gelişini fark eden Peygamber Efendimiz, "Yaklaş Vâbisa, yaklaş." buyurdu. Ve onu dinledikten sonra sorusunu şu şekilde cevapladı. "Vâbisa, iyilik ve kötülük konusunda kalbine, vicdanına danış. Zira iyilik, kendisiyle gönlünün huzur bulduğu ve vicdanını rahatlatandır. Kötülükse insanlar onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve vicdanına endişe verendir. İyilik, Allah'ın rızasına ulaştıran her türlü davranıştır. İyilik, gönülleri mutlu etmeye yönelik her türlü güzel iştir. İstenilen, beğenilen, arzu edilen bir özelliktir. İyilik, bir başkasına karşılık beklenmeden yapılan davranış ve lütuftur. İkramdır ve yardımdır. İyiliğin zıddıysa kötülüktür. Kötülük, İslam'ın çirkin gördüğü ve yasakladığı her şeydir. Kötülük, Allah'ın emri ve insanın yaratılışıyla bağdaşmayan, zararlı olan her türlü durumdur. Kötülüğe engel olmak, kişinin imanının bir gereğidir. Sevgili Peygamberimiz, İnsanlardan öyleleri vardır ki hayrın önünü açan anahtarlar gibidir ve şerrin de önünde duran, ona mani olan sürgüler gibidir. Kimisi de şerrin anahtarı ve hayrın sürgüsü gibidir. Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere ne mutlu ve ne yazık Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere buyurarak iyiliği kuşanma, kötülükten uzak durmaya işaret etmiştir. Mü'min, imkanı ve gücü nispetinde insanların kötülük yapmasına engel olur. Daima iyiliği teşvik eder. Ailesine, çevresine, kimsesizlere, yoksullara, yetimlere, yaşlılara, kısacası bütün yaratılmışlara karşı iyiliği benimser. Kötülüğü ortadan kaldırmak için gayret eder. Mü'min, Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru, ayeti kerimesine gönülden bağlanır.
3: Kırk hadiste güzel ahlak.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.''

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: biriniz namazını camide kıldıktan sonra bir kısmını da evinde kılsın. Çünkü Allah o namaz sayesinde onun evine hayır verir.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, bizden biri kardeşine veya dostuna rastladığında önünde eğilebilir mi diye sorunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır buyurdu. Peki kucaklayıp öpebilir mi deyince yine hayır buyurdu. Öyleyse elini tutup musafaha edebilir mi deyince evet buyurdu.

0: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسيره، فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الأداوة، فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. وفي رواية: وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك.
1: Mugire bin Şube radıyallahu anh anlatıyor. Tebük seferi sırasında bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yolculuk ediyordum. Yanında su var mı diye sordu. Evet dedim. Bunun üzerine devesinden indi, yürüdü ve karanlıkta kayboldu. Sonra geri geldi. Eline tulumdan su döktüm, yüzünü yıkadı. Üzerinde yünden yapılmış bir cübbe vardı. Cübbenin yenlerini sıyıramadığı için kollarını cübbenin altından çıkardı ve yıkadı, başını meshetti. Ben meshlerini çıkarmaya yeltendim. Onları bırak, çünkü onları abdestliyken giydim buyurdu ve üzerlerini meshetti. Diğer bir rivayete göre Hazreti Peygamber'in üzerinde yenleri dar olan bir Şam cübbesi vardı. Başka bir rivayete göre bu olay Tebük gazvesinde olmuştur.

0: وعن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها، فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يعجل المغرب والإفطار، والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبد الله، يعني ابن مسعود. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع.
1: Ebu Atiye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Mesruk ile birlikte Ayşe'nin radıyallahu anha yanına geldik. Mesruk Ayşe'ye radıyallahu anha şöyle dedi: Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından iki kişi var ki ikisi de iyilik yapmaktan geri kalmıyor. Fakat bunlardan biri akşam namazını kılıp iftar etmekte acele ediyor, diğeri ise bunları geciktiriyor. Ayşe radıyallahu anha akşam namazını kılmada ve iftar etmede acele eden kimdir diye sordu. Mesruk, Abdullah bin Mesud cevabını verdi. Ayşe radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı, dedi.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine bir ikramda bulunulan kişi, imkan olduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa, o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o, böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense, nankörlük etmiş olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به.
1: أبو المنذر أبي بن كعب'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rüzgara sövmeyin. Hoşunuza gitmeyen tarafını gördüğünüzde, Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, onun getireceği ve sebep olacağı şeylerin hayrını isteriz. Onun kötülüğünden, getireceği ve sebep olacağı zararların kötülüğünden de sana sığınırız diye dua edin.

Sabah olunca gerçekten de ilk şehit düşen o oldu. Şehitler çok olduğu için kabrine onunla birlikte başka bir şehidi de defnetmiştim. Onu başkasıyla bir kabirde bıraktığımdan dolayı rahatsız oldum. 6 ay sonra onu kabirden çıkardım. Bir de baktım ki bir kulağından başka her yeri kabre koyduğum günkü gibiydi. Onu alıp müstakil bir kabre koydum.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biri namazda başını imamdan önce kaldırdığında Allah'ın başını merkep başına yahut suretini merkep suretine çevirmesinden korkmaz mı?
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Cabir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir yolculuk esnasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların etrafına toplanarak gölgelendirdikleri bir adam gördü ve "Neyi var?" diye sordu. Etrafındakiler "O oruçlu" deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Zorlanmanız yahut zarar görmeniz halinde yolculukta oruç tutmanız iyilik, fazilet değildir."

0: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluktan çekinip endişe ettiği zaman Allahümme ec'al fi nuhurihim ve ne'uzu bike min şururihim, Allah'ım onları sana havale ediyor, kötülüklerinden de sana sığınıyoruz buyururdu.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemek yediğinde tabağı sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin buyurmuştur.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه

0: وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan dışında bazen orucu tutmaya ara verir, sanki o ay hiç tutmayacak sanırdık. Bazen de oruç tutmaya bir başlardı, o ay orucu hiç bırakmayacak zannederdik. Yine Resulullah'ı gece namaz kılarken görmek istersen görürdün. Onu uyurken görmek istersen yine görürdün.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Şeytan her işinizde, hatta yemek yerken dahi sizin yanınıza gelir. Birinizin lokması yere düşerse onu alıp üzerindekileri temizlesin ve yesin. Şeytana bırakmasın. Yemeği bitirince parmaklarını yalasın. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde bulunduğunu bilemez.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birinizin bir kor üzerine oturup elbisesini yakması ve ateşin vücuduna işlemesi kabir üstüne oturmasından daha hayırlıdır.

0: وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde ilk sorgulanacak kişi şu şehittir. Huzura getirilir. Allah ona nimetlerini anar, o da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, Ya Rab, şehit düşünceye kadar senin uğrunda savaştım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen sana cesur desinler diye savaştın. Nitekim bu da söylendi buyurur. Sonra verilen emir üzerine yüzü koyun, sürüklene sürüklene cehenneme atılır. Sonra ilim öğrenip öğretmiş, Kur'an okumuş bir kimse getirilir. Allah ona da nimetlerini anar. O da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, Ya Rabbi, ilim öğrendim ve öğrettim, Kur'an okudum cevabını verince, Cenab-ı Hak, hayır, yalan söylüyorsun. Sen ilmi sana alim desinler diye öğrendin. Kur'an'ı da sana iyi okuyucu desinler diye okudun. Nitekim bu da söylendi buyurulur. Verilen emir üzerine o da yüzü koyun sürüklenerek ateşe atılır. Daha sonra Allah'ın kendisine her türlü maldan bolca verdiği bir kimse huzura getirilir. Allah ona da nimetlerini anar. O da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bunlara karşılık ne yaptın der. Ya Rab, servetimi sırf senin uğrunda, senin istediğin yollarda harcadım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen bunları sana cömert desinler diye yaptın. Bu da söylendi buyurur. Sonra emrolunur ve o da sürüklenerek ateşe atılır.
0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده.
1: Sehl bin Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem içecek bir şey getirilmişti. Ondan içti. Bu sırada sağında bir genç ve solunda da ihtiyarlar oturuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gence elindeki içecek kabını göstererek, "Bunu büyüklere verebilir miyim?" diye sordu. Genç, hayır, vallahi olmaz ya Resulallah. Sizin peşinizden aynı kaptan içme imtiyazını kimseye veremem dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kabı gencin eline verdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede olduğu andır. Öyleyse secde halinde çokça dua edin.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم تكون سائر أعماله على هذا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir kulun kıyamet gününde ilk önce hesaba çekileceği amel namazdır. Eğer namazın hesabını iyi verebilirse kurtulur ve kazanır. Eğer namazın hesabını veremezse kaybeder ve hüsrana uğrar. Farz namazlarında eksik çıkarsa aziz ve celil olan Allah, bakın kulumun nafile namazı var mı der. Namazının eksikleri nafile namazlarla tamamlanır. Diğer amellerinin hesabı da bu şekilde görülür.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi yolunda savaşanlar için Allah cennette 100 derece hazırlamıştır. Her 2 derecenin arası gökle yer arası kadardır buyurdu.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
1: أبو سعيد الهدري'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yollar üzerinde oturmaktan sakının buyurmuştu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, bu bizim için bir gereksinimdir, zira oralarda oturup konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, madem oralarda oturmaktan vazgeçmiyorsunuz, bari yolun hakkını verin buyurdu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, yolun hakkı nedir dediler. Harama bakmamak, gelip geçeni rahatsız etmemek, selam almak, iyiliği teşvik etmek ve kötülüğü engellemektir buyurdu.
0: وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أباه حسينا كلمتين يدعو بهما: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي.
1: عمران بن حسين'den رضي الله عنه şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, babam Hüseyin'e dua etmesi için şu iki cümleyi öğretmişti: Allah'ım, bana doğru yolda olmayı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkekler için en uygun olan saf ilkidir. En uygunsuzu ise son saftır. Kadınlar içinse en uygun olanı son saf, en uygun olmayanı ise birinci saftır buyurdu.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda insanların en fazla sevap alanı evi camiye en uzak olanıdır. İmam ile birlikte namazı kılmak için bekleyen kimse tek başına namaz kılıp da uyuyan kimseden daha fazla sevap alır demiştir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey, ec'alni muhlisan lek ve ehli fi kulli sa'atin fid dunya vel ahire, ya zel celali vel ikram.
2: Ey yücelik ve ikram sahibi, her şeyin Rabbi olan Allah'ım, bizi dünya ve ahirette her an sana ihlas ve samimiyetle bağlı kıl. Riya, gizli yapılması gereken amel ve ibadetleri başkalarının görmesi amacıyla açıktan yapmaktır. Riya, kişinin inandığı gibi hareket etmemesidir. Özü ve sözü bir olmamasıdır. Dünyevi çıkar peşinde koşmasıdır. İnsanlara gösteriş olsun diye iyilik yapmasıdır. İnsan ilişkilerinde başkalarının beğenisini kazanmak için çalışmasıdır. Saygınlık ve çıkar sağlamak amacıyla inandığından farklı davranışlarda bulunmasıdır. Müminler riyadan şiddetle sakındırılmıştır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de namazlarını ciddiye almayıp gösteriş yapanları, ibadetlerine riya karıştıranları kınamaktadır ve şöyle buyurmaktadır. Yazıklar olsun o namaz kılanlara. Onlar ki namazlarını ciddiye almazlar. Onlar ki namazlarıyla gösteriş yaparlar. Bu kişiler namazlarını şuurla, samimiyetle kılmayanlardır. Namazlarında gevşeklik gösterenlerdir. İbadetlerde asıl olan ihlasla yapmaktır. Sevgili Peygamberimiz Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken, dininde samimi, ihlaslı ol ki az amel bile sana yetsin tavsiyesinde bulunmuştur. İbadetlerde önemli olan çok yapılması değil, ihlasla ve huşu içerisinde yapılmasıdır. Kişinin samimi olarak yalnızca Rabbinin rızasını gözeterek yaptığı ameller, riya için yaptığı amellerin karşısında elbette ki çok değerlidir. Niyette asıl olan dille ifade edilen değil, kalpte yer edendir. Yüce Allah hem ibadetlerimizde hem de davranışlarımızda samimi olmamızı, kalbimizle dilimizin tutarlı olmasını ister. Sevgili Peygamberimiz, ihlasla ve samimiyetle yapılan davranışları övmüş, arkasında samimi bir niyet bulunmayan, gösteriş, şöhret, çıkar ve riya amacıyla yapılan davranışları asla onaylamamıştır. Peygamber Efendimiz bu hususta şöyle buyurmuştur. Kim görsünler ve duysunlar diye bir kişiyi yüceltirse, Allah da kıyamet günü onun gösteriş ve insanlara duyurma niyetini ortaya çıkarır. Riya, imanla asla bağdaşmayan bir tutumdur. İnanan bir insanın gerek Cenab-ı Hak, gerekse diğer insanlarla ilişkilerinde samimi ve dürüst olması gerekir. Sevgili Peygamberimizin şu duasıyla Rabbimize her an sığınmamız gerekir. Allah'ım, fakirlikten, kötülükten,

0: وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
1: Enes radıyallahu anh çocukların yanından geçerken onlara selam verdi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.

0: وعن يعيش بن طخفة الغفاري رضي الله عنهما قال: قال أبي: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني، إذا رجل يحركني برجله فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: يعيش بن طخفة الغفاري radıyallahu anh babasının şöyle dediğini nakletmiştir. Bir gün mescitte yüzük oyun yatıyordum. Biri beni ayağıyla dürttü ve bu Allah'ın hoşlanmadığı bir yatış şeklidir dedi. Dönüp baktım ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imiş.

0: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden, mescitlerden bir evde toplanır, Allah'ın kitabını okur, aralarında ayetleri müzakere ederlerse kalpleri huzur, sekinet bulur. Allah'ın rahmeti onları kuşatır. Melekler onları sarar. Allah onları kendi katındakiler, melekler arasında zikreder.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem misvakını ve abdest suyunu hazırlardık. Gece Allah'ın izniyle uyanır, önce misvak kullanır, sonra abdest alır ve namaz kılardı.

0: Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanından bir cenaze geçmişti. Hürmeten hemen ayağa kalktı. Kendisine "O bir Yahudidir" denilince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "O da bir can değil mi?" buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ben Allah'ın ve Resulünün aslanı Hamza'yım. Allah'a ve Resulüne meydan okuyan karşıma çıksın.
2: Emrinizi yerine getirdim.
3: Ne diyorsun?
2: Hamza'yı öldürdün.
3: Gerçekten yaptın mı bunu?
2: Evet. Öldürdüm de kalbini çıkarmamı istemiştiniz. İşte bakın onu size getirdim.
3: Oh, dile benden ne dilersen vahşi.
4: Ey Müslümanlar. Eğer Muhammed öldürülmüşse, Muhammed'in Rabbi öldürülmedi ya. O ne için savaştıysa siz de onun için savaşın. O hangi yolda öldürüldüyse siz de o yolda öldürülün.
5: Resulullah nasıl?
6: İyi. Beni sana o gönderdi. Bacaklarını hissediyor musun?
5: İyiyim ben. Hamdolsun. O sağ olduktan sonra her musibet hafif gelir.
6: Allah senden razı olsun. Resulullah'a gelen darbeyi elinle engellemeseydin kim bilir neler olacaktı.
5: Elim koptu mu?
6: Evet. Bileğinden darbe almışsın. Kanaman çok olduğu için de bayıldın. Ama şimdi durdurduk, merak etme.
7: Resulullah'ı güvenli bir yere çekmeliyiz.
8: Doğru söylüyorsun Ebu